0: یاری بلایی مولاد هیچ ده زور دیل.
1: İlahi çocuklar.
0: Mustafa camide buluşalım dedi ama hala gelmedi.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Tek sıkıntı var şu an, hava soğukmuş. Annem üzerine hırka al demişti.
0: Ve sen almadın.
2: Maalesef.
0: Oysa tedbirde galip, sağlıkta mülayim olmalıyız arkadaşlar. Bir de anne sözü dinlemeliyiz.
2: Haklısın kardeşim.
3: Selam gençlik.
0: Aleykümselam.
3: Hayırdır? Neden toplandınız bakayım?
2: İşte bunu açıklayacak adam geliyor.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
4: Aleykümselam.
0: Nerede kaldın?
2: Ancak gelebildim. Kusura bakmayın, beklettim sizi de.
5: Önemli değil kardeşim. Bir sorun yoktur inşallah.
2: Arkadaşlar bir sorun var ama hep birlikte çözebiliriz bence.
3: Anlatsana.
2: Kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Çıkışta birkaç direkte mama boruları gördüm. Hepsi kirlenmiş. İçleri pis su ve çöple dolmuş. Şöyle bir dolaşayım dedim. Çoğu kırılmış ve kullanılmaz durumda.
3: Olamaz. Gerçekten mi?
2: Maalesef.
3: Elimizde mama var. Ama şimdi yeni mama kaplarını nasıl alacağız?
0: İlle de yeni kap almak zorunda değiliz bence.
2: Haklısın. Hem sokak hayvanları hem kuşlar için parklara yem ve mama bırakabiliriz.
3: Havalar daha da soğumadan bir plan yapmalıyız o zaman.
4: Aynen.

0: Yarın herkes görev yerinde olsun. Anlaştık mı?
1: Hayır. Ben de geleceğim.
0: Tamam, benimlesin.
1: Rüzgar daha da artacak gibi. Acele etmeliyiz.
2: Evet, hadi.

0: istiyorduk. Evet, Galip'in kocaman açılan ağzını görmeliydiniz.
1: Senin ağzın da görülmeye değerdi.
2: Bütün yemler, mamalar ziyan oldu gitti.
3: Yanlış günde çıktık. Boşa dememişler. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
4: Ya Selim.
3: Efendim kardeşim.
4: Bu deyimi nereden biliyorsun? Uydurdun mu yoksa? İtiraf et.
3: Atalarımız düşünmüş, güzel güzel söylemiş. Ben Galip miyim? Neden hazırı varken yenisini uydurmaya çalışayım?
4: Ho ho ho ho ho. Aman ne komik. Bir gün benim sözlerimin de dilden dile dolaştığına şahit olacaksınız.
5: Yok daha neler. Atışta Galip, tutuşta mülayim ol Galip.
4: Hiç olmadı Cemile. Kusura bakma. Galip mülayim tarzı başka bir şey. Bu değil.
2: Arkadaşlar, konumuza dönebilir miyiz? Farkındaysanız bir arpa boyu yol alamadık.
4: Bütün arpalarımızı rüzgar aldı. Haklısın.
3: Salih, ya senin bu deyimlerle aran hiç düzelmeyecek mi?
4: Yine ne oldu ki?
3: Sonra konuşalım kardeşim.
4: Evet, işimizi tamamlayamadık. Hepimiz kızgınız ama.
6: Hayrola gençler? Sizi kim kızdırdı bakayım?
7: Rüzgar!
6: Demek öyle. Rüzgar bugün size biraz zorluk çıkarmış. Ama mutlaka önemli bir işi vardır.
4: Nasıl yani hocam? Rüzgarın işi mi olur?
6: Olmaz mı? En çok rüzgar...

0: Yarın işi vardır hem de. E işi çok olunca acelesi oluyor demek. Hızla esiyor. Bakın çocuklar, Amazon ormanlarını duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri. Zaten yağmur ormanı diye bilinir.
2: Aynı zamanda da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, çok fazla oksijen üretiyor. Ve bunu sahip olduğu uçsuz bucaksız ormanlarla yapıyor. Ama bunu yaparken neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Kuma.
3: Kuma mı?
0: Evet, hem de çöldeki kuma.
4: Yağmur ormanında kum yoktur ki hocam.
0: Yok tabii. Dünyanın en büyük ormanlık alanında kum ne arasın?
4: Ormanda yoksa bu kum nereden gelecek hocam?
0: Sahra çölünden.
2: Ama hocam Amazon ormanları nereye? Sahra çölü nereye? Nasıl gelecek ki?
0: İşte ben de bunu bekliyordum. Düşünün bakalım. 5000 kilometre uzaktan kum tanelerini Amazon ormanlarına kim ya da ne getirebilir?
1: Rüzgar!
0: Tebrikler. Doğru cevap. Bir de tek işi bu değil tabii. Yağmur bulutlarını sürmek, denizdeki yelkenlileri yüzdürmek, enerji üretmek, tatlı tatlı esip bizleri serinletmek.
4: Şimdi anladım rüzgarın işini. Biz de rüzgara boşuna kızdık. Oysa çok meşgulmüş.
0: Peygamber Efendimiz rüzgara kötü söz söylemeyin buyuruyor. Çünkü Allah onu ne için yaratmışsa onu yapıyor.
4: Atalarımız boşuna dememiş hocam. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
0: İşte bu. Rüzgarla didişmeye gerek yok. Muhtemelen o kazanacaktır.
4: İlimde galip, bilgide mülayim. Bu kadar güzel anlatılırdı hocam, sağ olun.
0: Bu arada imam odasında şu poşeti buldum. Sizden birine ait olabilir mi?
3: Aa, benim poşetim hocam. Dün getirmiştim. Köyden geldi. Herkes yesin diye getirmiştim. Odada unutmuşum.
0: O zaman buyurun bakalım.
2: Aa, muşmula.
4: Hayır, ne muşmulası? Töngel bu. Arkadaşlar, ikisi de değil. Bunlara beş bıyık denir.
2: Yok daha neler.
3: Muşmula bunlar arkadaşlar. Selim haklı.
2: Bilin bakalım bu ne?
4: Nene.
2: Bu bir deyim. Ama size demeyeyim.
4: Söyle de öğrenelim. Neymiş bu komik deyim?
2: Muşmula suratlı.
0: İlahi Selim. Aferin, çok iyi oldu bu. Daha da unutmayız bu deyimi. Ben de tekerlemesini söyleyeyim de ismini öğrenelim. Muşmula suratlı beş bıyık, hadi dön gel artık.
4: Aa, hepsi onun adı o zaman.
0: Aynen öyle. Her yörede farklı adı var. Ama hepsi aynı şeyden söz ediyor. Biz küçükken bir yandan muşmula yer, bir yandan bu tekerlemeyi söylerdik.
1: Muşmula suratlı beş bıyık, hadi dön gel artık.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
4: Kesinlikle.
0: O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
5: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
4: Bu olabilir mi?
3: Değil.
4: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
4: Boş boş beklemeyelim. Hadi.

0: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizler iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
1: Ahmet Kerem'i bulalım.
0: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
2: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafa biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık, o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
6: Ben her kareyi fotoğraflayacağım.
7: Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
0: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
8: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

sevgili güzelce köy çocukları. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş.
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: İşte bu. Hemen videoyu açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
0: Biraz ıslandık geldik.
3: Her gün şenmiş şamata gibi.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Baba, çocukların velisi aradı. Yarım saat geç kalacaklarmış.
1: Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanı boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu.
0: Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba.
1: İçini temizliyoruz. Dışını da bir siliverelim kızım.
0: Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim.
2: Sen dur Sema abla. Yerini biliyorum ben. Alıp getiririm. Bir çayım ya ben.
0: Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim.
1: Beraberce hallederiz kızım.

0: Eyvahlar olsun.
1: Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle.
0: Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan.
1: Elif, iyi misin küçüğüm?
2: İyiyim Sema abla, ben iyiyim ama balon gidiyor.
0: Sen iyisin ya, balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun, bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle?

0: Gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım.
1: Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi.
0: Allah'a şükür kızım. Çocuklar gelene kadar ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla kazasız belasız atlattık ya. Bir sadaka verip geleyim.
1: Çok iyi olur baba.
2: Dur Agah dede, uçuşu yapalım sonra gidersin.
0: Elifciğim, dinimiz bize sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun kızım.

0: çocuklar. Bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez.
1: Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş.
0: Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş.
2: Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede?
1: Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı. Buna sadaka taşı denirdi Sevde.
0: Ben hikayede size bunu detaylıca anlatacağım Sevdeciğim. Evet çocuklar, demin de dediğim gibi Osmanlı bir hoşgörü diyarıydı. Bu dönemde halk iç içe yaşardı. Herkes birbiriyle dayanışma içindeydi. Yardımlaşma çok önemliydi.
1: İşte bu dönemde yaşayan çiftçi Hasan Emmi'nin sevimli ve sevimli koyunları vardı.
0: Hasan Emmi'nin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağı zorlandıkça zorlandı. Hasan Emmi hemen baytarı çağırdı.
1: Baytar, yani veteriner, yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı.
0: Üstelik yavruları ikizdi. Hasan Emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı.
0: Diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan Emmi'ye...
1: Allah senden razı olsun Hasan Emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak.
0: Diye cevap verdi. Hasan Emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına...
1: Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim, hayrımı sadaka taşına bırakayım.
0: Dedi.
3: Neden karanlık çökünce Agah dedi?
0: Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan Emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını.
2: Ya başkaları alırsa parayı oradan Agah dedi?
0: Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır, ihtiyacı olmayanlar el sürmezdi.
1: Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar?
3: Neden?
1: Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı.
0: Evet çocuklar, Hasan Emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin.
0: Diyerek sadaka taşındaki parayı aldı ve doğruca çarşıya gidip torunları için bir somun ekmek, biraz zeytin, peynir gibi erzak aldı. Yalnızca ihtiyaçları olan kadar aldı. Karınlarını doyuracak kadar.
3: Sonra ne yaptı Agah dede?
0: Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı.
2: Ne güzel.
0: Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu gencin babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı.
1: Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı.
0: Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı. Paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü.
1: Sadaka taşında kalan son parayı ise bir hanım kız aldı.
0: Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla onların çatısını tamir ettirdi. Evet çocuklar, durumu şöyle özetleyecek olur.

0: olursak, Allah'ın izniyle Hasan emminin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan emmi Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan içlerindeki Allah sevgisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam 3 aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır.
1: İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı?
2: Hayvan doktorunu, yani baytarı.
1: Evet, doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor.
0: Peki, Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o?
3: Caminin hocasıydı Agah dede.
0: Doğru. Şu durumda Sevde bir, Ali Zeydan da bir puan oldu.
4: Yani eşitlik var.
1: Evet Miço, senin sorun günün galibini belirleyecek.
4: Sadaka taşındaki hayırdan 3 kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar?
2: İlki yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı.
3: İkincisi de bir gençti. Hastanesi ve kardeşleri için aldı.
2: Üçüncü de bir hanım kızdı.
3: Yaşlı komşuları için almıştı.
1: Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan.
4: Şu durumda Ali Zeydan 2 ve Sevde 2. Eşitlik oldu.
0: Kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı.
1: İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız.
0: Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de Dikkat Balonu ailemizin birer üyesi oldular.
4: Hey Dikkat Balonu! Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Lash sen de paylaş.

0: Emeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet. Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha! Oluyor mu ne? İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge de Gu.

yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır. Karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip

0: Hay Allah. Sıkışmış kapı. Menteşesini değiştirmek lazım.
1: Vay dede, buraya girmeyeli çok oldu. Yeni malzemeler gelmiş.
0: Benim emektar otomobilim motoru. Üstünde bir deney yapıyorum da.
1: Nasıl bir deney?
0: Yakıt tüketimini azaltacak bir yöntem geliştirmeye çalışıyorum.
1: Ya Allah işini rast getirsin dedem. Ne kadar az yakıt tüketirsek o kadar iyi.
0: Öyle. Biz bu dünyadan alacağımızı aldık. Gücümüz yettiğince de vermeye gayret ediyoruz. Çelebi ile Cimcime'ye güzel bir dünya bırakmak lazım. Öyle değil mi?
1: Dünya zaten çok güzel dede. Ve ben de bütün güzelliklerini görmek istiyorum.
0: Göreceksin evlat. Ve sen de başkalarına göstereceksin. Sana boşuna Çelebi ismini vermedik.
1: Gezgin Çelebi.
2: Evet.
0: Şu aküyü bulamazsak su deposunun bakım işi uzayacak.
1: Ben şimdi bulurum.
2: Akü nasıl bir şeydi?
0: Al bak evladım. Bizimki şu modelden olacak.
1: Galiba buldum dede. Aa, ne güzel. Bu nedir?
0: O soba bana aile yadigarı.
1: Soba mı bu? Sanat eseri gibi.
0: Öyle. Eskiden herhangi bir nesnenin işe yaraması kadar güzel olması da icap ederdi.
1: Şimdilerde kalmadı bu zarafet dede.
0: İlahi çocuk. Ama hala iyi ustalar var evlat. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Sana yaptırdığımız çalışma masası da sanat eseri sayılır.
1: Hakkın var dede. Çalışma masam o kadar güzel ki güzelliğini seyre dalıyorum. Ödevlerim gecikiyor.
0: Hadi oradan. İşte buldum.
1: Yardım edeyim dedem.
0: Hay Allah. Gel, kapı şimdilik burada yatsın. Su deposunun işi bitince kapının menteşesini de tamir ederiz.
1: Tamam dede.
0: Eyvah! Cimcime ambarın kapısını açık görmesin.
1: Merak etme dede. Cemre dün gece uyuyamamış. Ne kadar ısrar ettiysem de kalkmadı.
0: Öyle mi? Neden uyuyamamış ki Cimcime?
1: Bebeği uyutmamış. Bütün gece yok yemek istemiş, yok boya yapalım demiş, yok evcilik oynayalım demiş.
0: Dur evlat, güldürme. Taşıyamıyorum karnımı tutmaktan.
1: Gel sallayayım seni bahçede dedim. Ben ruhumda sallanabiliyorum. Gerek yok dedi.
0: Dur güldürme yahu.
2: Senin yüzünden uykusuz kaldım yavrucuğum. Bugün sana oyun yok. Ağlamakla her istediğini elde edemezsin. Ben denedim. Olmuyor öyle bir şey. Ambar kapısı. Sen de mi uykusuz kaldın yoksa? Neden orada yatıyorsun ama? Sen olmazsan ambarın kapısı açık. Ambarın kapısı açık. Burası bir masal diyarı olmalı. Hay Allah. Dedemle abi bana sürpriz yapmak istediler galiba. Buraya girmeyi çok istiyordum. Rüyalarım gerçek oldu. Rüyamda mıyım yoksa? Rüyanın tadını çıkar. Bebek evi.
0: Şu ambarın kapısını da hallettik mi? Bir seyahati hak ettik demektir.
1: O iş kolay dede. Cemre uyuyor çok şükür. Ambarı da halleder, yollara düşeriz.
2: Uyanmış mı benim güzelim? Ah yavrum, ben seninle ne yapacağım? Bu üstünün başının hali ne?

0: Cemre ambarı görseydi kesin onu da bebek evine çevirirdi dede.
1: Aha abi, ambarı neden bebek evine çevireyim ki? Burada zaten bir bebek evi var.
0: bebek evi mi? Vay başıma gelenler.
1: Senin başına gelmedi ki anne.
2: Kaç kaç kaç.
1: Bütün kirler benim başıma geldi.
0: Sobanın kiri nasıl olur da öyle boyar ki dede? Aklım almıyor.
2: O boya değil evladım. İs mürekkebi.
0: İs mürekkebi mi?
2: Evet. Hat sanatında kullanılan ve isten yani dumandan elde edilen mürekkeptir.
0: Peki is neyden elde ediliyor?
2: İlahi çocuk. İsi bezir yağı, neft yağı, zeytinyağı, çırağı, gaz yağının ya da sobada olduğu gibi odunu yakılmasıyla elde etmek mümkündür.
0: Vay çok ilginç.
2: Asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bir cami düşün. Mimarı onu öyle bir tasarlar ki kandillerden çıkan duman hava akımlarıyla o caminin bir yerinde toplanır ve mürekkep olarak depolanır.
0: Mimar Sinan! Rota belirlendi.
2: Mimar Sinan'ın kafalık eseri Süleymaniye Camii.

0: İşte bu ya, Muhteşem Süleymaniye Camii.
1: Muhteşem Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Etraftaki yapılar da camiyle yapılmış değil mi dede?
1: Evet evlat, burası muazzam büyüklükte bir...
0: Külliye!
1: Güzel! Süleymaniye Külliyesi'nin içinde tıp fakültesi de dahil bir medrese...
0: Yani üniversite.
1: Hastane, kütüphane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlar bulunmaktadır. Mimar Sinan ayrıca külliyedeki tabulhanenin yani düşkünler evinin altına da bir sarnıç yaptırmış ve yağmur sularının orada depolanmasını sağlamıştır.
0: Mimar Sinan her şeyi düşünmüş dede.
1: Öyle.
0: Neden dört minaresi var peki?
1: Kanuni İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olduğu için. Ayrıca minarelerdeki toplam 10 şerefe de 10. padişah olmasını temsil ediyor.
0: Mantıklı. Uf, kubbeye bak.
1: O kubbe aynı zamanda sesi tutma işlevi görüyor, biliyor musun?
0: Nasıl yani?
1: Burası çok büyük bir cami. İmamlar ve müezzinler yüzlerce kişilik cemaate nasıl seslerini duyuracaklar? Koca Sinan bunu da düşünmüş.
0: Çok güzel.
1: Kubbenin tasarımı sayesinde ses uzun süre havada asılı kalıyor. Yani kubbe adeta hoparlör vazifesi görüyor.
0: Harika! Çok güzel.
1: Merak ediyor musun?
0: Neyi?
1: Mürekkep odasını.
0: Elbette. Gerçekten de mürekkep. Bu nasıl olabilir dede?
1: Burası is odası. Eski zamanlarda camiler mum ve kandillerle aydınlatılıyordu. Bu oda yanan mum ve kandillerin isini toplayıp mürekkebe dönüştüren ve tamamen doğal havalandırma ile çalışan bir baca sistemiydi. Bu camide 4000'den fazla kandil kullanıldığı rivayet edilir.
0: Onlardan yayılacak isle caminin her tarafı kirlenmez mi dede?
1: İşte bu havalandırma sistemiyle hem mabedin kirlenmesi önleniyordu hem de elde edilen mürekkep bilinen en kıymetli türdendi.
0: Neden kıymetli?
1: Bu mürekkep o kadar güçlü ki yazıldığı kağıt durdukça duruyor, asla silinmiyor.
0: Ya.
1: Tabii. Hatta bu dayanıklılık

0: tanıklılığı sebebiyle resmi evrakta, padişah fermanlarında bu mürekkep kullanılırdı.
1: Ya dede, nasıl da her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler.
0: Aynen öyle.
1: Aa, ne kadar büyük dede. Tam Kanuni Sultan Süleyman'a ve Mimar Sinan'a yakışan bir cami. Onlar kadar büyük.
0: Hakkın var evlat. Bu cami Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminin mimarideki imzası gibi.
1: Sanki hiç silinmeyecek gibi. Çok güçlü bir imza.
0: Ne güzel söyledin evlat. Bugüne kadar silinmemiş, bundan sonra da silinmez Allah'ın izniyle.
1: Silinmemiş derken?
0: Biliyorsun, depremlerde bütün yapıların yıkılma veya hasar alma riski vardır. Süleymaniye Camii bugüne kadar 100'den fazla deprem gördüğü halde yapıda tek bir çatlak bile oluşmamış.
1: Gerçekten mi? İnanılmaz. O zaman biz de bir duayla bu imzanın üstünden geçelim dede. Dünya döndükçe dursun bu kubbe.
0: Hay yaşa. Amin.
1: Amin.

Ben burada hasta yatıyorum. Temel amcam ve Eymen bahçede eğleniyorlar. Ne zamandır yanıma gelmiyorlar.

0: Temel amca, Asya ne zaman iyileşir?
1: Neden sordun? Çok mu üzüldün Asya'ya?
0: Hem üzüldüm hem de onunla oynamayı özledim.
1: Benim düşünceli çocuğum. Asya'nın bir an önce iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
0: Doktora götürdün. İlaçlarını da kullanıyor. Başka ne yapabiliriz ki?
1: Sence?
0: İyileşmeyi ne hızlandırır ki?
1: Üç şey daha sayabilir misin bana iyileşmeyi hızlandıran?
0: Dua etmek.
1: Aferin. İki kaldı.
0: Bitki çayı olabilir mi?
1: Bravo, onu da bildin. Şimdi toplayacağımız bazı bitkilerle ona bitki çayı hazırlayacağız.
0: Peki üçüncü nedir? Bulamadım.
1: Ziyaret.
0: Ziyaret mi?
1: Elbette. Hasta ziyareti morali düzeltir. Morali iyi olan insanlar da daha hızlı iyileşir.
0: Harika. Bunu bilmiyordum ben.
1: Hadi bakalım. Hem bitki çayı için biraz bitki toplayalım, hem de Asya'ya hediye etmek için güzel çiçekler toplayalım.
0: Tamam Temel amca.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Biz geldik.
1: Geçmiş olsun Asya.
2: Siz.
0: Neden şaşırdın?
2: Beni unuttunuz sandım.
1: Unutur muyuz hiç? Saatlerdir sana bitki çayı yapmak ve çiçek toplamak için uğraştık.
2: Ben de sandım ki.
0: Önemli değil Asya'cığım. Yanlış anlamışsın. Hepsi bu. Biz de sana ziyarete gelelim dedik.
1: Al bakalım.
2: Çok güzeller.
1: Bak Temel amca, iyileşmeye başladı bile.

0: sonra gittim. Tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum işte böyle.
1: Hay, uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı. Sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Of abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım. Dedektif oldum.
0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor. Ne?

0: Anneciğim, çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidin. Eline bak yeğenim, düşersin sonra tabi. Uçuyorum, sevincimden uçuyorum.
4: Önüne bak dayıcım, düşersin sonra tabi.
3: Dizim acıdı.

0: Bana bak, çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın, düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcım, sen önüne bak, yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası oldu ki ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Ay.
3: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
2: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
2: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun için miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam, ırmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: Maşallah, her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Ne?
4: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
3: Hiç havamda değilim, kısa sürse bari.
4: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
3: Kötü davranış mı? Pah! Kim kötü davranış yapar ki bu ailede? Saçma!
4: Yani dayıcım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
3: Ha, onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın kuçu kuçu. Yere değil, hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızma hemen.
0: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
3: Nedenmiş abla?
0: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
4: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
5: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
2: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
5: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
1: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
3: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberini örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakma Yusuf.
2: Çok iyiydi dayı.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ay.
1: Oh. Abidin, daha iyi mi belin?
0: Yok hanım, aynı.
1: Hay Allah, nasıl incittin böyle belini? Acaba akşam gösteriyi iptal etsek de dinlensen mi?
0: Yok yok hanım, köy halkı günlerdir Heybeli Tiyatro köyümüze gelecek diye bekliyor. Onların heveslerini kırmayalım. Ben çok rol almam bugün. Düt dütü de sen kullanıyorsun zaten.
1: Peki, sen bilirsin.

0: Evet, bugünkü konumuz sıfır atık çıktı. Öncelikle bu güzel konuyu bizlere önerdiğiniz için teşekkür ederiz. O halde yaslanın arkanıza, başlasın temaşa. Dilimiz döndüğünce işleyelim konuyu.
1: Yıl 2080. Bugünden yıllar yıllar sonra.
2: Gençken israftan uzak dursaydım. Suları boşa akıtmasaydım. İhtiyacım olmayan oyuncakları almasaydım. Çöplerimi hep çöpe atsaydım. Şimdi dünya bu kadar kirlenmezdi. Ah, 60 yıl önceki halime dönebilsem de bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapabilsem.
1: Yaşlı Abidi'nin rüyası.
2: Dur evlat.
3: Bismillah. Sen kimsin?
2: Ben senim.
3: Sen ben misin?
2: Evet, ben senim. Senin 60 yıl sonraki yaşlanmış halinim.
3: Peki burada ne arıyorsun?
2: Seni...
3: Beni neden arıyorsun?
2: Ben 2080 yılından geliyorum evlat. Su ne kadar önemli değil mi? Ağaçlar, ormanlar, bitkiler ne güzel değil mi?
3: Evet ama neden söylüyorsun bunları?
2: Bu güzelliklerin devamlılığı senin elinde de ondan. Eğer israfla, bilinçsiz tüketimle mücadele edersen... ...geleceğimiz de bugünkü gibi güzel olur.
3: Sadece ben yeter miyim?
2: Evet, ben ne yapabilirim ki demezsen... ...ne kadar çok şey yapabileceğini görürsün. Sen ve senin gibi herkes... Bize sunulan nimetleri bilinçli kullanırsa muazzam bir denge içinde yaratılmış olan bu dünyanın dengesi de hiç bozulmaz. Dünyanın dengesi bozulursa eğer su bulmak bile çok zor hale gelir.
3: Peki bunun için neler yapabilirim?
2: Gel, gel dinle beni. Ay.
1: Günümüzdeyiz. Tekrar günümüze döndük. Günümüzdeyiz.
0: Aa, en sevdiğim tişörtün kırmızısı. Bundan da alayım bir tane.
4: Tamam, bir kırmızı tişört.
0: Hatta 5 tane alayım ondan.
4: Peki.
0: Aa, en sevdiğim tişörtün mavisi. Bundan da 3 tane alayım.
4: Peki.
0: Şey, bir de bunları ayrı ayrı poşetlere koymanızı istiyorum.
3: Durun.
0: Aa, ne oluyor yahu? Sen de kimsin?
3: Bakın bakalım ne yazıyor burada.
4: S.A.
3: Şimdi anladınız mı ben kimim?
0: Anlamadık. Ne demek S.A.?
3: Sizce neyin kısaltması olabilir?
0: Selamın aleyküm.
3: Hayır canım saçmalama. O hiç kısaltılır mı? Düzgünce selamın aleyküm dersin. Karşıdaki de aleyküm selam der.
0: Peki tamam, öyleyse neyin kısaltması bu S.A.?
4: Buldum. Süper adam.
3: Hayır yahu. Ne süper adamı? Sıfır atık yahu. Sıfır atık.
0: Aa, sıfır atık. Neden geldin ki?
3: Yapmış olduğunuz gereksiz alışverişi gördüm de ondan geldim.
0: Aa, gereksiz değil ki. Oldukça gerekli. En sevdiğim tişörtten rengarenk alıyorum. Değişik değişik giyerim.
3: Yapmayın hanımefendi. İhtiyaç olmadan aldığınız bir tişörtün bile doğaya ne denli zarar verdiğinin farkında değil misiniz?
4: Tişört doğaya nasıl zarar verebilir ki?
3: Bakın bu tişört 250 gram pamuktan üretilmiş. Bunu üretebilmek için bir insanın 900 günlük su ihtiyacını karşılayacak miktarda su harcandığını biliyor muydunuz?
4: 900 günlük su ihtiyacı mı?
3: Evet. Üstelik bu suyun çok büyük bir miktarı da geri dönüştürülemeyecek şekilde kirlenmektedir.
0: Yok canım.
3: Ya aynı zamanda bu tişörtün üretimi için havaya yaklaşık olarak 3,5 kilogram zehirli gaz salınımı gerçekleşir. Ve siz ihtiyacınızdan fazlasını satın alarak bu riski arttırırsınız.
5: Çok üzgünüm, bilmiyordum. Hanımefendi, benim sadece bir tişörte ihtiyacım var. Diğerleri kalsın o halde.
4: Tamam, hemen poşetleyeyim.
3: Alışverişlerde naylon poşet kullanmak yerine bez torbalar kullanarak da doğaya katkı verebilirsiniz. Ha? Unutmayın, doğayı korumak istiyorsak israftan ve bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
1: Üf, yine pili bitti ya bunun.
3: Dur, atma pilleri.
1: Aa, sıfır atık. Merak etme, pilleri yere atmadım. Çöpe attım.
3: Ama bu yeterli değil. Pillerin içinde çok fazla kimyasal madde vardır. Bu maddeler toprağa ya da suya karışırsa bize zarar verebilir.
1: İşte bu yüzden çöpe attım ben de.
3: Çöpe atarsanız çöp merkezlerine gider. Orada toprağa karışır. Bu da doğaya zarar verir.
1: Peki ne yapmam gerek?
3: Bitmiş pillerinizi mutlaka pil geri dönüşüm kutularına atmalısınız. Ve daha da önemlisi nedir biliyor musunuz?
1: Nedir?
3: Şarj edilebilir pilleri ve bataryaları tercih etmek. Güneş enerjili sistemler kullanmaktır. Yoksa piller doğamızı mahveder. İçme sularımızı içiremeyecek duruma getirir.
1: Öyle mi? Bilmiyordum. Bundan sonra daha dikkatli davranırım.
3: Teşekkürler. Unutmayın ki bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
5: Sıfır atık oğlum, pelerinin yırtılmış. Yarın sabah gidelim de birlikte yeni bir pelerin alalım sana.
3: Aşk olsun anne, sen bari yapma.
5: Ne yaptım oğlum?
3: Anneciğim, sıfır atığın en önemli adımlarından biri de onarıp tamir edip kullanabileceğimiz hiçbir ürünü atmamak değil midir?
5: Sahi ya, doğru söylüyorsun.
3: Sen şimdi pelerinimi güzelce onarırsın, yama yaparsın. Ben bunu güzelce kullanmaya devam ederim.
5: Allah senden razı olsun oğlum.
2: Efendim, malumunuz bu bir tiyatro. Bu nedenle ben sizlere 2080 yılından seslenebildim. Hatta yaşlı ben geldi, çocuk beni uyardı. Ama gerçek hayatta böyle şansımız olmaz. Geçmişi düzeltme şansımız yoktur. Ama bugün karar verirsek yarını düzeltme şansımız var.
6: Bizler doğamızı koruyarak, sıfır atık kurallarına uyarak kendimiz için güzel bir gelecek inşa edebiliriz.
2: Evet, belki dünyamız biraz yoruldu ama hiçbir şey için geç değil. El ele verelim ve kendimize güzel bir gelecek inşa edelim.
6: Dur atma.

0: Pelin nasıl oldu baba, daha iyi mi?
1: İyi kızım.
0: Bugün şunu fark ettim baba. Vücudumuzda bir yerimizi incittiğimizde canımız çok yanıyor değil mi?
1: Evet.
0: Peki doğamızı incittiğimizde de dünyanın canı yanmaz mı?
2: Çok güzel bir örnek oldu bu Sefa. Vücut sağlığımıza nasıl dikkat ediyorsak dünyamızın sağlığına da öyle dikkat etmeliyiz.
3: Bundan böyle her birimiz birer sıfır atık neferiyiz. Çöplerimizi ayrıştıracağız, geri dönüşüm kutularına atacağız. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Hanım, düdütü yine sen kullanır mısın? Ben belimi çok yormayayım.
2: Elbette. Hadi bakalım çocuklar, atlayın düdüte. Ben babanıza benzemem. Hareket vakti geldiğinde çeker giderim. Burada kalırsınız ha. Ay, ay.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, Vesim Nevi'ni okuyorum.
0: Anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutturmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki. Ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcığım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcığım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcığım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun, herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet. Sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır. Kambur olursunuz.
1: Ben kanepede yatarak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
1: Makarna mı?
0: Hasbinallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
1: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabii. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
1: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
1: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
1: Zeki'nin Z'si, kitabın Kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep, bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
2: Yok dayıcığım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
3: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz, Yavuz.
1: Ben daha küçüğüm. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
3: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
1: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
1: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Hı. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
3: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
3: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
1: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
3: Dayıcım bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
2: Haklısın dayıcım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
3: Tabii ki de sen. Hı? Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
2: Tamam dayıcım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Hı? Biz biraz kitap okuyalım.
1: Normal yolla.
3: Sade, icatsız, doğal.

0: ね？はい、じゃあ。
1: はい。
0: はい、じゃあ。
1: はい。
0: 本当。

0: Bunu kim yaptı?
1: Hayto.
2: Ay. Ay.
3: Ha ha ha ha ha!

0: Biliyor musun? Çok sıkıldık bugün. Çünkü senin yüzünden ders yapamadık.
1: Ben de hayatımın dersini aldım bugün.
2: İnşallah.
0: Şu lastik topu sektirip durma Hayta. Yoksa elinden bir kaza çıkacak.
1: Sabahtan beri sizin isteklerinizi yapıyorum. Cezam bitti. Artık ne istersem yaparım. Şu küçücük topa bile karışıyorsunuz.

0: Bir hafta tek başına ne yapacaksın Hayta? Tatil yapacağım.
1: Tatilde sıkılmayacak mısın?
0: Sıkılmak mı? Bilseydim daha önce alırdım bu cezayı. Bir hafta boyunca gönlümce eğleneceğim. Akademinin sokağına bile uğramayacağım.
2: Bizi hiç özlemez misin?
0: Üzgünüm arkadaşlar.

0: fish.
1: Sara bile benim kadar iyi hesaplayamaz. Nazlı bu çiçekleri görse çıldırırdı.

Vay, çok eğlenceli. Kura'yla Dura da burada olsa elimizden kaçmazdı gemiler. Dalyan bunları yese bayılırdı. Dur, herkese toplayayım.

0: Akademide bensiz nasıl da sıkılmışlardır. Onlara bir sürpriz yapayım da keyifleri yerine gelsin.
1: Ortalık ne kadar sakin.
2: Faydasız hayat canım. Biraz fazla sessiz ama.
3: Ve de tatsız.
4: Ve de renksiz.
2: Aa, hadi ama. Faydasız hayat gayet huzurlu bence.
0: Beni hiç özlememişler.
2: Yani tabii dağınıklık olmuyor.
1: Gürültü de yok.
3: Daha güvende olduğumuz kesin.
0: Benden bu kadar rahatsız olduklarını bilmiyordum.
4: Aa, yapmayın arkadaşlar. Hayta'ya haksızlık ediyorsunuz.
2: Haksızlık mı? Hayta'nın yanlışları hesaplansa hayattan sınıfta kalır.
4: Böyle söyleme. Hepimizin kusurları var. Kim bir kişinin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örtermiş, biliyor musun?
2: Benim de bazı kusurlarım var tabii.
5: Kura benim bazı ayıplarımı örtmüştü, hatırlıyorum.
4: Siz de benim kusurlarımı örtüyorsunuz arkadaşlarım. Yalnız kusurları görürsek hayat çok zorlaşır.
3: Kura haklı. Hayta'nın hep kusurlarını görüyoruz. Hiç iyi bir özelliği yok mu?
4: Arkadaşlar, farkında değil misiniz? Bugün ne kadar sıkıcı geçti.
1: Kura haklı.
5: Sanki bütün gün hiçbir şey olmadı.
2: Evet, hiçbir tehlike atlatmadık bugün.
3: Eğlenceli bir şey de olmadı ama.
4: Hayta yaramazlık yapıp bizi kızdırıyor muydu? Evet. Ama o varken asla ne yapsak da eğlensek diye düşünmüyorduk.
5: Doğru. Ateş böceklerin etrafı sardığı günü hatırlayın. Hiç o kadar gülmemiştim.
1: Dün de çok eğlendik arkadaşlar. Profesör taş yığınını devirdiğinde olanları hatırlayın.
2: Evet, Hayta'nın pirinç yığınını tekrar tekrar saydığı gün hayatımın en eğlenceli günüydü.
4: O zaman biraz eğlenmenin zamanı gelmedi mi arkadaşlar?
2: Evet.
3: Hayta'ya gidiyoruz.
2: Hayta'yı nasıl bulmayı planlıyorsunuz? Kim bilir nerelerde ne yaramazlık peşindedir.
1: Aa, bu yaprakları Hayta böyle külah yapardı.
5: Ah, bizi özleyip de ziyarete gelmiş olmasın.
3: Ara öğünüm için bana yemiş getirmiş canım arkadaşım.
2: Dur Dalyan, bir baksaydık nerenin yemişi onlar.
1: Ben gördüm yemişleri. Dere kenarındaki çalılardan toplamış olmalı.
4: Yürüyelim arkadaşlar.

0: Ama bu benim filom. Nasıl olur? Bunlar çoktan kanala varmış olmalıydı.
1: Filoyu kanaldan topladık zaten.
0: Dura, Kura. Burada ne işiniz var arkadaşlar?
1: Sen bizi özlemedin ama biz seni çok özledik.
2: Ben de sizi biraz özlemiş olabilirim.
1: Hadi, eğlence başlasın.

0: Aslan parçası ne oldu? Korktun mu yoksa?
1: Korkmadım, iyiyim. Sen yanımdasın baba, neden korkayım?
0: Tamam, uygun bir yer bulunca durur bir şeyler yeriz. Çanta yanında değil mi?
1: Evet, yanımda. Ay, ay.
0: Sakin ol, birazdan geçer.
1: Yağmur da başladı. Birazdan sırılsıklam oluruz.
0: Şimdi Fülfül'ün marifetlerini gösterme zamanı geldi.
1: Nasıl yani?
0: Bekle ve gör. Sepetin içinde bir düğme var. Ona basar mısın?
1: Ne? Düğme mi? Allah Allah. Burada düğme mi varmış? Ha? Vay! Muhteşem bir şey bu baba. Neden daha önce göstermedin?
0: Her şeyin bir zamanı var.
1: Ben de sanıyordum ki benim babam sadece motor tamiri yapıyor. Oysa babam mucitmiş, mucit. Maşallah diyeyim de nazar değmesin.
0: Alemsin oğlum.
1: Büyüyünce ben de senin gibi olacağım. Sanırım şemsiyeyi açmak iyi bir fikir değildi.
0: Haklısın, çok rüzgar var. Kapatsak iyi olur. Düğmeye tekrar basar mısın?

0: Zemzem, gel kaybolacaksın.
1: Rüzgarsız bir günde şemsiyeyi açmayı tekrar deneriz.
0: Anlaştık baba. Ha? Bu köpek sesi de nereden geliyor?
1: Hay Allah.
0: Köpekçik, şşt, yolumuzdan çekilir misin? Hadi ama, gitmemiz gereken uzun bir yol var.
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Evet evet, baksana sanki seni anlamış gibi koşmaya başladı.
1: Hadi onu takip edelim.
0: Nereye götürüyor acaba bizi?
1: Bilmem, ben de anlamadım.
0: Orada bir şey var galiba. Hı? Baba, bu yavru köpek sesi.
1: Şimdi anlaşıldı bizi buraya neden getirdiğin.
0: Yerinden hiç kıpırdamıyor.
1: İzin ver bir de ben deneyim.
0: Dur baba, yardım edeyim.
1: Hadi bakalım. Üç deyince. Bir, iki, üç.
0: İşte oldu. Aa, şunlara bak. Nasıl da mutlu oldular.
1: Bu yağmur dinmeyecek.
0: Yavrular ıslanacak.
1: Yağmur dinene kadar bu kulübede bekleyelim. Gelin bakalım afacanlar.
0: Buraya mı gireceğiz?
1: Dedim ya, yağmur dinene kadar.
0: Koş bakalım kardeşlerine. Burası sanki müze gibi. Her şey çok eski.
1: Aman dikkat, tahtalar çürümüş olabilir.
0: Baba, çatıdan su damlıyor.
1: Bir şey olmaz oğlum. Dışarıya bakınca içeride durmak daha mantıklı.
0: Haklısın baba.
1: Hem baksana şunlara. Ne kadar mutlular.
0: Baba, köpeğin bir sahibi olmalı. Hem tasması hem de künyesi var. İsminin baş harfi K. Karagöz mü yoksa adı?
1: Olabilir. Aslında eski değil, biraz bakımsız.
0: Biraz mı?
1: Yapandan Allah razı olsun. Alet çantamız yanımızda olsaydı en azından sediri tamir ederdik.
0: Alet çantası mı? Fülfül. Baba, Fülfül dışarıda kaldı. Şimdi ne haldedir kim bilir?
1: Bir şey olmaz oğlum, endişelenme. Oturacağımız yerleri kurulayıp yola devam ederiz. Otur sen.
0: Peki ya motoru? Motora su kaçarsa?
1: Allah iyiliğini versin. Fülfül'ü tasarlayan mühendisler bunu da düşünmüştür kesin.
0: Öyle mi diyorsun? Peki.
1: Bugün burada kalacağız galiba.
0: Ne? Burada nasıl kalırız baba?
1: En azından başımızın üstünde çatımız var.
0: Tamam da burası çökecek gibi.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Oo, anlaşılan daha uzun süre buradayız. Bari bir şeyler yiyelim.
1: Çantayı getirdin mi?
0: Getirdim baba. Ha? Nasıl yani?
1: Hayırdır oğlum?
0: Çantadaki yiyecekler dökülmüş. Bu sütten başka bir şey kalmamış.
1: Sandviç de mi yok?
0: Sandviçler, konserveler, hiçbiri yok.
1: Allah Allah. Ne oldu peki bunlara?
0: Sanırım şemsiyeyi kapatırken oldu.
1: Biz neden fark etmedik?
0: Zemzem anlatmaya çalışmıştı ama biz anlayamadık.
1: Al oğlum, sütü sen iç.
0: Paylaşalım baba, sen de acıkmışsındır.
1: Ben çok acıkmadım.
0: Ben de içmeyeceğim. Dayanabilirim. Afiyet olsun.
1: Merhametli oğlum benim.
0: Çok acıkmışlar. İyi ki içmedim.
1: Sen de çok acıkmıştın.
0: Olsun baba, onlar açken sütü içemezdim.
1: Ne güzel.

0: düşünmüşsün.
1: Hayvanlara yardım etmek çok sevap. Sen hep öyle dersin. Hatta bana bir şey anlatmıştın.
0: Neymiş o?
1: Bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam çok susamış. Su arıyormuş. Ve sonunda bir kuyu bulmuş. Kuyunun yanına gidip içine inmiş. Su içip çıkmış. Dışarı çıktığında bir de ne görsün?
0: Ne görmüş?
1: Kuyunun yanında susuzluk çeken bir köpek varmış. Adam kuyudan suyu nasıl çıkaracağım diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş ve kuyuya tekrar inmiş. Ayakkabısına kuyudan su doldurmuş. Ağzında taşıyarak tekrar yukarı tırmanmış. Kuyudan çıkıp suyu köpeğe içirmiş.
0: Aferin aslan oğlum, ne güzel anlattın.
1: He?
0: Hayırdır inşallah.
2: Kimse yok mu?
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Kapıda durmayın, içeri geçin.
2: Güzel köpek, senin burada ne işin var? Sami amca baksana, kırpığın yavruları olmuş.
1: Kırpık mı? Köpeğin adı kırpık mıymış?
2: Bu muhtar amcanın köpeği. Hem bak, künyesinde K harfi var.
1: Doğru.
2: Aa, ben sizi hatırladım. Sizin motosikletinizin üstünde şemsiye vardı değil mi?
1: Neden güldün? Rüzgar olduğu için öyle oldu. Yoksa bizi yağmurdan korurdu.
2: Aa, özür dilerim. Dalga geçmek istemedim. Sadece biraz komik görünüyordu.
1: Aslında haklısın. Gerçekten komikti. Siz bizi sollamıştınız değil mi?
2: Evet, o sırada gördüm. Yolun devamında kasabaya yakın bir yerde amcamın bahçesi var. Orada piknik yapacaktık.
3: Yağmur dinmeyince daha fazla ıslanmamak için dönüp kulübeye geldik.
1: Aa, burayı biliyor muydunuz?
2: Burayı kim bilmez? Yolda kalan herkes buraya uğrar. Kırpık da kaybolunca buraya kaçmış.
3: Kaç haftadır kırpığı arıyoruz. Bir bilseniz Ela onu bulmak için neler neler yaptı.
1: Neler?
2: İlk önce kağıtlara kırpığın resmini çizdim. Sonra köydeki bütün ağaçlara resmini yapıştırdım. Hatta arkadaşlarının yanına bile gittim. Ama o kısım biraz tehlikeli oldu. Fakat tüm çabalarıma rağmen onu bulamadık.
3: Ela'cığım gözün aydın. Sonunda kırpığı buldun.
2: Çok şükür amcacığım.
1: Adın Ela mı? Benimki de Murat. Bak bu da Zemzem.
3: Piknik de yapamadık.
2: Sorun değil amca. Yağmur dinince yaparız.
3: Evet yaparız ama pikniği şimdi yapmamız için bir engel yok.
2: Yaşasın!
0: Biz de marketten aldığımız yiyecekleri yolda düşürmüşüz.
3: O zaman acıkmış olmalısınız. Yiyeceğimiz çok, hepimize yeter. Hadi Ela, birlikte karnımızı doyuralım.
2: Hadi Murat, yanımızda çok lezzetli reçeller var.
1: Karnım zil çalıyorken bu teklife hayır diyemem.
0: Bak Kırpık, senin sayende nerelere geldik? Ne güzel dostlar edindik.
1: Kırpık bizi buraya getirmese sizlerle tanışamayacaktık. Ve belki de aç kalacaktık. Sağ ol Kırpık.
3: Hadi Ela, Kırpık'ı ve yavrularını getir.
2: Gel Kırpık.
0: Yemek çok lezzetliydi. Allah sizden razı olsun.
3: Sizden de razı olsun.
1: Sami amca, Ela, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Hoşça kalın.
3: Aman diyeyim, rüzgarlı havada dikkatli olun. Buraların rüzgarı başka yerlere benzemez.
0: Doğru söylüyorsun Sami kardeş, az daha uçacaktık.
1: Ne? Uçmak mı? Eğer uçabilseydik, uçarak hacca giden, hem de bunu motosikletle yapan ilk hacılar biz olurduk herhalde.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici geldi. Kutuyu çık.

0: Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
1: Lilo, hadi okula.
2: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
1: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
2: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
1: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
2: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
1: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
2: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
3: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
4: Evet!
3: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
1: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
5: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
2: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
5: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
1: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
2: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
1: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
2: Kıpır.
0: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
1: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
2: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin kırın. Yakaladım, merak etme.
1: Ben de yakaladım.
6: Aa, bunu mu arıyorsunuz?
2: Evet, Kürem.
1: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
0: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
5: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
0: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
1: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
0: Evet.
1: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
7: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
0: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
1: Eskici nasıl biriydi?
0: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
7: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
0: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
7: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
0: Yo, şapkalarım atık değil.
7: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
1: Hadi o zaman, ne duruyoruz?
0: Hayır, burada değil. Bu da değil.
1: Bu ne işe yarıyor acaba?
0: İşte orada.
7: Aha, tamam, anladım.
1: Ne oldu şimdi?
2: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
0: Uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
7: Makineyi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz, kol sıkışmış. Acele edin.
7: Hadi, hep birlikte.
1: Başardık.
0: Sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
1: Hadi, sergi başlamadan önce okula yetişelim.
3: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.

0: Belki de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. Hah, işte oldu.
4: Sıra bende. 1, 2, 3 don.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ay, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen. Kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
6: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
6: Mercan Yalı'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
7: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
6: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
7: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
3: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
8: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
6: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
3: Ah, bir kapı daha.
7: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
3: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
4: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
5: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
1: Aa. Başardınız incilerim.
6: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
0: Aa, ben. Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
6: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
4: Oo, güçlü. Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
7: Ve yeni bir örüntü.
4: 3 güçlü 1 yengeç. 3 güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
1: Örüntü çözüldü.
0: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
6: Kendisi burada.
9: Oldu mu?
0: Açıldı, açıldı.
6: Durun, beni bekleyin.
1: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
0: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
4: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
5: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayla Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu.

0: Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
1: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım anneciğim?"
0: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
0: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze ve o kadar da lezzetli,"
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru-cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
5: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak
2: "Bence yemek arıyorlar."

0: ...ler diye cevap verdi.
1: Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: ''Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca.''
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir aylaya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: ''Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?''
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
2: ''Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke.''
0: dedi. ''Hey, bu bir buğday.'' Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle
1: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
3: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok

sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun onu söyle.
2: Karagöz evladım şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Hacı ben, kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya, neden sevmiyorsun diye.
1: Ha anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım, dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla

0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
1: Maşallah, mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
1: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.
0: Heh, ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın.
1: Ama...
0: Aması maması yok. Gelmiyor.
1: O kadar yemek boşa gidecek desene.
0: Yemek mi?
1: Şerbet de var.
0: Şerbet mi?
1: Tatlıdan hemen önce tabii.
0: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Hacivat?
1: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
0: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
1: Nereye?
0: Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya.
1: Ha, şenlik akşam.
0: Akşama kadar ne yapacağız peki?
1: Sen eve git biraz hazırlan. Süslen, püslen, giyin, kuşan. Karagöz.
0: Süslen, püslen, çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan, keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
1: Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya.
0: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Hacivat, çabuk ol.
1: Sanki sona uymadı Karagöz'üm.
0: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
1: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor Karagöz'ün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
0: Bana söyleyene de bak.
1: Aman be.
0: Tamam tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
1: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
0: Demek ki değilmiş.
1: Yazı tura mı atsak?
0: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
1: Öyleyse sağdan gidelim.
0: Bu kadar düşünme Hacivat. Beyin hücrelerine yazık.
1: Nasıl yani?
0: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
1: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
0: Hece ne ki?
1: Yani ilk üç harfi.
0: Harf ne ki?
1: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
0: Ha, doğru. Ne olmuş?
1: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
0: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
1: Sağdan gidelim.
0: Haydi o zaman.
1: Sağdan.
0: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
1: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
0: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip gidip kayıp olacağız be.
1: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
0: Sağdan gideceğiz.
1: Neden?
0: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
1: Of, yürü hadi.
2: Hayırlı günler Çelebi.
3: Sizlere de hayırlı günler azizim.
2: İki kaçak ararız, gördün mü?
3: Kim acaba?
4: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
3: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki...

0: neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
1: Seviniriz Çelebi Efendi. Haydi kal sağlıcakla.
0: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacivat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
2: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
1: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin?
2: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
1: Doğru dersin. Hadi.
3: Nereden uydun ben sana Hacivat? Gitti güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
4: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
3: Ya ben nereden bilirim sağı solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
4: Şşt, sessiz ol.
3: Ne oldu ya?
4: Bu ses.
3: Ya kuş sesi işte.
4: Hayır, iyi dinle.
3: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacivat. Bir de akıllı geçinirsin.
4: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
3: Fil mi çıkarıyor?
4: Hayır.
3: Deve mi?
4: Hayvan çıkarmıyor.
3: Bitki mi çıkarıyor?
4: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
3: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
4: Bak şimdi gözüm, askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
3: Bu şimdi kuş dili mi?
4: Aynen öyle.
3: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
4: Of!
3: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
4: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
3: Sor bakalım Hacivat. Niye arıyorlarmış bizi?
4: Tamam. Cik cik cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
3: Hayda.
1: Vay vay vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
2: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
4: Ağacın üstüne çıkın diyor.
1: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
4: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
3: Şimdi ne diyor Hacı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
4: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
3: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
4: Haydi.
1: Yakaladık galiba Devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
2: Hadi.
4: Geldik Karagözüm.
3: Oo. Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
2: Buradayız kaçaklar. Gelin.
5: Aman.
1: Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
0: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
2: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
4: Aman çok şükür.
3: Şenlik de kaçtı.
1: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
3: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar.
6: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.

0: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
1: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
0: Buyur bakalım.
1: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
0: Evet.
1: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
0: Evet.
1: Bunlar onlar mı?

Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki. Tabii ki.

Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ortalar Aziz.
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
0: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
0: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız. Hı hı.
0: Ha? Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
3: Araba mı? Biz de yapalım.
0: Yapabilir miyiz ki?
3: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
4: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
0: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
0: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
0: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
1: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam da nasıl olacak?
0: Dört tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
0: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
7: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
1: Ben yelkenli ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
7: Allah sonumuzu hayır etsin.
1: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
0: Ama daha sözümü bitirmedim.
1: Hadi atlayın.
2: Bana yer kalmadı.
1: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
0: Fikir bu değildi zaten.
1: Neydi o zaman?
0: Bize iki bisiklet lazım.
1: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
0: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat. Dinliyoruz.
0: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür. Ben de yelkeni getirdim.
7: Harikasın Hami.
5: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
3: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
7: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
6: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
0: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
6: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
7: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz daha. Sola. Hayır. Benim değil, senin soluna.
2: Dikkat edin.

0: yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak bak bak bak bak! Bak bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul!

0: 2, 1, 퍼즈! 나좀 버디 나왔어.
1: Arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
3: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
4: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
1: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
4: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
3: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
3: Demin ne yapacağız?
1: Frenleri fren olarak kullanalım.
3: Kürekler de gitti.
7: Ne
3: yapacağız? Benim bir fikrim var. Size yanaşın. Bir yardımınızla birleşeceğim.
2: Hadi çabuk. Yapma
3: seni. Hadi dur.
5: Durduk.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
3: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
4: Cidden mi? Ne yaptık ki?
8: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
9: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: sıkıştı.
1: Hayırlı sabahlar Ali.
0: Hayırlı sabahlar.
1: Hazır mısın?
0: Neye?
1: Bulmacaya. Akşam gözüme uyku girmedi. Aklımda harika fikirler var. Bilmeceler, şaşırtmalı ipuçları. İşin hiç kolay olmayacak.
0: Bu harika bir haber. Yani ne kadar zor o kadar iyi.
1: Hadi geç kalıyoruz. Dedem bekliyor.
0: Bugün hava fazla sıcak sanki.
2: Hadi amur kıbuz bırak. Hayır, buna ihtiyacımız yok.
3: Ali, bir şeyin yok inşallah.
2: Yok Arif baba. Birazdan geliyorum.
1: İpuçlarını hazırladım dede.
3: Eline sağlık kızım. Seslere bakılırsa Ali biraz gecikecek.
0: Gel buraya. Senin yüzünden geç kalıyorum.
2: Rıkkıbız.
0: Benden kolay kurtulamayacaksın. Öyle ya da böyle o kağıdı alacağım.

0: Aa, yeter rakımız. Getir şu kağıdı. Oyunun sırası değil. Bulmaca kim bilir ne kadar uğraştıracak. Bilge çok emin konuştu. Bir de üstüne sen uğraştırıyorsun. Yaşa rakımız. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Kitaplar. Kitapları unuttum. Çantamı almadım. Ben hazırım Arif Baba.
1: Hadi bakalım. Kitapları verirken içinden zarfları alırsın. Allah yolunu açık etsin.
0: Allah razı olsun. Gidelim rakımız. Macera bizi bekliyor.

0: Hayırlı işler Gazanfer amca.
1: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul.

0: bahçelerinin baş tacı.
1: Handan çıkınca takip et baharı. Bahar nasıl takip edilir ki? Sen de bir şey anlamadın değil mi? Ben burada yokken Bahar'la karşılaşmış olabilir misin? Ben de öyle düşünmüştüm. Acaba Bilge ipucunda ne demek istiyor? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Rıkkıbız? O zaman Bahar'ı takip edelim. Hedefimiz Nisan Sokak. Bahar'ın ikinci ayı. Şu servi ağaçlarının büyüklüğüne bak. Maşallah minare gibiler. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. Doğru yoldayız. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Kapı kapı değil, sanat eseri mübarek. Aradığımız işaret burada bir yerde Rıkkıbız.
0: Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
1: İşlemelerin hepsi birbirinden güzel. Ama bahçeyle ilgisi olan hangisi acaba?

0: Of! İzin ver dinleneyim rakıbız. Bakmadığımız köşesi kalmadı. Hatta bir kalem kağıt ver. Sana işlemelerin resmini çizerim. Ah! Lale! Tabii ya! İstanbul bahçelerinin baş tacıdır Lale. Aferin rakıbız. Aradığımız ipucu kapı numarasıymış. İlk ipucu tamam. Şimdi sıradaki kitabı yerine götürelim.
1: Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Karşında hepsi boy boy dizilir. Bu sefer sakın tek bir işaret arama. Külüne muhtaç olanı aman unutma.
0: Bu ne şimdi? Yurdun dört yanından toplanmalar, evleri şenlendirmeler. Yemeğin sırası mı rakıbız? Önce bir bilmeceyi çözseydik. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu diyor. Pastane olmasın? Hı? Rakıbız nereye? Alacağın olsun rakıbız. Yine yaptın yapacağını. Balıkçı mı? Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Tabii ya, balık. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Balıklar hem tatlı hem de tuzlu suda yaşar. Biliyorum, biliyorum. Devamı var. Bu sefer sakın tek bir işaret arama, külüne muhtaç olanı aman unutma. Bu kısmı kolay. Atalarımız ne demiş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu dükkanın kapı numarası da 12.
1: Semtin en ulusu bekler seni meydanda. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Karşı karşıya bakmakta aradığın işaretler.
0: İpucundaki semtin ulusu ana tacı olmalı. Çiçeklerin kokusu geliyor ama ipucunda tatları her öğünü süsler diyor.

Süs çiçeklerinin yenilmeyeceğini ben de biliyorum. Aramızdaki koku uzmanı olan sensin Rıkkıbız. Hadi bakalım, yap numaranı. Yine miskinliğin tuttu değil mi? Sanki tanıdık bir koku var.

0: Baharat. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez tatları her öğünü süsler. Buldum Rıkkıbız. İpucu şuradaki aktarları tarif ediyor. Elhamdülillah. Karabiber bu. Şimdi ne yapacağım bu sayılarla? Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Yan yana yazdım, alt alta denedim, yerlerini değiştirdim, yok. Ben bu sayıların şifresini çözemedim Rıkkıbız. Harflerle olsa belki çözerdim. Galiba harflerle aram daha iyi. Ne gürültücüsün. Ne diyordum? Sayılar yerine harfler olsaydı. Sayı yerine harf. İlk kapı numarası birdi. O zaman alfabede A harfi olur. O zaman 10 H harfi, 11 I harfi, 21 R, 24 T harfi. Çözdüm Rıkkıbız. Her sayı bir harfmiş.
1: Maşallah sana Ali. Bunu da çözmeyi başardın. Hatır, düşünme, akılda tutma, hafıza anlamı taşır. Bazen gönül, kalp anlamına da gelir. Birine karşı duyulan saygı, sevgiyi ifade eder. Bu yüzden sevdiklerimizin hatrını kırmamak önemlidir. Unutma, Allah hatır gönül gözeten, kolaylık gösteren, güler yüzlü kimseyi sever.
0: Unutmam Arif Baba.
1: Bak bu kadar hatır dedik. Canım şöyle bol köpüklü kahve çekti. 40 yıl hatır olduğu söylenir. Sana da ayran yaparım, içim ferahlasın.
0: Yaşa Arif Baba. Elhamdülillah. Aktardaki karabiber de amma tazeymiş.

0: Harun? Ha? Şey, yani efendim.
1: Sen de duydun mu?
0: Neyi?
1: Sesi.
0: Ses olduğunu anladık. Ne sesi onu soruyorum.
1: İşte bunu.
0: Ama kedi sesi bu.
2: Dinozor demedik. Nereden geliyor onu soruyorum.
0: Dışarıdandır dostum, nereden olacak?
2: İyi de ses bu kadar net gelmez.
0: Ne? Burada mı?
2: Korktun mu?
0: Ya yok, ne korkacağım? Heyecanlandım.
2: Nerede acaba?
1: İşte.
2: Kaçırdık.
0: Vallahi kaçtı.
2: Hadi bulalım şu yaramazı.
0: Hadi.

0: Yok dostum. Yer yarıldı, içine girdi sanki.
1: He ya.
0: Duydun mu?
1: Duydum. Kedi bir şeyler mi devirdi acaba?
0: Kesin. Ses şu taraftan geldi. Gidip bakalım.
1: Hadi. Bu kedinin sesi değil.
0: Evet. Bu saatte kim ki bu? Yalnız olduğumuzu sanıyordum.
1: Hırsız mı?
2: Olabilir.
0: Dedik. Hakkı Baba izin verdi.
1: Sen ne geziyorsun?
3: Bir şey unuttum. Onun için geldim.
1: Aklımızı aldın abla ya. Bir dahaki sefere bana söyle. Ben getiririm eve.
3: Siz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Avluda ezber mi yapılır?
0: Şey arıyorduk.
3: Ne?
0: Yahu
3: ne?
0: Hı? İşte bu.
3: Kedi bu.
1: Dinozor demedik.
0: Şakamı çalma.
3: Tamam. Sessiz olun. Bu yavrucak çok korkmuş.
0: Ah, yaralı galiba.
3: Evet. Canım ya.
1: Korkmuş olmalı.
0: Hadi bakalım bir neyi var.
1: Hadi.
0: Ne yapacağız şimdi bunu?
3: Önce bir karnını doyuralım.
1: Neyle? Çay ocağında biraz ekmek olacaktı. Sütle, ekmeği sütle ıslatırız.
0: Süper, hadi yapalım.
1: Peki nerede saklayacağız bunu?
0: Saklayacak mıyız?
3: Bence saklayalım. İzin vermeyebilirler. Bu yavruyu da iyileşmeden göndermek olmaz.
0: Nerede saklayacağız?
3: Sizin medreseye ne dersiniz?

0: ki. Anahtarı var mı sizde? Onu söyleyin siz.
1: Şey, vardı.
0: Konu kapanmıştır. Kimse yok.
2: Evet, kimse yok. Evet, yok. Kimseye görünmeden ilerlememiz lazım.
3: Kediyi kucağımıza mı alsak? Böyle bitmeyecek bir yol ya.
0: Kedi nerede ki?
3: Hayda. Biliyordum ben ya.
0: Tamam çocuklar, paniklemeyin, buluruz şimdi.
4: Gel pisi pisi.
3: Çok yaramaz çıktı bu da ya.
5: Sorma, yoracak bizi.
0: Sağ salim bulup götürelim de.
5: İnşallah. İşte orada yaramaz. Hiç kusura bakma kedi. Seni bırakmaya gelmiyor.
3: Aman diyeyim Emin.
0: Eyvah.
5: Biri geliyor.
3: Sakla kediyi, sakla.
5: Oldu bile.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam amca.
5: Oh, ölüyordum korkudan.
3: Aynen ya.
0: Tamam çocuklar, neredeyse geldik. Ha gayret.
3: Evet, işte kapı göründü.
5: Bir an önce bırakalım da evlere dönelim.
3: Allah aşkına miyavlayıp durma artık. Yakalatacaksın bizi.
5: Kur'an'la ezberletelim mi Harun?
3: Yapamaz ya, yapamaz sanki. Yapabilir mi ki?
5: Söylediklerini anlıyorsa ezberle yapabilir bence.
3: Doğru.
5: Şşş, Zehra abla, kedi değil, sen yakalatacaksın bizi şimdi.
0: Doğru.
5: Of ya. Selamünaleyküm.
0: Fatma abla. Sen ne geziyorsun burada?
5: Selam verdik, aldığımız cevaba bak. Aleyküm selam. Şey, beklemiyorduk da ondan.
7: Beklemediğinizi anladık. Ne oluyor burada bakayım?
3: Bir şey saklamıyoruz.
7: Ya ben bir şey saklıyorsunuz mu dedim. Çözülüyorsunuz yavaş yavaş.
5: Aha, yakalandık işte.
7: İşte bu ölümcül vuruştu. Beni yormayın. Anlatın bakalım.
5: Aa, kedi bu.
3: Dinozor demedik ki.
0: Harun.
3: Ne ya? Şaka yapayım dedim.
0: Yapma.
5: Ah canım. Sen ne tatlı şeysin. Biz bunu taşhanda bulduk Fatma abla. Sanırım yaralı.
0: Ne yapacağımızı bilemedik.
7: Aa, ne demek bilemedik? Bilemeyecek ne var?
3: Ne yapacağız?
7: Pansuman.
5: İşte bu kadar. Eline sağlık Fatma abla.
7: Hiç önemli değil. Peygamberimiz de hayvanları çok sever, onlara merhamet edermiş.
0: Peygamber Efendimizin de kedisi varmış. Doğru mu Fatma abla?
7: Evet. İsmi de Müezza.
4: Müezza abla mı?
7: Evet.
3: Biz de bunun adını Müezza koyalım mı?
7: Bakın, Müezza da sevdi ismini.
5: Kediyle gelmek iyi bir fikir değil bence.
0: Ne yapacaktık ya?
5: Zehra ablaya bırakabilirdik.
0: Eve gitti o.
5: Doğru.
0: Ne yapamasa bari.
5: İnşallah. Korktuğumuz başımıza geldi.
0: Aynen. İnşallah bir daha mı yavlamaz?
5: Hayda. Sen söyledikçe oluyor, farkında mısın?
0: Çattık. İnşallah çantadan çıkmak kaldı.
5: Koş Harun. Gel pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
3: Gel artık Müezza ya. Seni saklayacağız diye mahvolduk. Zaten yaralısın. Gidecek yerin mi var da kaçıyorsun?
5: Ya Harun, sen nasıl bir arkadaş yokluğu çekiyorsun ya?
3: Ne alaka dostum?
5: Kediyle oturup çay içmediğin kaldı. Neden hayvanı anlamayacağı şeyler söyleyip duruyorsun?

0: işte.
1: Ya bana bakın, hem hayvanı camiden kaçırdınız hem de burada boş boş konuşuyorsunuz.
0: Ya bilerek mi kaçırdık sanki? Sen eve gideceğim diye tutturmasaydın sana emanet edecektik.
1: Ben de keyfimden gitmedim herhalde.
0: Tamam çocuklar, sakin olalım. Müezza sesimizden ürküp hiç gelmeyecek. Aynen. Hı? Buldum. Orada. Aferin Harun. Sen olmasan ne yapardık biz?
1: Nasıl da korkmuş yavrucak.
0: Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
2: Çabuk ol Emin.
0: Neye çabuk olayım dostum? Gelmiyor işte, ne yapayım?
1: Hadi ya, in aşağı artık.

0: Yahu çocuklar, musibete gülünmez ama hakikaten çok komikti. Kusura bakma Emin'cim.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Sonra ben de çok güldüm.
0: İyi de kediyi saklamaya neden uğraştınız ki? Bana söyleseydiniz ya, birlikte bakardık.
2: Bilemedik ki. İzin vermezsin sandık.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hayvanları seven ve onlara merhamet edene Rabbimiz de merhamet eder. Sahabe Efendimiz Ebu Hureyre'nin isminin anlamı kedilerin babasıdır.
3: Kedilerin babası mı?
0: Evet. Kedileri çok sevdiği için de bu ismi almıştır. Kedi nerede bu arada?
2: Aa, kaçmış yine.
1: Yine bulmak bize düştü.
2: Yine mi ya?
4: Az önce sahibi gelip aldı Hakkı Baba. Siz burada yoktunuz.
2: Aldı mı?
0: Kediyi sahibine kavuşturduğumuza göre...
4: Bir sevap da oradan aldık demektir.
2: Ama çok alışmıştım ben Müezzaya ya.
0: Demek adı Müezzaymış.
4: Artık öyle.
1: He? Artık derken?
4: Asıl ismi Boncukmuş. Ama ben kediye peygamberimizin kedisinin ismi olan Müezza ismini verdiğimizi söyleyince önce şaşırdı. Sonra da kedisine o ismi vermeye karar verdi.
1: Keşke tekrar görebilseydik.
4: Fatma ablanız onu da halletti.
2: Nasıl?
4: Kedinin sahibi arada bir taşana getirecek Müezza'yı.
2: Yaşasın! Yaşasın!

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu Minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Sabah sporu mu yapıyorsun?
1: Sen spor yapmıyor musun yoksa?
0: Hiç yapmaz olur muyum? Bazı sabahlar ısınma hareketleri yapıyorum ben. Peki sen hangi hareketleri yapıyorsun?
1: İşte ben de şu hareketleri yapıyorum.
0: Belli ki sen de spor yapmayı kabaran hindi ve ailesi kadar çok seviyorsun.
1: Bana bu sporcu ailenin hikayesini anlatır mısın?
0: İstersen hemen anlatabilirim.
1: Tabii ki istiyorum.
0: Öyleyse ben de anlatmaya başlıyorum. Kabaran hindi 3 yavrusuyla yüksek bir tepede yaşarmış. 3 yavrunun 3'ü de birbirinden sevimliymiş. Bu aile her güne spor yaparak başlarmış. Yalnız yumurtadan en son çıkan yavru her şeyi küsüp darılırmış.
1: Ona spor yaptırmıyorlar mıymış? Bu yüzden mi küsüyormuş?
0: Öyle değil de nasıl söylesem, bu yavru mızmızın tekiymiş.
1: Ha, mızmız mı? O da ne demek?
0: Mızmız her şeye kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan demektir. Öyle ki bu yavru uyumak için annesinin kanatları altına girdiğinde en iyi ve en yumuşak yeri kapmak için kardeşlerini bir o yana bir bu yana itip dururmuş. Dahası istediği yapılmayınca kardeşlerine küsüp sırtını dönermiş. Bu yüzden adı Mızmız Hindi olarak kalmış.
1: Peki Mızmız Hindi böyle davranırken kardeşleri ne yapmışlar?
0: Kardeşleri onun mızmızlanmasına, ağlamasına daha fazla dayanamayıp anneleriyle konuşmuşlar. Bunun üzerine anneleri Mızmız Hindi'yi karşısına almış. Bak yavrum, kardeşlerinle iyi geçin ve her şeyi küsüp onların kalplerini kırma. Hem böyle kötü örnek oluyorsun. Bu davranışlarından dolayı zararlı çıkan sen olursun demiş.
1: Çok güzel söylemiş.
0: Ama Mızmız Hindi annesinin bu güzel sözlerini çok yanlış anlamış. Niçin annem kardeşlerimi değil de beni uyarıyor? Anlaşılan annem kardeşlerimi benden daha çok seviyor diye düşünmüş. Sonunda ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Tabii ki annesine de küsmüş.
1: Ne? Anne küsülür mü hiç?
0: Küsülmez. Ama Mızmız Hindi küsmüş işte.
1: Oysa anne babaya öf bile değilmez.
0: Sen bunu nereden öğrendin?
1: Öğretmenimden. Öğretmenimiz bize anne babanıza karşı saygılı olun, onların hayır duasını alın diye öğüt veriyor.
0: Ayşe, bugün senin ağzından bal damlıyor.
1: Ben henüz kahvaltımı bile yapmadım. Benim ağzımın kenarında bal yok ki.
0: Ağzından bal damlamak bir deyimdir. Anlamı da çok sevindirici ve güzel şeyler söylemek demektir.
1: Anladım. Güzel şeyler söylediğim için böyle diyorsun. Sonra ne olmuş?
0: Kabaran hindi yavrularını da peşine takıp kıra gitmiş. Hayatlarında ilk kez kır çiçeklerini gören yavrular sevinçten havalara uçmuş. Bir sağa bir sola yuvarlanıp durmuşlar. Fakat mutlulukları uzun sürmemiş.
1: Neden?
0: Çünkü Mızmız Hindi burada da somurtup duruyormuş. Neymiş efendim? En iyi çiçek tohumlarını kardeşleri önünden alıp yiyormuş. Sonra en canlı kanlı böcekleri hep onlar gagalıyormuş. Kardeşleri onun asık yüzüne daha fazla dayanamayıp annelerinin yanına gitmişler. Mızmız Hindi de tek başına çimenlerin üstünde gezinmeye başlamış. Derken hindilerin kokusunu alan aç bir tilki uzun otların arasında gizlenerek yakınlarına kadar gelmiş.
1: Ben tilki resmi yapmasını biliyorum. Nasıl oldu?
0: Çok güzel olmuş da bu tilkinin kuyruğu biraz uzun değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor?
1: Bu kuyruğu tilki üşüdüğünde yorgan gibi kullanabilsin diye böyle çizdim. Buna sarılıp mışıl mışıl uyuyacak. Senin anlattığın hikayedeki tilkinin kuyruğu da böyle uzun muymuş? O da üşüyor muymuş?
0: O tilkinin kuyruğu bu kadar uzun değilmiş. Ayrıca üşümüyormuş da. Sadece karnı açmış.
1: O zaman bu avcı bir tilkiymiş.
0: Hem de çok kurnaz bir avcıymış. Tilki hindilere bakarak acaba hangisini avlasam diye düşünürken tek başına dolaşan Mızmız Hindi'nin daha kolay bir av olacağına karar vermiş.
1: Eyvah!
0: Eyvah ki ne eyvah! Tilki saklandığı yerden bir yay gibi gerilmiş, ok gibi fırlamış ve göz açıp kapayıncaya kadar onu yakalamış. Mısmıs Hintli de avazı çıktığı kadar bağırmış. İmdat! Kurtarın beni! Kimse yok mu? İmdat!
1: Onu hiç kimse kurtarmaya gelmemiş mi?
0: Gelmez olur mu hiç? Tilkinin pençeleri arasında çırpınan Mısmıs Hintli'nin imdat çığlığını annesiyle kardeşleri duymuş. Yıldırım hızıyla onun yardımına yetişmişler.
1: Peki ne yapmışlar?
0: Tilkinin başını gagalayıp Mısmıs Hintli'yi kurtarmışlar ve hemen oradan uzaklaşmışlar. Tilki bir anda neler olduğunu anlayamamış. Şaşkınlığı geçince de hindileri tekrar aramaya koyulmuş. Onları bulmak için altına bakmadık taş bırakmamış.
1: Bulabilmiş mi peki?
0: Çok aramış ama bulamamış. Sonunda karnını böğürtlenlerle doyurmaya karar vermiş. Ormanın derinliklerine gidip en sulu, en iri böğürtlenleri midesine indirmiş.
1: Ne güzel bir hikaye. Hem Mısmıs Hintli kurtuldu hem de aç tilki karnını doyurdu. Hiç kimse mutsuz olmadı.
0: Ama hikayemiz henüz bitmedi.
1: Yoksa tilki geri mi gelmiş?
0: Hayır, fakat Mısmıs Hintli başına gelen bu olaydan ders çıkarmış. Yani yaptığı hatayı anlayıp annesi ve kardeşlerinden özür dilemiş. Bir daha da varayoğa küsüp hiç kimseyi incitmemiş.
1: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Sen sabah sporunu bitirmemiş miydin?
1: Az kaldı.
0: O halde ben aşağı iniyorum.
1: Biraz bekle, şu hareketi de yapayım. Şimdi gidebiliriz.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
7: Hey, pati patates!
1: Hey, pati patates mi? En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun, önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim. Bu az. Burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az. Ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yoo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
6: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Ceviz.
3: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
6: Dur Kıpır, acele etme.
1: Çok sert.
6: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
5: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
3: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
6: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
1: Benim dişlerim hepsini kırar.
6: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
1: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
8: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor.
2: Yengeç!
1: Çok çok fazla ceviz.
8: Hayırlı günler. Karşınızda çiftçi yengeç. Ağaçlardan bir sürü ceviz topladım. Ama işim biter mi?
7: Bitmez.
8: Bitmez. Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
6: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
8: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım, iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz. Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
1: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
5: Tamam.
4: Ben başladım bile. Ceviz yağmuru.
1: Ha?

0: Take it in, take it in!
1: Benim ne kadar az. Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun. Dur! Ama acele etme!
0: Çekilin, çekilin!
2: Kıpır, sıranı bekle!
0: Acele var, acele var!
3: Kıpır, sakin ol, düşeceksin.
4: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
3: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
5: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
2: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
6: Polis gibi.
2: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
7: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
1: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Dostum kaşıyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
4: Kaşu sayesinde mercan ya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaju, bugün polis günü. Polis günün kutlu olsun dostum.
9: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
8: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
0: Onun bugün dinlenmesi lazım.
8: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
10: Evet.
0: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
9: Yavru balıklar tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek. Telsizim.
8: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
10: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
9: Eyvah.
11: Polis Kaju, polis Kaju, büyük bir sorun var.
8: Ya bir sorun göremiyorum.
0: Yengeç, telsiz.
8: Tamam. Buyurun, sorun nedir? Tamam.
11: Mercan ya da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
4: Biz halledeceğiz. Merak etme Kaju.
1: Sadece dinlen.
8: Hadi yavru balıklar.
9: Gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
8: Ekip, durdurun suyu.
0: Bu su duracak gibi değil.
2: Bir şeyle kapatsak?
8: İşte su durdu.
7: Ama ben burada kaldım.
11: Polis Kaju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
8: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
7: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
9: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
0: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
3: İncilerim, dikkatli olun.
8: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
0: Hayır, çekin, çekin.
8: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
11: Polis Kaju, polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
8: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
10: Emredersiniz amirim.
3: İncilerim, Kaju nerede ve...

0: Siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
1: Kaju dinleniyor. Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
2: Ay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
0: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
1: Öğretmenim, yeniden ağlar.
3: Polis Kaju, imdat!
1: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis Kaju, imdat!
4: Neler oluyor?
5: Polis Kaju, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar.
4: Nasıl yani? Dur, tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
5: Yetiş, yetiş. Hadi Polis Kaju.
4: Polis Kaju, görev başına. Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güttüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyuğu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış mercan yayı. Kaju hepsini alır, mercan yadan çıkarır.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Ya Bera?
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Uuu, buz gibiydi. Ama tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
3: "Yayla ne güzel!"
1: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera, babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
4: İnanamıyorum. Yolumuzdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?
1: Cevap. Mercek. Ve bir soru daha.
4: Mercek nedir?
1: Bu defa anne yanıtladı. Bir tür ayna denebilir. Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
4: İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor.
1: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
2: Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız.
1: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
2: Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır.
1: Ayla,
3: ben de bakmak istiyorum,
1: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
3: Her şeyi yakınlaştırıyor, ne kadar ilginç,
1: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
4: Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz.
1: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
3: Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen.
1: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
4: Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?
1: Diye düşündü. Kararını verdi.
4: Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi.
1: Sonra?
4: Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor.
1: Dedi sesli şekilde.

0: İçtikleri su harikaydı. Elhamdülillah. Kalktılar yerlerinden. Yürümeye başladılar yine. Yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü. Çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru,
0: baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun, ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kış Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman çok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve 1 sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
1: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
1: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
0: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta. Canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
1: Aa, bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak Hacivat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
1: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
1: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
1: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
1: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
3: Vay! Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
1: Asıl soru, ne yapamıyorum?
4: Nasıl yani?
1: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
3: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
1: Yok bir şey.
4: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
3: De bakalım derdin ne?
1: Siz marangozluktan anlar mısınız?
3: Evet.
1: Ne oldu yahu?
3: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
4: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
3: Evet.
1: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
3: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
1: Sana göre.
3: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
1: O zaman Beberu'ya göre.
3: O kadar küçüğü de iş görmez.
1: Bana göre yap o zaman.
3: Konuşarak çok oyalandık Hacivat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
4: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm Karagözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.

0: Uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır, benim.
2: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm, aleyküm selam.
2: Oo, ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
2: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
1: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
2: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
2: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
2: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
2: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
2: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of,

0: Şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
1: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
0: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
3: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
4: Yumurta şeklinde taş koyalım.
0: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
1: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
5: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
1: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
0: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
5: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
0: Merak etme. Gel sen buraya.
5: Furkan!
0: Ne var Aziz?
5: Plan işe yarayacak mı?
0: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
5: Ha, tamam, sustum sustum.
2: Cemil!
6: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
6: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
6: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
3: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
0: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
1: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
6: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
0: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
7: Çocuklar!
6: Ne oldu baba?
7: Yumurtaları siz mi aldınız?
6: Yoo.
7: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
0: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
6: O yüzden de bizim kümese gitti.
0: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
6: Ve çok sessizce.

0: dikkatli olun, geliyor. Yakaladım seni.
1: Ha?
0: Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
1: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
1: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
1: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
1: Gelin benimle.
0: Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
0: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
0: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.

0: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
1: Aa, yoksa yandık.
2: Aa, hepsi ha? Duruyor.
3: Hem de hediyesiyle birlikte.
0: Ne güzel bir hayvan.
3: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
4: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
4: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
5: Öyle bir şey yok Aziz.
6: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
4: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
7: Aziz!
4: Tamam, şaka yaptım.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Hı? Sek sek çizgimiz hazır. Kim başlıyor?
1: Ben.
0: İkiniz aynı anda oynayamazsınız.
2: Ne yapacağız peki?
1: Ben abla olduğum için birinci olabilirim.
2: Ne? Küçükler öncelikli değil miydi?
0: Sakin olun çocuklar. Bunun için bir çözümümüz zaten var. Gelin bakalım.
3: Şimdi ne yapacağız?

0: sayışacağız.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 9, 1000, 2.
0: Hayır, böyle değil. Durun.
1: Nasıl?
0: Sayışmaca parmağı geliyor. İşte geldi.
2: Yaşasın.
0: Şimdi ben sayışmaca tekerlemesini söyleyeceğim. Sayışmaca parmağı her hecede size dokunup kimi seçeceğine karar verecek, tamam mı?
2: Tamam.
0: O piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik kırmızı ip dik.
1: Yaşasın.
0: Hadi bakalım, taşını birinci kutuya at ve başla.
1: Yaşasın. Sıra bende. Bak, yassı taş bulmalısın akılım. Seyret şimdi. Hop, işte oldu.
3: Ama anne.
0: Ablan oynasın, hemen sıra sana da gelecek. Ama önce bir taş bulmamız lazım.
3: Ablam bana da verse olmaz mı?
0: İyi fikir. Hadi soralım.
1: Hayır. Ha?
3: Bir kerecik abla. Bir kerecik.
1: Al, tamam. Ha?
4: Kırık yok. Hı? Gerçekten. Bir süre sargıda kalacak, o kadar.
0: Verilmiş sadakamız varmış Adem.
4: Çok haklısın canım. Doktor dedi ki muz kabuğuna basıp düşen ama belini incitmeyen ender vakalardanmışım. Bin şükür.
1: Muz kabuğunun yerde ne işi varmış ki?
3: Maymunlar yedikten sonra yere atmış olmalı.
4: Öyle de denebilir. Aa!
0: Hı? Dikkat et, aman.
1: Çok mu acıdı baba?
4: Yok, azıcık acıdı.
3: Aslanım be, güçlü babam benim.
1: Aslanımız hastalanmış.
3: Hayır, aslan adam susamış. Gidip su getireyim.
1: Belim boşlukta kalmış. Kırlent ister misin?
4: Çok makbule geçer küçük hanım.
1: Nasıl? Böyle rahat mı?
4: Biraz sağa.
1: Şimdi?
4: Biraz yukarı. Hah, tam oldu. Oh, şöyle bir rahat rahat oturayım. He?
1: Baba, baba.
4: Bir ses mi geliyor Emel?
0: Yo, hiç duymuyorum ben.
1: Hey, benim Ceren, Clint değilim.
4: Çok rahatmış Emel. Bir tane de sana alalım.
0: Olur olur.
1: Clint Ceren.
3: Nani, nani, nani. İşte su.
4: Çok teşekkür ederim canım oğlum.
3: Hadi bakalım, besmele çek ve 3 yudumda iç.
4: 3 yudumda. Hı?
3: Evet.
1: Eren depoda su kalmamış mı?

0: Mandal lütfen.
1: Hangisi olsun?
0: Kırmızı.
1: Dat dat. Kırmızı lütfen. Başka mandal ister misiniz?
0: Evet, mavi bir mandalı daha ihtiyacım var.
1: Dat dat. Mavi mandal yükler misiniz?
2: Üzgünüm, hiç mavi mandalımız kalmamış. Beyaz versem olur mu?
1: Askıcı bayan, beyaz mandal olur mu?
0: Olur olur. İşte bitti. Sağ olun kuzularım. Siz olmasanız ben ne yapardım?
2: Mandalları sepetten kendin alırdın anne.
0: Çok doğru.
1: Mandallarla işimiz bittiğine göre geri kalanıyla oynayabilir miyim anne?
0: Olur tabii.
2: Ben de oynayabilir miyim anne?
0: Birlikte güzelce oynayın. Hadi bakalım.
1: Birlikte mi?
0: Şşş, anneye öf denmez.
1: Tamam.
3: Geçmiş olsun Adem. Duyunca çok korktum.
4: Endişe edecek bir şey yok ablacığım. Birkaç güne geçecek inşallah.
3: Öyle deme Adem. Kafanı da vurabilirdin. Nasıl oldu?
4: Bir iş için çıkmıştım. Yoldan karşıya geçmem gerekti. Karşıya geçip kaldırıma çıkmamla kendimi yerde bulmam bir oldu.
3: Ayağın mı burkuldu?
4: Yok abla, muz kabuğuna basmışım.
3: Muz kabuğu mu?
0: Evet. Bir...

0: de şaşırdık ama neyse ki bu kadarla atlatmış olduk.
1: Çok şükür.
2: Hı? Önce ben oynayacağım.
3: Ha? Hayır ben.
2: Ben.
3: Tamam, tartışmaya gerek yok. Bölüşelim mi? Bir sana, bir bana.
2: İyi, tamam.
3: Bir sana, bir bana.
2: Biraz çabuk ol.
3: İki sana, iki bana.
2: Çok sıkıldım.
3: Tamam, mandalcılık oynamayalım o zaman. Hadi, doktorculuk oynayalım. Babamın bize ihtiyacı var.
2: Hastamızın ateşini ben ölçerim.
3: İğnesini ben yaparım.
2: İğne yapmana babam izin vermez.
3: Onun nasıl izin vereceğini biliyorum.
2: Nasıl?
3: Elinin filmini çekeceğiz.
2: Film mi?
3: Şimdi bize biraz kulak pamuğu, karton falan filan lazım.
0: Çocukların çoktandır sesi çıkmadı. Ben bir gidip bakayım.
4: Olur. Aman Allah'ım, iğne!
3: Geçmiş olsun hasta bey, ilacınız hazır.
2: İğne!
0: İğne mi? Neden ama?
3: İyileşmesi için mecbur.
5: Demek mecbur. Aman yani. Mecbursun Adem.
4: Yok.
2: Hiç acımayacak.
4: Bari önce ateşimi falan ölçseydiniz. İğneye değil de sirkeli suya falan ihtiyacım var gibi. Değil mi Emel?
0: Sakin ol canım. Doktorların bir bildiği vardır. Onlar neyi uygun görürse o.
4: Ama Emel.
3: Sağ olun Emel Hanım. Biz doktoruz ve iğne yapacağız. Mecbur. Çünkü timi bozuk çıktı.
2: Bozuk.
4: Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz doktorlar? Yo. Size asla inanmam.
3: O zaman filme inanmalısın hasta bey.
5: Film mi?
3: Göster onlara Doktor Eren.
5: Halasının doktor güllerine bak sen ya. Film bile çekmişler Emel.
0: Çekmişler gerçekten. Siz bunu yapmayı nereden öğrendiniz?
3: Doktoruz yani, mecburen biliriz.
2: Doktorlar bilir.
4: Film bile çekmişler Emel.
0: İğne şart oldu Adem.
5: İyice vurun yavrum. Hiç bozuk yeri kalmasın.
4: Ama abla.

0: Hocam. Çocuk çok hasta. Bul derdime bir çare.
1: Aman efendi, ben ne anlarım? Lokman Hekim'e gidin. O bakar al çaresine.
0: Her yere baktım hocam. Lokman Hekim yok.
1: Yok mu? Ne yapsak ki? Yok yok, varın gidin Lokman Hekim'i bekleyin.
0: Aman etme hoca. Küçücük cılız çocuk. Lokman Hekim gelene kadar ne olur bu çocuğa?
1: Doğru. Buldum. Bal yediriverin. Bal her derde devadır yahu.
0: Hay yaşa.
2: Salgın var diyorlar. Herkes hasta bu aralar. Sen de mi kaptın Bestami?
3: Bilmiyorum ki. Lokman Hekim'i de bulamadık zaten.
2: Lokman Hekim yokmuş ama hoca bulmuş çaresini. Demircinin oğlunu 2 dakikada yiyedivermiş. Baksanıza, herkes sırada.
1: Ya bu ben bilmem.
4: Bilirsin hoca, bilirsin. Hadi bul şu çareyi.
1: Ya sabır. Of, peki o halde. Balık ya. Tahinli pekmez. Havuç suyu. Nane limon.
5: Keşke Lokman Hekim'i bekleseydin hocam.
1: İşin ehli değilim ama demek ki benim elimden de iş geliyormuş hanım.

0: Ne oluyor? Ne oluyor yahu? Eyvah, gördün mü başımıza gelenleri? Yo, burası olmaz. Yok, burası olmaz. Yok, böyle olmayacak. Ey ahali! Kaç yapayım derken göz çıkarttık, iyi mi?
1: Aman efendi, gece gece nereye böyle?
0: Sen dedin de inanmadım hanım. Çok büyük hata ettim. Komşu köyden hekim getireceğim.
1: Dur hocam, dur. Gece gece olacak iş mi? Sabah koyulursun yola. Bu ne acele?
0: Yok, yok aman. Sabaha falan bekleyemem. Halletmem lazım bu işi. Ha? Gördün mü? Bak, gerçek oldu kabuslarım.
1: Hocam dur.
0: Hemen gitmeliyim yoksa halim fena.

0: Nasıl yani?
1: Lokman Hekim gelmiş.
2: Lokman Hekim gelmiş.
3: Hoca ne oldu? Sen de mi hasta oldun?
0: Aman ya, bu ne hasta olması? Lokman Hekim gelmiş ya, ona bakayım dedim. Ne kadar ısrar etse eş, dost, akraba, bilmediğin ise karışma. Şifa dağıtmak kolay sandım ama ehli ben değilim sonuçta.
4: Hapşı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Naba.
1: Huh?
2: Oh.
0: Huh?
3: Uh-huh.

Huh?

Op. Hop. Hop. Hop.

Oh!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
2: Durdurdum.
0: Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
3: Hayır, hala bir tuhaflık var.
0: Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
3: Harika oldu. Burnu yok.
0: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
3: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
0: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
3: Burnuna havuç takmalıyız.
0: Şimdi nereden bulalım havucu?
3: Kes kes.
0: İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
3: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
4: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
4: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
4: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
5: Kös kös, neredesin?
6: Hey.
5: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
6: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
5: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
6: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
7: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
6: Temtem, dön.
5: Tam isabet.
6: Bu nedir?
7: Yumurtalı köstebek.
5: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
3: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
3: Bakın, bir ayak izi daha var.
0: Bu ayak izi kime ait acaba?
3: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
1: Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
5: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
6: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
5: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
6: Ay. Kaç kaç kapalıcak.
5: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
3: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
0: O zaman kim?
5: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
6: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
5: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
0: İşte, işte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
3: Gidip bakalım.
0: Yumurtaları alıyor.
1: Hadi koşun, kaçıyor.
0: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
1: Durun, burası.
0: Buz tutmuş.
1: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
5: Hop, hop, hop.
6: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
5: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
6: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
5: Epey yorulduk bugün.
6: Bolca da gagalandık.
5: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
6: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
7: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
1: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
6: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
3: Bir yeri işaret ediyor.
0: Biri Temtem, diğeri de
3: Ozan.
2: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
1: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
2: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurta.

0: yemek yiyordum.
1: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
0: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
2: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
0: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
1: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çabucak ulaşır.
1: Belki mektubu sen verirsin Ceren'in eline.
0: Hı?
1: Annesiyle konuştuk biraz önce. Ceren'ler buraya geliyor.
0: Bugün mü?
1: Evet.
0: Yaşasın! Ceren geliyor. Anne çok mutluyum.
1: Allah mutluluğunu daim etsin güzel kızım.
0: Onu çok özlemiştim. Onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Tam onlar taşınalı ne kadar oldu anne?
1: Ne kadar oldu? Bir bakalım. Tam bir hafta oldu canım.
0: O kadarcık mı? Bana çok daha uzun gelmişti. Keşke gitmeselerdi. Ceren benim en yakın arkadaşımdı.
1: Taşınmaları bunu değiştirmez ki canım.
0: Ama eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Çok uzağa gittiler.
1: İyi arkadaşlıklar mesafe yüzünden bozulmaz.
0: Hı?
1: Onu çok sevmen için illa yakınlarında olması gerekmiyor. Mesela benim en yakın arkadaşım kim?
0: Nermin teyze.
1: Hı hı. Evet. Ve Nermin teyzen başka bir şehirde oturuyor.
0: Doğru.
1: Birbirimizi çok seviyoruz. Fırsat buldukça görüşüyoruz. İyi günde, kötü günde birbirimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize özenli davranıyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz.
0: Ben de Ceren'i hep seveceğim.
1: Sevginin açamayacağı kapı yoktur güzel kızım. Sevgiyle her sorun çözülür. Uzaklar yakın olur. Kötülükler sevgiyle yok olur. Seven insan merhametli olur. Kalbi tertemizdir ve hep iyilik yapmak ister.
0: O zaman benim kalbim tertemiz. Çünkü Ceren'i çok seviyorum. O benim canım dostum.
1: Peki, canın dostuna ne hazırlayacaksın bakalım şefim?
0: Bilmem. Ne yapalım anne?
1: Onu önemsediğini gösterecek bir şey yapalım. Keke ne dersin?
0: İyi fikir. Aslında Ceren'e en sevdiği şeyi hazırlamak isterdim. Ama yapamam.
1: Peki neymiş o?
0: Hani şu renkli boncuk şeklinde çikolatalar var ya.
1: Evet, biliyorum onları.
0: Ceren onları çok sever. Ama onlar hazır satılıyor. Ben kendim bir şey yapmalıyım. Değil mi anne?
1: Evet, öylesi daha güzel olur. Haklısın. O zaman biz de boncuklu kek yaparız.
0: Boncuklu mu?
1: Evet, küçük cupcake'ler yapalım. Üzerlerini de boncuk çikolatalarla süsleyelim.
0: Çok güzel fikir anne. Eminim Ceren bu keki çok sevecek. Sen harikasın.
1: Evet şefim, çok güzel olacak.
0: Hadi anne hemen başlayalım. Ama önce kamerayı açayım. Çünkü bu harika tarifi arkadaşlarım da öğrenmeli. Şeflina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben ve yardımcım Tuğba Sultan yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün Ceren için boncuklu kek yapıyoruz. Doğru duydunuz. Boncuklu kek. Ama merak etmeyin. Gerçek boncuk değil. Çikolata boncukları. İşte bunlardan. Önce kek hamurunu hazırlayacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hadi başlayalım.
0: Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: de hazırsanız işte başlıyoruz.
1: Derin bir kaba malzemeleri koyup iyice karıştıracağız.
0: Kap geldi.
1: Aa, çok hızlısın Şef Lina.
0: Teşekkür ederim sultanım. Peki malzemeler neler?
1: Ben sayayım, sen koy. Ne dersin?
0: Anlaştık.
1: 2 bardak süt.
0: Bir. Bu da 2. Süt tamam.
1: 1 çay bardağı sıvı yağ.
0: 1 çay bardağı yağ. Bu da tamam.
1: 1 su bardağı şeker. Ben koymuştum. Al bakalım.
0: Teşekkürler Tuğba Sultan. Şeker de tamam.
1: Sırada un var. 2 su bardağı un.
0: Bu 1.

0: Bu da iki. Un da tamam.
1: Son olarak bir paket kabartma tozu. Kabartma tozu sayesinde kekimiz pişerken kabarıp yumuşacık olacak. Tıpkı Ceren'le sizin sevginiz gibi. Gittikçe büyüyecek.
0: Yaşasın.
1: Artık karıştırabiliriz.
0: Tamamdır. Arkadaşlar, karışımı iyice karıştırıyoruz.
1: Hı hı. Evet şefim. Bütün malzemeler iyice karışmalı ki kabartma tozu görevini yapabilsin.
0: Anlaşıldı sultanım.
1: Sen karıştırırken ben de cupcake tepsisini hazırlayayım.
0: Karıştır, karıştır, karıştır. Anne, iyice karıştı.
1: Bakalım. Evet, iyice karışmış. Artık kaplara koyup fırına verebiliriz.
0: Arkadaşlar, bu cupcake tepsisi. Bunlar da kalıplar. Önce kalıpları tepsideki çukurlara yerleştiriyoruz. Değil mi sultanım?
1: Haklısın şefim. Hadi yapalım.
0: İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Her kalıba bir kepçe kek karışımından koyuyoruz.
0: Ben hallederim. Ha? Anne, bir kepçe az geldi. Kalıbı doldurmadı.
1: Ama unuttun mu? İçine kabartma tozu koyduk. Pişerken kek şişip kalıbı dolduracak.
0: Vay canına. Demek iki katına çıkacak.
1: Evet şefim.
0: Duydunuz mu arkadaşlar? Cupcake'ler pişerken büyüyecekler. Hadi diğer kalıplara da koyalım. İşte oldu.
1: Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişecek. Kekler pişerken biz de kremasını hazırlayalım.
0: Anlaştık sultanım. Arkadaşlar, cupcake'lerimizin üstüne krem şanti hazırlıyoruz. Bir bardak sütle bir paket krem şantiyi çırpacağız.
1: Kolay ve hızlı krema için mikser kullanacağız.
0: Gördünüz mü arkadaşlar? Biraz gürültülü çalışıyor ama kocaman kremamız oldu.
1: İşte oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bekliyoruz. Kekler pişti.
0: Yaşasın!
1: Bunlar soğurken biz de krema sıkacağını hazırlayalım.
0: Ne kadar çok çeşit var.
1: Evet canım.
0: Biz hangisini kullanacağız?
1: Cupcake'lerin üstü için en büyük başlığı kullanacağız.
0: İşte bu.
1: Tebrikler şefim. En büyük başlığı takıyoruz. Eğer sıkıcınız yoksa bir poşeti keserek de kremayı sıkabilirsiniz.
0: Nasıl yani?
1: Bir poşeti köşesinden kesip krema torbası haline getirebilirsiniz. İşte böyle.
0: Vay canına.
1: Hadi sen sıkıcıya doldur. Ben de bu poşete doldurayım. Birlikte çabucak hallederiz.
0: Anlaştık. Benim kremam hazır.
1: Benimki de.
0: O zaman kekleri süsleme zamanı. Önce sen.
1: Böyle dıştan içe doğru kekin üstünü kremayla kaplıyoruz.
0: Bakın, dondurma külahı gibi oldu. Ben de yapıyorum. Dıştan içe doğru. İşte oldu. Çok kolaymış arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz.
1: Evet. Hadi diğerlerini de kaplayalım.
0: Tamam. İşte oldu. Artık çikolata boncuklarıyla süsleyebiliriz.
1: Bu işi sana bırakıyorum şefim.
0: Hallediyorum sultanım. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Bir tane sarı boncuk. Şimdi kırmızı, mavi de koyalım. Pembe de olsun. İşte oldu.
1: Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık şefim.
0: Senin de sultanım. Ceren çok sevecek. Arkadaşlar, inşallah siz de sevmişsinizdir. Videoyu beğenip altına yorum yapın, olur mu? Ve sakın unutmayın. Sevmek gerçekten çok güzel. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ceren sürprizimize bayılacak. Aa, Ceren geldi. Ben bakarım.
1: Yavaş, düşeceksin.
0: Ceren!
2: Lina!
0: Seni çok özledim.
2: Ben de.
0: Hadi gel, sana bir sürprizim var.
2: Ne sürprizi?
0: Gözlerini kapat.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 더 미니미시.
1: 이 시대 비님의 기빔.
2: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay! Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
1: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
2: He, ne demezsin?
1: Kestik.
2: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
1: Tabii heyecan bırakırsan.
2: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
1: Kuzey rüzgarlarının yönü.
2: Peki hangi yöne eser?
1: Güneye.
2: Aferin, program bitti.
1: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
2: Açık zaten.
1: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
2: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
3: Uydurma! Sen gelmedin. Ben getirdim.
2: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses. İşte orada, orada. Habercinin yuvası.
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?

0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
1: Tamam teleskop.
2: Evet kurye.
1: Evet kurye derken?
2: Hadi yani.
1: Ne hadisi?
2: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
1: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
2: Süper olur.
1: Tilki.
2: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
1: Önden buyur.
2: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni, Kurye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Kurye.
2: Lütfen üç olmasın, Tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
4: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
5: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta, teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
5: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
5: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
4: Bence gerek yok.
2: Bence de.
5: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

0: Bölüm 7. İkinci Beyin.
1: Profesör!
2: İlahi Yaman!

0: unuttun beni. Ne oldu? Niye geldiniz?
1: Bugün organları incelemeye devam edecektik ya.
0: Ha, bugün müydü o? Unutmuşum. Hangi organı inceleyecektik?
1: Onu da mı unuttunuz?
0: Arada olur böyle şeyler. Dur bakalım. Ha, buldum. Bugün vücudumuzun ikinci beynini inceleyeceğiz.
1: Hı? Hangi organmış o?
0: Önce tahmin edin bakalım.
1: Ne olabilir, ne olabilir?
2: Buldum.
1: Hı? Neymiş?
2: Tabii ki mide. Benim vücudumu midem yönetiyor çünkü. Acıktığı zaman bana her şeyi yaptırıyor.
0: O sana has bir durum Yaman'ım.
1: Bilemedik profesör. Siz söyleyin lütfen. Çok merak ettim.
0: Sıkı durun, açıklıyorum. İkinci beyin olarak adlandırılan organımız bağırsaklardır.
1: Aa, neden?
0: Çünkü bağırsaklar 100 milyon nörondan oluşan kendi bağımsız sinir sistemine sahip tek organdır.
2: Ha? 100 milyon mu?
0: Evet.
1: Ha? Vay canına. Profesör, bağırsakları yakından inceleyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. Bağırsaklar, sindirim sistemindeki önemli bir organ.
2: Mide değil miydi o?
0: Evet, hatırlarsan midede parçalanan yiyecekler bağırsaklara geçer demiştim.
2: Aa, evet, unutur muyum? Bağırsaklara geçince karın ağrım biraz dinmişti.
0: İşte bağırsaklarda yiyecekler sindirilir. Faydalı besinler vücudumuza alınır, zararlı olanlar da vücuttan atılır.
2: Aferin, aferin. İyi çalışın bağırsaklar. Yoksa mahvoluyoruz sancıdan.
1: Profesör, nöronlardan bahsedecektiniz.
0: Aa, evet, nöronlar. Bu nöronlar organlarımız hakkında bilgi toplarlar. Vagus siniri vasıtasıyla da bu bilgileri müthiş bir hızla beyne iletirler.
2: Ne kadar hızlı yani?
0: Saatte 240 kilometre.
1: Çok mu hızlı demek bu?
0: Şöyle düşünün. Otobanda hızla giden arabaları bilirsiniz.
1: Evet.
0: İşte o arabaların neredeyse iki katı hızla bilgi iletir vagus siniri.
2: Vay be! Yarış arabası gibi. Harika!
1: Peki ne tür bilgiler iletiyorlar beyne?
0: Acıktığımızda, kızgın ve gergin olduğumuzda vagus siniri aracılığıyla beynimize nasıl hissettiğimiz iletilir.
1: Allah'ımız ne de güzel yaratmış.
0: Bağırsaklarımızda birçok bakteri de yaşar.
1: Aa, cidden mi?
0: Elbette.
2: Ne kadar çok mesela?
0: Tahmin edin.
2: Bir kere de bizi yormadan söyleseniz şaşardım.
0: Tahminleri alalım.
2: Kesin çok fazladır. Ben yüksekten atacağım bu sefer. 100 bin mi?
0: Hayır.
1: Hı? Daha mı çok?
0: Evet.
1: O zaman 1 milyon.
0: Sıkı durun. Bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri var.
2: Ne? Ben hemen hallederim. Tüm bakterileri yok edeceğim.
0: Dur Yaman, yapma.
2: Merak etmeyin profesör. Bağırsakları kurtaracağım.
0: Yaman, sen ne yaptın?
2: Alkışa gerek yok canım. Kim olsa aynısını yapardı.
1: Ben yapmazdım.
2: Aa, niye?
0: Çünkü o bakteriler faydalı bakteriydi.
2: Bakterinin faydalısı mı olurmuş canım?
0: Allah bağırsaklarımızda da mucizevi bir sistem yaratmış. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriler sindiremediğimiz yiyecekleri sindirirler. vitaminini sentezlerler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek daha sağlıklı olmamızı sağlarlar.
2: Hadi ya, amma da işe yarıyorlarmış. Ne yapacağız şimdi?
0: Simülasyona tekrar faydalı bakterileri eklememiz lazım.
1: Laboratuvara dönelim.
0: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Yoksa simülasyon tehlikeye girer.
1: Acele edelim.
0: Hadi bakalım.
2: Profesör, hatamı telafi edebilir miyim?
0: Hadi bakalım, bas düğmeye.

0: kadar. Yine kurtardım bağırsakları.
1: İlkinde de kurtarmış mıydın?
0: Neyse, oraları karıştırmayalım. Yine neyi yanlış yaptım? Bu bağırsaklara da kahramanlık beğendiremiyoruz.
2: Bu sefer kaşifin şarjı bitti. Laboratuvara dönmeliyiz hemen.
1: Profesör, bağırsaklarımızdaki bakterileri beslemek için neler yemeliyiz?
0: Onları niye besleyelim canım? Ben kendimi zor besliyorum.
2: Civan haklı Yaman'ım. Bağırsaklarımızdaki bakteriler bizim için çok önemli. Bağırsaklarımızdaki bakteriler farklı yiyecekleri severler. O yüzden hep aynı tür yiyeceklere bağlı kalmamalıyız.
0: Hadi ya. Ben hep Adana kebap yemek istiyorum.
2: Olmaz işte öyle. Sebze, meyve, tahıl gibi yiyecekler bağırsağımıza iyi gelen yiyeceklerdir. Onları da yemelisin.
1: Hep yemek konuştuk. Acıktım ben.
2: Ben de.
0: Ben zaten hep açım.
2: O zaman gidelim de şöyle bağırsaklarımızı bayram ettirecek yiyecekler yiyelim. Ben sebze salatası yiyeceğim.
1: Ben de meyve salatası yerim.
0: Ben de kebap salatası yerim.
3: Yaman.
0: Tamam, kebabın yanına salata yerim.

0: Hakka girmek gibi olmasın ama bu oyun düşündüğümüz kadar eğlenceli değil miymiş ne?
1: Doğru söz yemin istemez. Ayrıca o kadar uzun zamandır bununla uğraşıyor.

0: sanki karnım acıktı. Çok değerli enerjimi soda şişelerine halka atarak tükettim.
1: Hak yerini bulur arkadaşlar. İlk atan kazanır dedik.
0: Kimse atamazsa sonsuza dek burada mı kalacağız?
2: O kadar oyuncak yaptık. Neden kimse gelip almıyor? Paralı falan mı sanıyorlar?
3: Onunla alakası yok bence. Burası o kadar terste ki kimsenin varlığımızdan haberi bile yok.
0: Evet, parktaki çocuk parkı da düzeltildi. Artık buraya gelmelerine de gerek yok.
2: Ne yapalım? Her yere posterler, ilanlar astık. Çıkıp dans mı edelim buradayız diye?
0: Allah'tan ümit kesilmez Ayşegül. Elbet birileri gelecek yakında.
1: Aslında.
3: Abi ben dans filan edemem. Ne zaman dans etmeye çalışsam bir yerleri yıkıyorum.
1: Yok hayır. Dansı biz etmeyeceğiz.
0: Anlamadım.
1: Bir fikrim var. Gelin.
3: Hani biri atana kadar kalkma. Hey attım bakın. Bu kadar gizem de fazla. Ne yapıyoruz Allah aşkına?
2: Sanırım ben anladım.
0: Bir reklam balonu.
3: Helal olsun Furkan. İyi düşünmüşsün. Hem dansı bizim yapmamızdan çok daha etkili olduğu kesin.
2: Çok daha güvenli olduğu da.
1: Şimdi bize yukarı çıkıp oyuncağa ihtiyacı olan çocukları beklemek kalıyor.
3: Bu tuş ne işe yarıyor?
0: Dur İsmail, yapma.
2: Olamaz. Parktan yana gidiyor.
0: Bir kez de diğer yere gittiği olmaz ki zaten.
1: Hadi çabuk olalım. Belki çok geç olmadan onu durdurabiliriz.
3: Nasıl durduracağız ki? İpi bile yok.

0: Ne sakin bir gün. Ha? Ha? Oo.
1: Hayırlı sabahlar kardeşim. Biraz daha çay alır mısın? Çok şükür doydum kardeşim. Ama o kadar iyi demlemişsin ki son bir bardak daha alabilir miyim? Bu ses de ne böyle?
2: Uçan bir tren mi?
1: Bize doğru geliyor.
3: Hadi arkadaşlar. Bunun için sadece tek bir fırsatımız olacak. Bir... İki, üç. Herkes iyi mi?
1: Çok şükür.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Bu reklam fikri ilk kimden çıkmıştı?
1: Senden.
3: Bir daha böyle bir şey düşünürsem beni engelleyin, olur mu? Yemeyecektim ki.
4: Bu sefer neyi berbat ettik merak ediyorum doğrusu.
2: Biz mi?
1: Olamaz. Oyun evimiz.
3: İşte sorumuzun cevabı.

0: zavallı çocukların oyun evini yıkmışız.
1: Evet. Nedir teklifiniz?
2: Nasıl?
1: Oyun alanımızı yok ettiniz. Bunu nasıl tefali etmeyi düşünüyorsunuz?
2: Tefali mi?
1: Evet, tefali. Düzeltmek demek. Ne o? 4 yaşındayız diye tefaliyi bilmeyecek miyiz?
3: Hayırlı günler çocuklar. Görünüşe göre bu sefer sağlam kayaya denk geldiniz. Ha? Ne dersiniz?
0: Hayırlı günler Makbule teyze. Biz zaten arkadaşlarımıza yeni bir evcilik kulübesi...
3: Merak etmeyin kızlar. Doğru kişilere çattınız. Size yarına kadar öncekinden çok daha güzel bir ev yapacaklarına eminim.
0: Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah eviniz hazır olacak. Söz. Söz değil mi arkadaşlar?
4: Söz.
1: Hadi bakalım.
0: Evet arkadaşlar, Allah boş duranı sevmezmiş. Nasıl bir şey yapsak da bu çocukların gönlünü alsak?
2: Onu bunu bilmem de ben büyüyünce ne olacağız diye merak edip duruyordum. Müteahhit olacağız belli ki. Her gün yeni bir şey inşa ediyoruz.
1: Yıkmayı da iyi beceriyorsun maşallah.
2: Of! Bu olay yüzünden hiçbir şey yiyemedim. Benim çok hassas bir diyetim var arkadaşlar. Böyle olmaz.
1: Ben diyorum ki kocaman bir ev yapalım bu çocuklara. Ayrı odaları, evcilik oyunu için mutfağı, oturma odası falan olsun.
2: Yani iyi ki sincap yuvasına falan denk gelmedi tren. O zaman dünyadaki bütün sincaplara ağaç evler yapacaktık herhalde.
0: Helal olsun İsmail. Çözümü sen buldun.
2: Ha, öyle mi? Kim bilir bu sefer ne buldum. Bence beyaz çikolatadan bir ev yapalım. Çatısı bitter olur. Ne dersiniz?
0: Bu çocuklar evcilik oynamalarına rağmen nereye gelmişler?
1: Parka.
0: Evet. Peki parkta neler olur?
2: Salıncaklar.
0: Ağaçlar olur arkadaşlar. Düşünsenize. Hangi çocuk bir ağaç ev hayal etmemiştir ki?
2: Ağaç ev mi?
1: Bu harika bir fikir.
2: Senin hayal ettiğin gibi bir saray olmasın da ben ağaç eve razıyım.
0: Hadi kalkın. Yapacak çok işimiz var.

0: masa beni acıktırdı.
1: Hangi masa seni acıktırmıyor ki Meto?
0: O da doğru.
2: Hiç fena olmadı. İnşallah ikizler bunu beğenir. Hadi inin artık.
1: Artık bunu da beğenmezlerse bir yerlerden ev filan satın almamız gerekecek.
0: Hayret İsmail. Bugün hiç... Sakarlık yapmadın diyecektim ama.
2: Keşke bir şey demeseydin Meto. Hep böyle oluyor.
1: Neyse. En azından evin yüksekliğinin güvenli olduğunu test etmiş olduk.
2: Hey! Koş koş!
1: Rica ederiz çocuklar. Bir şey değil.
3: Ha?

0: bir parça daha mı buldun? Çok garip. Demek Çufi kesinlikle buralarda bir yerlerdeydi.
1: Evet, yakın zamanda bu gizemi aydınlatmanın bir yolunu bulacağız gibi geliyor bana.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı Keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin Keçe? Kara, iç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık. Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o? Tabii ya, başka ne olacak? Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesim nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım Keçe'de neler var? Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı, bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Oo, şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizmek mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar. Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmalı ama ne? Dur bakalım. Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşındaymış. Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: yapıyoruz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Güzel havalarda abdesti şadırvanda almaya bayılıyorum.
2: Ben de. Oh, serin serin.
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleyküm selam.
3: Ne yapıyorsunuz bakalım?
2: Abdest alıyoruz hocam.
3: Salihciğim, muslukta sorun mu var?
2: Yok hocam, canavar gibi maşallah.
3: O zaman biraz kısalım mı? İsraf olmasın.
2: İsraf mı?

0: Evet.
1: Abdest alırken mi?
0: Evet.
1: Ama hocam, abdest alırken israf mı olur?
0: Olmaz mı hiç? Aynı soruyu Peygamber Efendimiz'e de sormuşlar.

0: ihtiyacımız var.
1: Nedir bu?
2: Bir anahtar.
3: Ama çok eski sanırım. Biraz değişik.
2: Bence sır nerenin anahtarı olduğuyla ilgili. Yanılıyor muyum hocam?
0: Yanılmıyorsun Selim. Hemen çözdüm mevzuyu. Eski bir anahtar ama çok lezzetli bir yere açılıyor dedi Tahsin amca.
2: Lezzetli mi?
0: Hem de nasıl. Kimler geliyor?
3: Geliyor! Düşürme sakın! Ve basket! Galip'ten muhteşem bir ikilik.
4: Burada atan değil, tutan önemli Galip. Bir kaleci gibi yakalıyorum fark ettiysen.
3: Bal gibi Salih. Ben böyle kayısı yemedim.
4: Yemeği bırak da toplamaya bak Galip. Hep birlikte yiyeceğiz, unuttun mu?
3: Unutmadım ama öyle güzel görünüyor ki doyamadım. Galip'ten bir üçlük

0: buldum. Fazlasına gerek yok. İsraf olmasın.
1: Evet. Zaten birçok çeşit var. Hangi birini yiyeceğiz?
2: Hepsini.
1: Sakin ol Ali.
2: Ağaca çıkalım. Ağaca çıkalım. Cemile abla lütfen.
1: Tehlikeli olabilir Ali. Biz zaten yetişebiliyoruz.
2: Ama ya. Ben hiç toplayamadım ki. Ne olur bir tanecik koparıp ineyim. Ne olur.
0: İyi madem. Dikkatli ol ama. Ben de sana yardım edeyim.
2: Yaşasın. Hadi hemen çıkar beni.
0: Efendim.
2: Selim abicim. Bana yardım edebilir misin lütfen?
0: Geç hadi.
1: Ali, bastığın yere dikkat et, tamam mı?
0: Hadi artık, kopar bir tane.
2: Tamam.
3: Evet, kirazlar hazır. Gelin çocuklar. Ne oldu? Bir sorun mu var yoksa?
4: Gitti tişört.
5: Gitti kuyusular.
3: Geçmiş olsun Salih. Tişört için üzgünüm. Gitmiş olabilir ama kayısılar için her şey bitmiş sayılmaz.
5: Ezildiler ama hocam.
3: Olsun. Çekirdekler bizimle.
5: Size ne oldu böyle?
1: Ali şeftali ağacını silkeledi.
0: E'si altında biz vardık. Hepsi kafamıza indi.
3: Geçmiş olsun size de.
1: Birçok şeftali de ezildi. Boşa gitti hocam.
3: Üzülme Cemile. Poşeti bana ver. Hadi siz temizlenin önce. Tahsin amcadan Allah razı olsun. Camimizin en devamlı cemaati olan çocuklara benden küçük bir ikram olsun dedi.
0: Tahsin amcam ya. Gidince biz de teşekkür etmeliyiz.
5: Tabii. Ne demişler? Şükürde galip, teşekkürde mülayim ol.
0: He galip he.
3: Evet gençler. Sıra geldi ortalığı toplayıp şifreleri saklamaya.
6: Şifre mi?
3: Evet.
5: Hocam, bütün işlemler tamam. Sıra geldi şifreyi açıklamaya.
3: İşte burada.
2: Şifre demiştiniz hocam.
3: Bütün meyve çekirdekleri ve tohumlar bir şifre olarak yaratılmıştır çocuklar. Allah küçücük çekirdeğin içine kocaman ağacın şifresini saklamıştır. Ve çekirdeklerin şifresini yalnızca toprak anlar.
0: Çok esrarengiz.
3: Şimdi çocuklar, bu lezzetli meyvelerden her zaman yiyebilmek için bu şifreleri toprağın bağrına göndermemiz lazım ki israf olmasın. Çekirdek ve tohumların sadece %35'lik kısmı toprakla buluşabiliyormuş. Bu da kalan kısmın israf olduğu anlamına geliyor.

0: dur demeliyiz hocam.
1: Diyeceğiz Galip. İşte bunun için hazırlık yaptık. Toprağı tohumla buluşturmak için tohum topları yapacağız çocuklar.
2: Hadi

0: Elinize sağlık çocuklar. Bu tohum toplarını şimdi kurumaya bırakacağız. Tahsin amca daha sonra bize getirecek. Biz de doğa gezilerimizde uygun yerlere bırakacağız. Nasıl?
1: Muhteşem hocam. Demek ki tohumlar çöp değilmiş. Allah'ın bize emanetleriymiş.
2: Vay Salih, çok iyi anlattın kardeşim.
0: Her emanet yerine teslim edilir. Hadi bakalım, şimdi sıra sizi ailelerinize teslim etmede.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da bilir.

0: tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
4: Okul. O zaman defter.
3: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin.

0: Mo, neye kızdın sen?
1: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
1: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
2: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
1: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
3: Vay Yusuf, hoş geldin.
4: Herkese selam.
5: Aleykümselam.
4: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
1: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
4: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur.
1: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
1: Burası bir okula benziyor.
4: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
4: O da doğru.
6: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
1: Tamamdır Mehmet.
5: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
6: Tam bir hayır hareketi.
4: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
1: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
1: O zaman...
5: İyilik için!
1: O kısmı geçtik dostum.
8: İşte bu.
1: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
9: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
10: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
11: İlk defa böyle bir şeyi duydum. Hayran kaldım.
12: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
13: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
6: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
4: Tek bir eksik var.
6: Okul mu?
4: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
1: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
6: Ne oluyor bunları?
1: Bana gülüyorlar.
6: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
1: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki okul açmamı istiyorsunuz sandım.
6: Neyse, konuştun mu babanla?
1: Evet, bugün haber gelir inşallah.
6: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
7: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
9: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
7: Sadece para değil,
2: bilgi de paylaşılır.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bu dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Elif?
1: İmdat, Sema abla.
0: Elif'cim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elif'cim? Bir zararı yok ki bizim minik arı dostumuzun. Üstelik çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sema abla, gitti mi?
0: Gitti küçüğüm. Sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elif'cim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok, çiçeklerde çok. Koş koş koş, çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar, hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar, gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
0: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
2: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
3: Kimler?
2: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir. Biliyor musunuz?
1: Neymiş o görev Agah dedi?
2: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
4: Tozlaşma ne demek?
2: Hemen anlatayım. Hani dedim ya, bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
1: Evet.
2: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
0: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
4: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
2: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
3: Tozlaşma sayesinde.
0: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
3: Evet.
0: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
3: Ya.
2: Evet çocuklar, hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca...
0: Güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
2: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
3: Eyvah, adam kaçsın.
2: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
3: Neden?
2: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
3: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
0: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
3: Sahi mi?
2: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
0: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
2: Diye sormuş. Doktor da ona...
0: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
2: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
0: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
2: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
0: Alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
2: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani? Diye sormuş. Doktor da ona...
0: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.
2: Demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
0: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
3: Dikkat yarışına!
0: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
3: Kraliçe arı.
0: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
2: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
4: Tozlaşma.
2: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir eşitlik oldu. Son sorumuzu miçomuz Elif soracak.
3: Hani Agah dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
4: Nahl suresi.
3: Evet, doğru.
0: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
4: Teşekkürler Seba abla.
0: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
1: Hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok, çiçekler de çok. Koş koş koş, çiçeğe koş.
3: Aa, bakın arı geldi.
2: Evet Elifciğim. çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
1: Evet Agah dede, artık arılardan korkmuyorum ben.
0: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
2: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
1: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
2: Aynen öyle.
1: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
0: Benim de canım çekti.
2: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
2: Hago! Hago!
1: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hago ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane.

0: bulula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: İşte geldim.
1: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Pimana. Yine kaçtı, sofra toplamak bana kaldı.
1: Üzülme Asya, birlikte toplarız.
0: Allah razı olsun Temel amca.
1: Cümlemizden güzel kızım.
0: Ha? Bu da ne acaba? Bu... tam olarak... salça. Evet, salça.

Nereden bulaşmış olabilir? Buldum! Yemekte salçalı makarna yedik. Masadaki ve kapı kolundaki lekede de

eli vardı. Temel amcanın elini yıkadığını gördüm ama Eymen'in yıkadığını görmedim. Yavaş yavaş delilleri topluyorum. Sen görürsün Eymen Bey. Artık bunun Eymen'in işi olduğundan eminim. Çünkü yemekten sonra top oynamaya inmişti.

0: Evet, ellerimi yıkamayı unutmuşum.
1: Ben bilmem. Kirlettiğin yerleri temizleyeceksin.
0: Haklısın. Temizlemem gerekir.
1: Öyleyse temizlemeye kapı kolu, bilgisayar masası ve toptan başlayabilirsin.
0: Of, tamam ya.
1: Eymen!
0: Ha? Ne oldu? Geçti mi salça lekeleri?
1: Maalesef geçmemiş. Ha? Biraz azalmış ama geçmemiş.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne oluyor burada?
0: Her yere salça bulaştırmışım da onları temizleyemedim Temel amca.
2: Ha? Salça mı? Yoksa yemekten sonra ellerini yıkamadın mı?
1: Unutmuş.
0: Evet Temel amca.
2: Olan olmuş. Ama bundan sonra ellerini muhakkak yıkamalısın Eymen. Müslüman temiz olmalıdır.
1: Ellerimizi yıkamazsak kirli kalır değil mi Temel amca?
2: Evet Asya. Daha da önemlisi yıkanmayan ellerde mikroplar birikir. Bunlar bizi hasta eder.
0: Haklısınız. Bundan sonra mutlaka yıkayacağım.
2: Aferin sana.
1: Madem anlaştık, salça lekelerini temizlemene yardımcı olayım ben de.
0: Yaşasın.
2: Sana da aferin, yardımsever kızım benim.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.

0: yardım etmek istiyorum anneanne.
1: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
0: Yaşasın! Şunu da koyalım.
2: Zeki, biraz yardım etsene bana.
3: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
2: Neymiş o önemli iş?
3: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
2: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
1: Zeki oğlum, şu çorbayı karıştırır mısın?
3: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
1: Yusuf, sen karıştır oğlum.
4: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
5: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
3: Ne oldu babacığım?
5: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
3: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
6: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
3: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
6: Şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
3: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
6: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
3: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
6: Neymiş?
3: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
6: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
3: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
6: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
3: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu yahu?
6: Günah benden gitti. Dayı.
7: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
6: Ya ne demezsin?
8: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
6: Abla ya, böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
7: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
3: Tamam. Hadi Zeynep, aç şu kitabı bakalım.
8: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
3: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
8: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
3: Bizimki de öyle zaten. Bunu da geç.
8: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
3: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
8: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
3: İşte bu. Aferin karıncalara.

0: Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
1: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın.

0: gözlerim hassas benim.
1: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
0: Koş yeğenim, koş. Akşam az kaldı. Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
1: Karınca kostümü mü giysek?
0: Aa, saçma.
1: Sanki öncekiler saçma değildi.
0: Şşş, öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
1: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
0: Aa, çok saçma.
1: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
0: Şşş, iyiyiz de. Hı? Almamız gereken ders iletişim kurmak. Ha? Tabii.
1: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
0: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
1: Ama bu çok saçma.
0: Şşş. Dayı saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
1: Sana güvenmek istiyorum dayı. Hı?
0: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
1: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
0: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Hı? Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
1: Nasıl anlaşacağız?
0: Bak şimdi, antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
1: Bu biraz zor gibi.
0: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
1: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
2: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
0: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
1: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
2: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
0: Hı? Yani aslında biz bulurduk ama... ...şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
1: Anne, bize yardım eder misin?
3: Ne oldu? Bulamadınız mı?
0: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin, fena mı?
3: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
4: Benim gibi.
3: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
4: Ben de yardım ediyorum.
0: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
3: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
0: Bunun bizimle ne alakası var abla?
4: Çok alakası var dayı.
1: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
0: Yani doğru tabii de. Hey ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca Zeki derler bana. Tabii.
5: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
4: İşiniz gücünüz gösteri.
0: Ta ta ta ta! İşte soframız hazır.
6: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
0: Yaşasın!
1: Yaşasın!

Merak etme Tilki. Kuru ya aklı Tilki.

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: sana Düt. Çok güzelsin. Abla, Düt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
1: Öyle mi? Oku tabii.
0: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın hiç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düt.
2: Barbara'nın Sürsüren'in hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm, orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of.
3: Aman bu ne hal böyle Namıka?
2: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
3: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
2: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
3: Yahu bayılacaksın susuzluktan. Hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
2: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
1: Maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
0: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
2: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
1: Durun size hemen bir ayran çalkalayayım.
2: Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
1: Efendim para gitmesin diye, onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye, ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
0: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
1: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
0: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim, gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık Eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
1: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
0: Benim bir planım var.
2: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
0: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
1: İste beyim.
2: Ne oluyor ya?
0: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
1: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
2: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
1: (Gülüyor)
0: ortak. Onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
2: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
0: Peki, öyle olsun.
2: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Ben bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İçeri gir, 100 adım git, sağa dön, 100 adım git, sola dön.
1: Aman, amanın, aman aman aman! Çukurumu kazmışlar, kazmakla kalmamış içinden küpümü almışlar.
0: Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz?
1: Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun.
0: Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba? Ya saçmalama Namık, kendine gel.
1: Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarından oldum ya. Amanın, paracıklarım. Ay.
2: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
3: Bizim o kadar paramız yok ki.
1: Aslında vardı ortak ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm, bir yere gömdüm ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
4: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
1: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
3: Sağlığın bozuldu ortak.
1: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
4: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
1: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
4: Paralar burada Namık Bey.
5: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
1: Değil miyim?
5: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
1: Ama neden?
3: Sana bir ders vermek istedik ortak.
1: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır. Gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
3: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
4: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
3: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
5: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
3: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
6: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
5: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
3: Anlamadım. Farkı ne ki?
7: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
3: İsraf olur.
7: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
5: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
3: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
5: Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
0: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
7: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
0: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Şaka yahu şaka.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle, bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar, değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı...

0: Tıfiriyat yarım falan.
1: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
1: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok. Harika fikir. Maşallah. Senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
2: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru. Ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
3: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz.
2: Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
3: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
4: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
3: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
2: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
4: Nasıl? Harika fikir değil mi?
1: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
1: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
3: Yok dayı. Bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
2: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
2: Dayı yapma. Gıdıklanıyor mu?
0: Tamam. Hadi icada geçelim. Çalar saat.
1: Elveda güzel saat.
3: Allah yardımcın olsun.
2: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
2: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
5: İyi çalışıyormuş.
1: Dayı!
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
2: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak?
4: Buldum!
1: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
1: Of dayı ya, biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun, bilim için.
1: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya, getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
1: Dayı.
0: Tamam ya, tamam merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben, tabii.
1: Elveda canım arabam, seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya, yeter.
1: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
1: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
2: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
2: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
1: Tüy saat.
0: Olmaz.
3: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
2: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım. Çocuklar yardım edin, yakalayın çana. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin biz.

0: Yani bana. Tabii.
1: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

0: 유물전우.
1: 스스로 못하고 괜할 수 있는 정수쇼에 나한테 헤매는 선이 오르고.

0: Zemzem, bu saatte ne uykusu böyle? Oo, çok sıkıldım ama ben. Allah Allah, bu fotoğrafı pek anlayamadım. Şimdi oldu. Eski ince yenisiyle değiştiriyorlar sanırım.
1: İleride bir köy var. Cuma namazı da orada kılalım.
0: Baba, Kabe ile ilgili bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii oğlum. Ama önce şu camiye giden yolu bir bulalım, olur mu?
0: Tamam.
1: Hangisinden gidelim dersiniz?
0: İkisi de camiye ulaşır herhalde baba. Birini seçelim.
2: Sizi yaramazlar sizi. Yine mi geldiniz?
0: Ha?
2: Şimdi görürsünüz. Akıllanmayacaksınız demek.
0: Allah'tan kaskım vardı. Saçlarım ıslanmadı.
1: Dur teyze dur. Biz bir şey yapmıyoruz.
2: Siz onlar değil misiniz? Durun. Geldim geldim. Aa, vah vah. Aman oğlum, birkaç yaramaz çocuk var. Sizi onlar sandım.
1: Yaramaz çocuklar mı?
2: Evet evet. Bahçeye gizlice girip elmaları alıyorlar. İzin isteseler kızmayacağım halbuki. Kusura bakmayın, bilemedim.
1: Tamam teyze tamam. Önemli değil. Sıkma canını.
2: Nasıl sıkmam oğlum? Sırılsıklam etmişim sizi.
0: Biz de zaten abdest alacaktık.
2: Ah be oğlum, hakkınızı helal edin. Buyurun, gözleme yaptım, sıcacık yiyin.
1: Sağ ol teyze, namaza yetişmeliyiz. Şimdi bu yollardan hangisi camiye çıkıyor?
2: Sağdaki yoldan gidin, burası sizi camiye çıkarır. Diğer yol oraya çıkmaz, onun ilerisinde bahçeler var.
1: Tamam, sağ ol teyze.
2: Gözlemeler çok güzel olmuştu, keşke bir parça yeseydiniz.
1: Nasipse başka zaman inşallah. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hayırlı cumalar amca.
3: Hayırlı cumalar yeğenim. Sizi çıkaramadım. Buralardan değilsiniz galiba.
1: Değiliz. Cuma namazı için geldik.
3: Hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Ben de buraların Adem amcasıyım.
0: Biz Kabe'ye gidiyoruz amca.
3: Oo, hac yolcususunuz. Ne güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi Murat, ezan okunmak üzere.
0: Tamam baba, geliyorum. Baba, çorabım yok.
1: O zemzemdeki de ne öyle?
0: Zemzem, hemen getir çorabımı.
1: Hadi acele edin biraz.
0: Çok şükür aldım. Ah Zemzem ah. Baba dur, geldim. Beraber gidelim. Baba, Kabe'nin örtüsü varmış.
1: Evet, var tabii.
0: Ben taşlarının rengi siyah zannediyordum. Oysa siyah olan örtünün rengiymiş.
1: Biz bu yolculuğa öğrenmek için çıktık. Sen de yavaş yavaş her şeyi öğreneceksin.
3: Yeğenim, yeğenim.
1: Buyur Adem amca.
3: Gitmeden yetiştim şükür. Gelin bugün misafirimiz olun. Hac yolcularını ağırlamak isteriz.
1: Çok memnun olduk, sağ olun. Ama akşam çökmeden biraz yol alsak iyi olacak.
4: Dikkat dikkat. Köyün girişine yakın çayırlık mevkide bir araç yolda kalmıştır. Yardım etmek isteyenlerin köy meydanında toplanması rica olunur.
1: Bu bahsedilen yer neresi oluyor? Gidip yardım edelim.
3: Çok uzak değil. Traktörle önden gideyim, siz de beni takip edin.
1: Olur. Kabe örtüsüyle ilgili merak ettiklerini daha sonra anlatacağım.

0: Selamun aleyküm yeğenim. Geçmiş olsun. Biz şu ilerideki köyden geliyoruz. Adım Adem.
1: Aleyküm selam. Teşekkür ederim bey amca. Ben de Veli.
2: Ben Murat. Babam Abdullah. Hı-hı. Bu da Zemzem.
3: Geçmiş olsun Veli kardeşim. Hayırdır, nasıl oldu?
1: Sorma abi. Cuma namazına yetişmek için bu yoldan köye geçeyim dedim. Nasıl oldu anlamadım. Araba birden kaydı.
2: Hiç merak etmeyin. Abdullah Usta motor tamirinde bir numaradır. O halleder, değil mi baba?
3: Önce arabayı şuradan bir çıkaralım. Sonra durumuna bakarız. Traktörle çekebilir miyiz Adem amca?
0: Tabii tabii. Ben yaklaştırayım hemen.
3: Hadi hemşerim, direksiyona geç bakalım. Hı hı. Vitesi boşta ve el freni inik olsun.
2: Başlıyoruz.
3: Hazırız Adem amca. Bakalım bu canavarın derdi neymiş? Sanırım sadece hararet yapmış. Büyük bir problem yok gibi görünüyor.
2: Motora su eklesek düzelmez mi?
3: Aynen öyle oğlum. Doğru dedin. Su ekleyeceğiz ama şimdi değil. Motorun soğumasını beklemek gerek.
2: Zemzem dur, ne yapıyorsun?
3: Motor kapağı açık halde biraz soğumaya bırakalım. Hı-hı. Sonra yağını suyunu kontrol ederiz.
2: Zemzem usta dursana biraz.
1: Çok sağ olun. Siz olmasanız ne yapacağımı bilmeden burada öylece kalırdım.
3: Endişelenme, bütün köyün haberi var. Biz gelmesek illaki birileri gelirdi.
2: Babam bu işte bir numaradır demiştim, değil mi?
1: Gerçekten öyleymiş delikanlı. Sağ ol Abdullah Usta. Sen de sağ ol Adem amca.
0: Aracın işi bittikten sonra doğru köye gidiyoruz. Size buranın ayranından ikram etmeden hiçbir yere bırakmam.
1: Çok sağ olun. Aslında yola çıksam iyi olur ama...
0: Olmaz hemşerim, itiraz istemem. Hem yanında peynirli gözleme de var. Demedi deme. Çok leziz.
2: Ne? Peynirli gözleme mi? İşte bu harika. Çok acıkmıştım zaten. Zemzem ne yapıyorsun yine? Çekme demiştim sana.

0: saçımdan? Ha? Zemzem, bizi kurtardın. Haber vermeseydin belki kayaların altında bile kalabilirdik.
1: Yetkililere haber versek iyi olur.
2: Doğru dersin. Hadi eğer araç tamamsa vakit kaybetmeden köye dönelim.
3: Veli kardeşim, şimdi bir çalıştır bakalım.
4: Hay sen çok yaşa usta. Ellerine sağlık.
3: Çok şükür şimdilik halloldu gibi görünüyor. Ama sen yine de en yakın zamanda bir kontrol ettir derim.
4: Tamamdır Abdullah usta.
2: Hadi o zaman çıkalım yola.
0: Nefis, nefis. Elinize sağlık.
5: Afiyet olsun oğlum. Beğendiysen ye, bol bol yaptım.
0: Teyze, döndük dolaştık yine gelip yedik gözlemeyi.
2: Demek ki nasibiniz de varmış. Bir tane daha ister misin?
0: Olur.
3: Oğlum yeter sanki. Daha yemesen mi?
2: Böyle lezzetlisini nerede yiyecek? Ye oğlum, ye sen.
0: Sağ ol amca. Yolumuz uzun. Haklısın. Nerede bulacağız böylesini?
4: Siz bu köyden değil misiniz?
3: Yok, biz de senin gibi yolcuyuz. Hacı yolcusu.
0: Babam ve ben harika bir maceraya atıldık Veli abi. Hem yolculuk yapıyoruz hem de yolda bir sürü şey öğreniyoruz. Merak ettiğim şeyler var. Bazen babama soruyorum, bazen de kendim araştırarak öğreniyorum.
3: Gözlemeler iyi geldi galiba.
0: Niye öyle dedin baba?
3: O kadar uzun cümle kurdun ki.
0: Baba, Kabe örtüsünü hala anlatmadın. Unuttuğumu sanma.
4: Kabe örtüsü mü? Gel delikanlı, bak sana ne göstereceğim.
0: Aa, neresi burası? Bunlar ne?
4: Kabe örtüleri. Sergi vardı. Ben de oradan dönüyorum.
0: Bugün makinemde iki fotoğraf gördüm. O fotoğraflarda Kabe örtüsünü değiştiriyorlardı. Gerçi ben bir örtüsü olduğunu bile yeni öğrendim. Ama Veli abi, bu gösterdiklerin Kabe için çok küçük değil mi?
4: Bunlar örtülerin sadece bir parçası, tamamı değil. Kabe'nin örtüsü her yıl Kurban Bayramı'ndan önceki gün, yani Arefe günü değiştirilir.
0: Ya!
4: Değiştirilen örtülerin parçalarıysa böyle sergiler sayesinde halkla buluşur.
0: Fotoğrafını görünce bile heyecanlandım.
4: Değil mi ya? Biliyor musun? Kabe'nin örtüsü ta Peygamber Efendimiz zamanından bu yana değiştirilir.
0: Öyle mi?
4: Öyle tabii. Hatta önceleri Kabe'ye farklı zamanlarda farklı renklerde örtüler de örtülmüş.
0: Onları da görmeyi çok isterdim.
4: Mekke'ye gittiğinde müzeleri gezmeyi unutma. Orada Kabe'nin kullanılan çok çeşitli örtülerini göreceksin.
0: Gezeriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Nasıl merak ediyorum anlatamam.
4: Rica ederim Muratçığım. Heyecanına ortak olmak beni de mutlu etti. Evet, o zaman bana müsaade. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir an önce yola çıkayım.
0: Güle güle Veli abi.
3: Hayırlı yolculuklar.
4: Size de hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.
2: Gel seni uğurlayayım.
0: Ne kadar ilginç değil mi baba? Kabe örtüsünü merak ediyordum. Daha önce hiç tanımadığım biri anlattı.
3: Evet oğlum. Bu yolda önümüze daha ne güzel olaylar, ne güzel insanlar çıkacak bakalım.
0: Aman teyze bizi yine ıslatmasın.
6: Şşş.
0: Teyze. Hı? Eline sağlık diyecektim. Gözlemeler için.
5: Aman evladım, öyle birden seslenince.
3: Bak bu sefer bunu sen istedin.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Abi, harikasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi de kız öğrenciler isterim. Kız öğrenciler, harika oldu abi.
1: Şimdi tamam oldu.
0: Tamam olmasına... 5, 14, 102 süs var abi.
1: Öyle bir sayı yok Cemre.
0: Benim okuma yazma ve saymam yok abi. Ama her renk el işi kağıdım var. Ve hepsinden süs yapabilirsin. Sana güveniyorum.
1: Masaldan okulunda bu kadar süse ne gerek var Cemre?
0: Ne gerek yok abi? Anaokulu burası. Büyük abi okulu değil. Bebeğim okulunu çok sevsin istiyorum.
1: Çocuklar öğretmenlerini sevince okulu da severler. Canımın içi.
0: Ya, o zaman bebeğim beni çok sevdiğine göre okulunu da çok sevecek.
1: Elbette.
0: Abi, bu süslemeler zaten benim okulu sevmem için.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Sen çok iyi bir öğrenci olacaksın canımın içi. Ama neyin eksik biliyor musun? Önlüğün yok.
1: Yok bahaneler. Ben dikiş falan dikemem Cemre.
0: Önlüğü annem dikti. Merak etme abi. İşte şimdi oldu.
1: Bence de oldu bu iş.
0: Evet. Ha? Şimdi sıra vazodaki güllere geldi.
1: Hangi güllere?
0: Masamdaki vazo için yapacağın güllere.
1: Al sana bir saksı dolusu gül.
0: Masaldan okuluma gerçek gül mü getirdin abi? Ellerime dikenler mi batsın?
1: Hayır. Böylesinden mi istersin diye soruyorum.
0: Evet, aynen böyle abi.
1: Al bakalım. Benden bakarak yap.
0: Abi, öğretmen benim. Sen değilsin.
1: Tamam işte. Sen öğrenmeden nasıl öğreteceksin?

0: Sen de öğren, sen de öğret çocuğum.
1: Şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz, dik durabilsin diye.
0: Şu şekilde iyice tıkıştırıyoruz, dik dursun diye.
1: Şöyle de yaprağı yaptık mı, dalı hazır.
0: Dalı hazır.
2: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam dede.
2: İşte yazı tahtan da hazır.
0: Hey, yazı tahtası.
3: Ama yazı tahtası olmaz dedi. Ben yazmayı bilmiyorum ki.
2: Aa, yazı tahtası olur mu cimcime? Resim tahtası bu.
0: Resim tahtası mı?
2: Evet.
0: Kıpkırmızı bir elma.
3: Vay, kocaman bir çilek.
1: Karpuz yap dede.
0: Ay, canım da tam karpuz çekiyordu.
2: Evladım, boyadan yapılma karpuz.
0: Ama öyle güzel çiziyorsun ki dede, yiyesim geldi.
2: Pekala. Al sana manzara resmi.
0: Aa, hep okulumun deniz manzarası olsun istemiştim.
2: Bunca yıl.
0: Evet, küçüklüğümden beri. Ama gülmekler bitti. Şimdi iş zamanı.
1: İşler de bitti Cemre. Al sana bir de metgül.
0: Bayrak okul olur mu abi?
1: Doğru. Hemen evdeki bayrağı getireyim.
0: Gerçek bayrak olmaz. Onu da masadan yapmalıyız. Kırmızı ve beyaz. Bunlardan çabucak yaparız bayrağımızı.
1: O iş öyle kolay değil Cemre. Her şey masaldan olur ama bayrak olmaz.
2: Ay yaşa evlat. Her ne için olursa olsun bayrağı en doğru haliyle yapacağız.
0: Ay ve yıldız yapsak yetmez mi?
1: Yetmez. Ay ve yıldız kolay konmadı o bayrağın üstüne. Biz de emek vereceğiz.
2: Berhudaro.
0: Çok güzel olacak ama değil mi?
1: Bayrağımız zaten güzel.
0: Öyle ay yıldız yapmak da olmaz yavrucuğum. Bak öğren. Yaşasın! Okullar açıldı, yaşasın! Hadi büyükler dışarı, ders başlayacak hadi.
2: Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun Cemre Hanım.
0: Teşekkür ederim dede bey.
1: İyi dersler Cemre öğretmenim.
0: Teşekkür ederim abi bey. Merhaba yavrucuğum. Şimdi dersimize başlıyoruz.
2: Masaldan okul da pek güzel oldu.
1: Fazla güzel olmadı mı dede?
2: O ne demekmiş?
1: Okul dediğin eğitim öğretim yeridir. Bu kadar süse ne gerek var?
2: Süslemeden kasıt yalnızca mekanı güzelleştirmek değildir evlat. Mekanın dört duvar olduğunu unutturmak, mekanda hazır bulunan kişiye değerli olduğunu hissettirmek. O mekandaki faaliyetin ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekmek içindir.
1: O zaman camileri de bu sebeple mi en güzel şekilde süslüyoruz?
2: Elbette. Ve biliyor musun? Ecdat her zaman ilim meclislerine ibadet meclisleri kadar özen göstermişlerdir.
1: Sahiden mi?
2: Bazı medreseler vardır ki içinde bulunduğu şehrin en güzel camii kadar özenle inşa edilmişlerdir.
1: Ya, keşke o medreselerden birini görebilseydik.
2: Şükür ki en güzellerinden birini hala görebiliriz.
1: Sahiden mi?
2: Evet evlat.
1: Rota belirlendi.
2: Gök medrese. Hı?
1: Gök medrese mi? Vay, ismi bile çok havalı dede.
2: İlahi çocuk.

0: Dede, bu nasıl okul? Masallardan fırlamış gibi.
1: Evet, öyle.
0: Şu çiniler de gerçekten de gökyüzünden süzülüp inmiş sanki.
1: Hay yaşa. İsmi de zaten gök rengindeki çinilerden alıyor.
0: Hmm, çok mantıklı. Kim yaptırmış peki bu masaldan medreseyi?
1: Medrese, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında vezir sahip ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış.
0: Gıyaseddin Keyhüsrev, bu Osmanlı Sultanı değil galiba dede.
1: Dikkatin fevkalade. 3. Gıyaseddin Keyhüsrev bir Anadolu Selçuklu Sultanı evlat.
0: Selçuklular! Sultan Alparslan bize Anadolu'nun kapılarını açmıştı değil mi?
1: Evet, ne kutlu bir komutan.
0: Tıpkı bize İstanbul'un kapılarını açan Sultan Fatih gibi. Osmanlı'dan önce olduğuna göre bu medrese çok eskidir.
1: Öyle zaten. Bir göz alıcı medrese 1271 yılında inşa edilmiş.
0: Hala ayakta olması ne güzel. Göz alıcı demekle neyi kastettiğini anladım dede. Şu güzelliğe bakmaktan gözümü alamıyorum.
1: Bu muhteşem girişe taç kapı deniyor. Adından da anlaşılacağı üzere yapının ana giriş kapısı. Gel bakalım evlat, içeride de görecek daha nice güzellikler var.
0: Böylesi yoktur dede.
1: Seni büyük büyük deden Evliya Çelebi de öyle diyor, biliyor musun?
0: Ya ne diyor Evliya dedem?
1: Bu çini süslemeler için benzeri bir daha asla yapılamaz diyor.
0: Galiba Evliya deden biraz abartmış.
1: İlahi çocuk.
0: Her şey Allah'ın takdirindedir.
1: Elbette evlat. Elbette.
0: Oo. Ne kadar çok oda var.
1: Onlar derslikler. Üst katlarda da hocaların odaları bulunurmuş eskiden. Buradan da mescide geçiliyor.
0: Oo, kim bilir mescitte ne güzellikler göreceğiz.
1: Kim bilir?
0: Tam tahmin ettiğim gibi. Muhteşem bir mihrap.
1: Burada yazılan ayetleri okumak biraz zor tabii.
0: Burada ayet mi yazılı?
1: Evet evlat, mozaik çinilerle buraya Ayetül Kürsi nakşedilmiş.
0: Ya!
1: Bu Kufi adı verilen farklı bir yazı stili. O nedenle harfleri seçmek biraz zor ama çok güzel görünüyor değil mi?
0: Gerçekten çok değişik ve çok güzel. Aman Allah'ım, buraya da kubbe diye gök kubbeyi kondurmuşlar.
1: Ay yaşa!
0: Dede, ne düşündüm biliyor musun?
1: Söyle evlat.
0: 40 yıl düşünsem böyle güzel bir okul hayal edemezdim. Galiba bizim Cemre masaldan okulunu tasarlarken Selçuklu dedelerinden ilham almış.
1: Ay yaşa, çok doğru söyledin evlat.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?

0: kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir Kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış.

0: İki katlı güzel bir evde dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir, daha değil kuzu, daha değil diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması en büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline.
2: Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş.
0: Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik cik!
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Hehehehe

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne yapıyorsun?
1: Arıyorum.
0: Neyi kaybettin ki? Dur, hemen söyleme. Buldum galiba. Sen çorabının tekini arıyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: Bez bebeğini kaybetmiş olabilir misin?
1: Yine bilemedin.
0: O zaman sen boya kalemlerini kaybetmiş olmalısın.
1: Hayır. Ben boya kalemlerimi de kaybetmedim.
0: Peki sen neyi arıyorsun?
1: Gölgemi arıyorum.
0: Ne? Gölgeni mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Demek sen de Ali gibi gölgenin kaybolduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
1: Ali mi? O da kim?
0: Yeni hikayemizin kahramanı.
1: Bana bu kahramanın hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ali güneş batarken bahçeden odasına dolan kuş cıvıltılarının sesini dinliyormuş.
1: Ben de kuş seslerini dinliyorum. Sen de dinle bak. Kuşların sesi nasıl da geliyor?
0: Evet, duyuyorum. İşte Ali de bu şekilde kuş seslerini dinlerken bir şeyin yokluğunu fark etmiş. Önüne, sağına, soluna ve arkasına bakınmış ama gölgesini görememiş.
1: Ben de onu göremiyorum. Düşünüyorum ama gölgemin nerede olduğunu bulamıyorum.
0: Ali de tıpkı senin gibi gölgesinin nerede olduğunu düşünmüş ve ona şöyle seslenmiş. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde?
1: Ay çok güzel. Şimdi ben de gölgeme bu şekilde sesleneceğim. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde? Herhalde sesimi duymadı. Peki Ali sesini gölgesine duyurabilmiş mi?
0: Ali odasına yaklaşmakta olan bazı ayak sesleri duymuş. Aniden heyecanlanmış ve seslenme bir şey yaradı galiba diye sevinmiş.
1: Demek ki onun gölgesinin ayakları ses çıkarabiliyormuş. Benim gölgemse çok sessiz.
0: İşin aslı öyle değilmiş ama.
1: Peki ya nasılmış?
0: Ayak

0: sesleri kapı önünde durunca bir el kapı koluna dokunmuş.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne olmuş?
0: Kapı usulca açılmış. Ali sevinçle kollarını açıp şöyle demiş. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Odanın içine giren kişi ona hoş bulduk Ali diye karşılık vermiş.
1: Hayret, ben bu zamana kadar gölgemle hiç konuşmadım. Ama Ali kendi gölgesiyle konuşabiliyor.
0: Gelen Ali'nin gölgesi değilmiş ki.
1: Kimmiş?
0: Tabii ki Ali'nin bilge dedesiymiş. Ali hayal kırıklığıyla dedesine, dede kapı açılınca ben de kaybettiğim şey geldi zannettim demiş.
1: Peki dedesi Ali'ye ne söylemiş?
2: Neyi kaybettin ki?
0: Diye sormuş. Ali de gölgemi kaybettim. Galiba bana küsüp gitti diye cevap vermiş.
1: Gölgesi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Dedesi de aynen senin gibi sorunca Ali, gölgemin oyun parkına gittiğini düşünüyorum demiş.
1: Ne? Oyun parkına mı gittiğini düşünüyormuş? Onun gölgesi durup dururken oyun parkına niye gitsin ki?
0: Çünkü Ali bir haftadır oyun parkına gitmiyormuş. İşte bu yüzden gölgesine kendisine küsüp gittiğini düşünüyormuş.
1: Bu sözleri duyan Bilge dede ne yapmış peki?
0: Göbeği hoplayarak gülmeye başlamış.
1: Peki ya benim gölgemde küsüp gittiyse onu nasıl bulacağım?
0: Merak etme. Ne senin ne de Ali'nin gölgesi hiçbir yere gitmedi. İkinizin gölgesi de kaybolmadı yani.
1: O zaman biz neden gölgelerimizi bazen görebiliyoruz, bazen de göremiyoruz?
0: En iyisi bu sorunun cevabını Bilge dededen öğrenelim. Bilge dede Ali'ye...
2: Senin odan biraz karanlık. Gölgenin oluşabilmesi için yeterince aydınlık değil yani. İşte bu yüzden gölgeni göremiyorsun demiş.
1: Bunu duyan Ali ne yapmış?
0: Gölgesini görebilmek için bulunduğu yerin aydınlatılması gerektiğini anlamış ve hemen odasının lambasını yakmış.
1: Sonra ne olmuş?
0: Ne olacak? Ali tekrar gölgesini görmeye başlamış. Bilge dedenin boynuna sarılıp ona teşekkür etmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş.
0: Artık gölgenin nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
1: Bak şimdi ben ne yapacağım? Artık gölgemi görebiliyorum.
3: Hani nerede?
1: Orada.
3: Ama ben hala göremiyorum.
1: İşte bak orada.
3: Evet. Şimdi ben de görebiliyorum.
1: Seni gidi yaramaz şey seni. Perdenin arkasına mı saklanmıştın sen? Bak ben hareket ettikçe gölgem de aynısını yapıyor.
0: Ayşe, yaptığımız her hareket gibi davranışlarımızın da birer gölgesi veya yansıması vardır.
1: Nasıl yani?
0: Hani birlikte markete gittiğimiz gün kaldırımda gördüğün bir muz kabuğunu yerden alıp çöp kovasına atmıştın ya.
1: Evet, bir teyze de benim başımı okşayıp aferin sana, bu yaptığın çok güzel bir davranış demişti.
0: İşte böyle. Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
1: Ben de onu çok seviyorum.
0: Hey sevgi dolu çocuk. Sana gölgeyle ilgili eğlenceli bir bilgi vereyim mi?
1: Ne? Eğlenceli bilgi mi?
0: Evet. El ve parmaklarını kullanarak gölge oyunu da oynayabilirsin.
1: Bu oyunu biliyorum ben.

0: topla topla topla topla. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar. Aa, eğil. Hop. Caner'le Curcuna kanalında. Canlı canlı rekora koşuyoruz. Yapabilirim. Yapabilirim. Hayır hayır hayır hayır. Olamaz.
1: Caner, iyi misin?
0: En iyi puanıma şu kadarcık kalmıştı.
1: Yine mi oyun?
0: Sıradan bir oyun değil. Kanalın izlemeleri 2 kat arttı. Dün 12 izlenme almışım.
1: Bizim mahalle takımı da o kadar kişi. Gel oyna bizimle.
0: Sen asıl rekordan sonra gör.
1: Kitapları dağıtacağım. Gelecek misin?
0: Oyun bitsin gelirim.
2: Caner, ne yapıyorsun burada? Dünyadan Caner'e, duyuyor musun? Neden cevap vermiyorsun? Az önce ne oldu tahmin et. Gazeteden aradılar. Caner'le Curcuna'yı yılın kanalı seçmişler. Takipçilerin kat be kat artmış. Bütün fotoğraf ve videolarına yorum yağmış. Herkes seninle röportaj yapmak için sıraya girdi.
0: Ya sırası mı şimdi? Şarj bitiyor. Ay ay ay ay ay ay. Her tarafım tutulmuş.
2: Sen tutulmamışsın. Kitlenmişsin. Çilingir çağırayım mı?
0: Önce bir çekici bulalım, beni içeri taşısın.
3: Caner neden yürüyemiyor? Ayağına bir şey mi oldu?
2: Ayağı değil dedem. Elleri, telefon eline yapıştığından oturduğu yerde tutulup kalmış.
3: Cıv cıv yine madalya mı topluyor? Biz yardımcı olalım.
2: Ama hiç hazırlığımız yok.
3: Mevlam yardım eder, buluruz bir şeyler. Namazımı eda edeyim, hemen geliyorum.
2: Olur.
3: Ha Bilge, şu mıknatıslar var ya, süs olanlar. Onlardan bul, olur mu kızım?
2: Tamam, bulurum.

0: Nihayet nerede kaldın Ali?
1: Kitapları dağıttıktan sonra biraz gezdik. Neden? Ne oldu? Çok mu özledin?
0: Bırak şimdi şakayı. Önemli şeyler oluyor.
1: Ne oluyor?
0: Arif babayla Bilge başları dertte olabilir.
1: Ne diyorsun Caner? Neden başları dertte olsun?
0: Şşşt, sessiz ol. Gizemli ve garip davranıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşıp durdular. Sonra apar topar bir şeyler alıp çıktılar.
1: Giderken bir şey söylemediler mi?
0: Söylediler. Caner evladım, biz dönünceye kadar sahafa göz kulak oluver dediler.
1: Haklısın. Tüm ipuçları başlarının dertte olduğunu gösteriyor.
0: Niye gülüyorsun? Fısıldaşıyorlardı diyorum. Demek ki bize söyleyemeyecekleri şeyler var.
1: Haklısın. Sahaflar Birliği'nin çok gizli toplantısını ayarlıyor olmalılar. Belki tarihi değiştirecek haritayı bulmak için kutuplara gitmişlerdir.
2: Caner, Ali, hadi gelmiyor musunuz?
0: Döndüler.
1: Gizli toplantı kısa sürmüş.
3: Kurallar gayet açık. Kırmızı kurdeleleri takip ediyorsunuz. Ve yolda bulduğunuz ödülleri topluyorsunuz.
2: Bilge, bulmacayı unutma.
3: O kadarını tahmin ederler dede. Herhalde bunca hazırlığı sadece koşsunlar diye yapmadık.
0: Bütün o gizemli haller bu yüzden miydi?
1: Yarış, ödül, bulmaca. Kabul et Caner, güzel olacak.
0: Bakalım peşimden gelirken de bu kadar eğlenecek misin?
1: Aha, ben hazırım.
0: Ben de.
3: O zaman sizi başlangıç noktasına alalım. Üç, iki, bir, başla.
0: Ali, sen otobüste gel istersen.
1: Konuyu yarış bitince konuşalım.
0: Nasıl istersen. İlk ödül Topkapı Sarayı. Üzgünüm, bugün elin boş, döneceksin.

0: 29, 30, 31, 32.
1: Tüh, ben 21'de kaldım.
0: İyi yarıştı.
2: Hak eden kazandı. Ah, Arif Baba bulmacadan bahsetmişti.
0: Aa, yarışa daldık, onu unuttuk. 44 tane ödül topladık ama aslında sadece 7 mekan var.
2: Belki gitmemiz gereken yerleri gösteriyorlardır. İpuçları oradadır.
0: Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii. Buraları dolaşmaya kalksak 2 gün sürer.
2: O da doğru. Elimizde sadece bunlar var.
0: Demek ki ödüller bize yol gösterecek.
2: Ama üzerlerinde yazılmış gizlenmiş harf de yok.
0: Belki gizli değildir.
2: Nasıl yani?
0: 20'den fazla ödül topladık ama sadece 7 mekan var. Demek ki rastlantı değil. Bu durumda bulmacanın cevabı 7 harfli olmalı.
2: Üzerlerinde gizli ipucu olmadığına göre her mekan bir harfi işaret ediyor.
0: Bir tahmin yürütmen gerekse Haydarpaşa Garı hangi harf olurdu?
2: Bilmem. Haydarpaşa'nın ilk harfi olabilir mi?
0: Tam üstüne bastın. Haydarpaşa Garı H harfi.
2: İstiklal Caddesi İ harfi.
0: Nuri Osmaniye Camii N ve Sahaflar Çarşısı S harfi.
2: Ayasofya Camii A, Topkapı Sarayı T.
0: Ve sonuncu, Alay Köşkü için A harfi.
2: Ödülleri doğru dizince bulmacanın cevabı çıkıyor.
0: Nasihat.
3: Maşallah, barekallah. Biraz aceleye geldi, fazla ipucu vermedik diyordum. Boşuna telaşlanmışım. Nasihat, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için yapılan güzel konuşma, tavsiye ya da öğüt anlamına gelir. Büyüklerinizin, size kıymet verenlerin nasihatlerine kulak verin. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Her şey ölçüsünde kıymetli. İnsan sorumluluklarını da bilecek, oyun oynayıp eğlenmeyi de.
2: Haklısın Arif Baba.
3: Bunlar hediyem olsun. Eve götürün.
0: Yaşa. Sağ ol Arif Baba.
3: Söyleyeyim bakalım. Yarışı kim kazandı?
2: Az farkla Ali kazandı.
0: Caner öyle bir başladı ki peşinden yetiş yetişebilirsen.
2: Ben 21 ödül topladım. Ali 23. Ne güzel önde gidiyordum.
3: Oo, epey heyecanlıymış.
0: Caner yolu şaşırmasa farkı kapatamayacaktım.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Tövbe estağfurullah.
1: Allah Allah.
2: Ya Harun, korkutup durma.
1: Ama niye ben?
2: Niye olmayasın ki?
1: Yapamam çünkü.
2: Sen öyle san. Aylardır çalışıyoruz. Ezber yapmaya başladın. Kur'an'ı da artık güzel okuyorsun.
1: Asıl sen öyle san.
2: Ya dostum, başlama yine. Yüzmeyi öğrenip öğrenmediğini nasıl test edersin?
1: Yüzerek tabii ki.
2: İşte sana yüzme fırsatı.
1: Sen yüzmeye ilk havuzda mı başlarsın, okyanusta mı?
2: Güzel soru.
1: İşte korkum bu.
2: Bence yine de boşuna korkuyorsun. Bu yarışmayı okyanus olarak değerlendirme.
1: Doğru söylüyorsun. Gümbür gümbür akan bir şelale.
2: Yok artık.
1: Gül sen gül.
2: Bir de bardağa dolu tarafından bak.
1: Bırak dolu bardağı, ortada bardak bile yok. Bittim ben.
2: Tamam, uzatma artık. Stres yapacağına biraz oturup çalışalım.
1: Of, tamam. Niye ben ya? Niye?
2: Ya Harun!
1: Tamam tamam, özür dilerim.
0: Ya sabır.
2: Of. He? Ne yapıyorsun Harun?
0: Senin dediğini.
2: Neymiş o?
1: Bardağa dolu tarafından bakıyorum.
3: O bardak zaten dolu Harun. Asıl mesele yarı dolu bardağa dolu tarafından bakmak.
1: İşte şimdi oldu.
2: Yok hocam, bunun aklı başında değil.
3: Haruncu.
1: Efendim hocam.
3: Bu yarışmada ben de, Emin de, Hakkı Baba da hep yanındayız. Takıldığın yerde sormaktan çekinme.
1: Bir şey sorabilir miyim hocam?
3: Tabii ki. Sor bakalım.
1: Niye ben?
4: Ben sana anlatayım mı niye sen olduğunu?
1: Evet.
4: Çünkü seni seçtik.
1: Of hocam ya. Zaten strese girdim.
4: Stresten çık o zaman.
1: Nasıl çıkacağım?
4: Girdiğin yerden.
1: Sen de mi Emin?
2: Evet, ben de. Komikti, ne yapayım?
1: Ben gülmüyorum ama.
4: Tamam, ciddi ciddi konuşalım.
1: Vallahi hiç inanasım yok.

0: Yok yok, bu sefer şaka yok.
1: Belki de Hakkı Baba tecrübe kazanman için istedi bu Kur'an okuma yarışmasına katılmanı.
2: Ama daha erken.
0: Yahu senden ezbere okumanı isteyen yok. Neye erken?
1: Aynen, üstelik senin yapabileceğine inanıyorum ben.
0: Ben de.
3: Ben de. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Harun.
2: Buyur Hakkı Baba.
3: İl müftülüğü yarışmayı Ulu Cami'de yapmaya karar verdi.
2: Ama...
3: Yarın öğleden sonra saat 2'de başlayacak.
2: Şey...
3: Selim hocan ve Emin seni güzelce hazırlasınlar yarışmaya.
2: Diyecektim ki...
3: Diyeceğin şeye de hemen cevap vereyim. Hiç korkma, yaparsın.
2: İnşallah.
1: Biz de söylüyoruz Hakkı Baba. Zamanını üzülmek yerine tekrar yapmaya ayırsa birinci bile olur Allah'ın izniyle.
3: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Hadi selametle kalın. Az kalsın unutuyordum. Güzel bir haberim var.
2: İptal mi olmuş?
3: Hayır. Güzel haber şu. Kur'an'dan okuyacağın yeri sen seçiyorsun.
1: Harika haber bu.
0: Evet.
2: Ne faydası var ki?
1: Olur mu? Seçeceğin yeri okuyacaksan eğer o ayetleri çalışırız.
0: Hem çalışmamızı Ulu Cami'de yaparız. Böylece yarışma yerine de alışmış olursun.
1: Aa evet.
2: Doğru aslında.
1: Hadi hadi asma artık suratını.
0: Hadi çocuklar. Siz camiye geçip çalışmaya başlayın. Ben de birazdan geliyorum.
1: Tamam hocam. Hadi Harun.
2: Tamam.
1: Bak şimdi, bugüne kadar Kur'an'da en çok okuduğun yeri seçelim diyorum.
2: Olur.
1: Selim hocanın kıraati güzel. Bence onun kıraatiyle okumaya çalış.
2: Olabilir.
1: Bence yarına kadar hallederiz bu işi.
2: Şey...
1: Ne?
2: Ben... Çok... iyi.
1: Harun, ne oldu dostum, iyi misin? Harun! Harun! İyi misin Harun? Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam çocuklar. Nasıl oldu Harun?
1: Hamdolsun iyiymiş Hakkı Baba.
3: Elhamdülillah. Bilmediğimiz bir sıkıntısı var mıydı acaba?
1: Vallahi benim hiç dikkatimi çekmedi Hakkı Baba.
0: Yanında kim var?
1: Fatma abla geldi hastaneye. Harun'un annesi de var.
0: Ne dediler en son peki?
1: Görünen bir şey yokmuş. Kan değerlerine bakacaklarmış. Bakmadan bir şey söyleyemeyiz dedi doktor.
4: Ya tanırım ben onu. Yarışmadan kurtulmak için yapmıştır.
1: Olur mu Zehra abla? Çocuk kollarıma bayıldı.
4: Olur olur.
3: Aşk olsun Zehra. Aramızda Harun'u en iyi tanıyan sensin. Onun ablasısın. Harun'a güvenmiyor musun?
4: Güveniyorum aslında ama...
3: Aması yok. Peygamberimiz...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem...
3: Müslümanın Müslümana güvenmesi konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer Harun'un doğruluğuna güvenmiyorsan... onu yalancılıkla suçluyorsun demektir. Harun biraz muzip olabilir. Ama ben daha yalan söylediğini duymadım.
0: Ben de.
4: Ne yalan söyleyeyim ben de duymadım.
6: Selam. Selamun aleyküm.
3: Nedir durum Fatma?
6: Ciddi. Oh, ciddi.
0: Durumu ciddi mi Fatma? Söylesene.
4: Ciddi mi? Kardeşim iyi mi?
6: İyi.
3: Oh be. Korkuttun bizi be kızım.
1: Hakikaten ha Fatma abla, senden haber almak zulümmüş meğerse.
0: Neymiş peki sorun?
6: Kan değerleri düşük çıkmış. Strese bağlı dedi doktor. Biraz dinlensin geçer dedi. Eve götürdüm Harun'un annesini.
3: İyi yaptın. Eline sağlık.
6: Sağ ol Hakkı Baba.
4: Herkese birer soda getireyim mi?
3: Keyfin yerine geldi mi?
4: Geldi vallahi Hakkı Baba.
3: İyi bari. İçelim soğuk birer soda. Gördün mü Zehra? Harun doğru söylüyormuş.
4: Evet Hakkı Baba. Yanlış düşünmüşüm.
1: Bir helallik istersin artık Harun'dan.

0: istemiyorum ama mecbur.
1: Aa Zehra, biraz portakal sıkalım da şişeye koyalım. Akşama götürürsün Harun'a, iyi gelir.
0: Tamam Fatma abla.
2: Aramıza dönmene sevindik.
3: Allah razı olsun hocam.
1: Evet ya, korkuttun bizi.
2: Doğarken hiçbirimiz karşımıza ne çıkacağını bilmiyorduk. Üstelik savunmasızdık. Konuşamıyor, anlamıyor ve derdimizi ifade edemiyorduk. Fakat Rabbimiz etrafımızı merhamet dolu insanlarla çevirdi. Onlar sayesinde hayata tutunduk. Allah'ın nimetlerine şükreder duruma geldik. Ama senin durumun böyle değil. Bu yarışmada karşına ne çıkacağını biliyorsun. Derdini anlatabiliyor. Sana verilen tavsiyeleri anlayabiliyor ve uygulayabiliyorsun. Üstelik bizler de yanındayız. Doğduğumuzda hiçbirimizin yarışmadan çekilme hakkı bile yoktu. Ama senin yine böyle bir şansın var Harun. Senin sağlığından daha önemli değil. Biz Kur'an'ı zaten kalbinde yaşayan insanlarız. Varsın yarışmasına katılmayalım.
3: Yarışmada hangi ayetleri okuyalım hocam?

Şimdi sıradaki yarışmacımız aynı zamanda benim de talebem olan, aynı zamanda İbrahim Hakkı Üstadımızın hafızlık talebesi Harun. Buyur Harun.

0: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان.
1: Harun, korktuğun kadar var mıymış?
2: Yokmuş Hakkı Baba.
3: Belki de kazanırsın ha.
2: Hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an'ı okumuş olmaktı. Selim hocam sağ olsun beni birkaç cümlede ikna etti.
4: Estağfurullah canım kardeşim. Sen istedin bunu. Bizler vesileyiz.
1: Buyurun. Evet benim. Öyle mi? Elhamdülillah. Amin, amin. Cümlemizde. Ve aleyküm selam. Harun.
2: Buyur Hakkı Baba.
1: İkinci olmuşsun. Tebrik ederim.
2: Aa, ne güzel.
4: Tebrikler. Maşallah.
3: Maşallah.
4: İkinci mi? Peh. Ben de birinci olursun sandım.
2: Ama...
4: Şaka şaka. Bugün ikinci olan yarın birinci olur.
3: Evet, gayrete devam.
2: Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde.
5: Evet, sayemde iyileştin. Al bakalım bunu da.
2: Of abla ya. Portakal ağacı çıktı midemde. Yeter artık.
5: Şşş. Karşı gelme ablaya.

0: Oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç ve Güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım.
5: Lokumu da pek severim.
0: Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
6: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
7: Kek de pek kabarmamış yengeç.

0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
1: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür

0: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
1: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
0: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
2: Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun.
3: Bu odada ne var acaba?
0: Dur, kıpır. Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız.
4: Evet, ortalığı da karıştıramayız.
3: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
2: Yakala dostum. Bak yanımda ne getirdim.
3: Hey, bu çok eğlenceli.
5: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
3: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık. Hey!
6: Hay Allah basom.
1: Neyse ki kırılmadı.
7: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
3: Çok eğlenceli öğretmenim.
7: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
2: Biz ne yaptık böyle?
1: Sorun değil, sorun değil.
7: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
5: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
7: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
8: Özür dileriz yengeç.
1: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
3: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: Bardaklar. Bardaklar. Bardaklar toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

yardımlaşınca...

0: Eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya. Artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Lunapark'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat. Sayın Bercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
4: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da

0: Şimdi izleyemeyiz.
1: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
2: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
4: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
2: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
5: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
1: Ha? Yengeç ortadan kayboldu.
2: Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence.
0: İşte gölge oyunu başladı.
2: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
6: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene. Ben duymaz mıyım?
2: Estağfurullah kara gözüm. İki gözüm.
6: Aldım iki kilo üzüm.
2: Şimdi konumuzla ne alakası var?
6: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
2: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım kara gözüm.
6: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
2: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
6: Dur dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy, oy.
0: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
4: Yaşasın!

0: kitap buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım.

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못 허무게 날 수 있는 정신 쇼에 날때 헤매는 선이 오르고.

0: Hareketi Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: ile Bera.
1: Sandıktan çıkan eğlence. Güneş gökyüzündeki yerini almış, kuş cıvıltıları etrafı sarmıştı. Tam o sırada Ayla ve Bera yeni bir güne gözlerini açmıştı. Yataklarından kalkarak günü selamladılar. Doğruca banyoya koştular. Sırayla yüzlerini yıkadılar. Ardından dişlerini fırçaladılar. Güle oynaya merdivenden indiler. Karşılarında anne ve babalarını gördüler. Gülen yüzlerle kocaman "Hayırlı sabahlar" dediler. Ardından mutfağa girdiler. Babaanneleri elinde dumanı üzerinde sıcacık böreklerle torunlarına doğru gülümsedi ve onları sofraya davet etti. Ayla ve Bera koşarak sofraya oturdular. Babaannenin böreklerini hapur hapur yemeye başladılar. Bera böreğini yerken bir anda dedesinin olmadığını fark etti ve
2: "Dedem nerede babaanne?"
1: diye sordu. Babaanneleri
3: "Dedeniz kasabaya kadar indi. Birazdan burada olur çocuklar," dedi.
1: Böreklerini bitiren Ayla ve Bera bahçeye çıktılar. Saklambaç oynamaya karar veren iki kardeş güzel bir tekerlemeyle gözlerini kimin yumacağını, yani ebe olacağını belirledi. Ayla,
4: "Oo, portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir masal okudum. Duma duma dum, kırmızı mum, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık, sen bu oyundan çık."
1: O da ne? Ayla ebe oldu. Ağaca gözlerini yumdu, saymaya başladı. Bera da saklanmak için kendine bir yer baktı. Ardından dedesine ait olan marangoz atölyesine girip saklandı.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ayla ona kadar saydıktan sonra gözlerini açtı ve Bera'yı aramaya başladı. Ağacın arkasına baktı ama Bera orada yoktu. Ardından atölyeye doğru yöneldi. Bera, Ayla'nın geldiğini görünce heyecanlandı ve saklandığı yerden...

0: Koşarak kaçarken bir sandığa takılıp yere yuvarlandı. Ayla hemen kardeşinin yanına geldi.
1: İyi misin Bera?
0: Diye sordu. Bera iyi olduğunu söyledi. Tam ayağa kalkarken takıldığı sandığın kapağının açıldığını gördüler. Sandığın içinde ne olduğunu merak eden Ayla ve Bera kafalarını uzatıp sandıktan içeri doğru baktılar.
2: Bunlar kim sence Ayla?
1: Arkada görünen ev dedemin evinin eski hali değil mi?
2: Aa evet. O zaman
1: bu dedem olmalı. Yanındaki de babam.
0: Çocuklar dikkatlice fotoğrafa bakınca fotoğraftakilerin babalarının ve dedelerinin eski bir fotoğrafı olduğunu gördüler.
1: Peki bu ellerindeki şey uçurtma değil mi?
0: Dedi Ayla.
2: Evet evet bu bir uçurtma.
0: Dedi Bera. O sırada korna sesiyle irkildiler. Atölyeden çıkıp bahçenin kapısına doğru baktıklarında dedelerinin geldiğini gördüler. Neşeyle ona doğru koştular. Dede, dede. Dedeleri arabadan inip torunlarını kucakladı. Ayla buldukları fotoğrafı dedelerine göstererek,
1: "Dede bak ne bulduk, bu bir uçurtma mı?"
0: diye sordu.
3: "Bak kuzucuklara, nasıl buldunuz siz o fotoğrafı?"
2: "Yanlışlıkla bulduk dedeciğim, ne olur bize de uçurtma yapmayı öğret,"
0: dedi Bera. Dedeleri torunlarını kırmadı ve birlikte atölyeye gittiler.
4: "Peki çocuklar, uçurtma için gereken malzemeler nelerdir biliyor musunuz?"
0: Ayla hemen cevapladı.
1: "Bip,"
0: dedi. Bera da
2: "Çıta ve makas,"
0: dedi.
4: "Ve de bir naylon ya da kağıt,"
0: diye tamamladı dedeleri. Malzemeleri hazırlayıp uçurtmayı yapmaya başladılar. Ayla ile Bera çok heyecanlı görünüyordu. Hayatlarında ilk kez uçurtma uçuracaklarından bir an önce dedelerinin uçurtmayı bitirmesini bekliyorlardı. Dedeleri uçurtmayı yaparken bir yandan da onlara anlatıyordu.
4: "Önce bu çıtaları çapraz şekilde koyalım. Sonra ipi üzerinden geçirelim,"
0: dedi dedeleri. Çocuklar pür dikkat takip ediyorlardı dedelerini. Ayla ve Bera'nın heyecanı giderek artıyordu. Birkaç dakika sonra uçurtma hazırdı. Dedeleri uçurtmanın çıtalarını kontrol etti. İp yeterince uzun, çıtaları da sağlamdı.
1: "Hadi dede, hadi uçuralım artık,"
0: dedi Ayla. Dedeleri işaret parmağını diline sürüp havaya doğru tuttu.
4: "Şu tarafa doğru gidelim çocuklar,"
0: dedi. Ayla ve Bera neden başka yere doğru gittiklerini anlamadılar ve dedelerine sordular. Dedeleri uçurtmanın rahatça uçurulabilmesi için açık alana, düz bir araziye ve rüzgara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Birlikte yola koyuldular. Dedeleri uçurtmayı yukarıya doğru bıraktı ve koşmaya başladı. Ayla ve Bera da onunla beraber koşuyordu. Bir süre sonra dedeleri yoruldu.
4: "Alın bakalım çocuklar, şimdi bu ipi tutacaksınız. Sıra sizde. Hadi uçurun uçurtmayı."
0: Uçurtma uçacak gibiydi. Bunu gören dedeleri,
4: "Hadi çocuklar siz güzelce oynayın. Ben de gidip babaannenize yardım edeyim,"
0: diyerek eve geri döndü.

0: o da ne? Uçurtma bir ağacın dalına takıldı. Ayla ve Bera ne yapacaklarını şaşırdı. İpi çektiler, olmadı. Bir kez daha denediler, yine olmadı. Böyle giderse ip kopacak, uçurtma ağaçta asılı kalacaktı. Korkulan oldu. Uçurtmanın ipi koptu.
1: Ne yapacağız Bera?
0: Diye sordu Ayla. Şöyle bir etrafına bakındı. Ardından ağaca tırmanmayı düşündü. Ancak bu hem çok tehlikeli hem de zordu. Ağaca şöyle bir sarıldı. Bir adım attı, ikinci adımında ayağa kaydı. Ayla o sırada yere bakındı ve birkaç taş parçası buldu. Kimseye zarar vermeden etrafını kontrol ederek uçurtmaya doğru fırlattı. Fakat başarılı olamadı. İki kardeş aralarında konuşmaya başladılar. Ayla,
1: "Bir merdivenimiz olsa şimdi tırmanıp alırdık uçurtmayı,"
0: dedi. "Evet, bu bir merdiven." Merdiveni ağaca dayadılar. Ayla merdiveni tutarken Bera tırmandı ve uçurtmayı dikkatlice daldan aldı. Uçurtma ellerindeyken kopan ipi gördüler.
1: Nasıl uçuracağız bunu tekrar Ayla?"
0: dedi Bera.
1: "Merak etme, dedem onu da düşünmüş. Bak, yedek ip vermişti bana."
0: Ellerindeki ipi kopan ipe bağlayıp sıkı bir düğüm attılar. Koşarak uçurtmayı denediler. Uçurtma bir sağa, bir sola yalpaladı derken...
1: "Daha hızlı Bera!"
0: diye seslendi Ayla. Çok geçmeden uçurtma havalandı. Uçurtmayı uçurmayı başardılar. Dedelerinin yaptığı uçurtma kadar yükseğe çıkmasa da bu uçurtma gökyüzünde bir süre süzüldü. Bahçedeki tulumbadan su çekerek güzelce temizlendikten sonra eve girdiler. Akşam oldu, uyku saati geldi. Ayla ve Bera yataklarına girdi. Bugün ilk kez uçurtma yaptıklarını, nasıl dala takıldığını, sonrasında nasıl kurtardıklarını konuşup geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Sabah erken uyandık, babaannemin böreğinden tattık. Çok lezzetliydi börekler, şükredip masadan kalktık. Oynarken saklambaç, bir sandığa takıldık. Dedemin gençliğindeki uçurtmayla tanıştık. İp, naylon, çıta, makas, uçurtmamızı hazırladık. Boş bir arazide uçurtmayı uçurduk, güldük, eğlendik. Ağaca takıldı uçurtma, merdivenle kurtardık. Rüzgara karşı koyup uçurtmamızla oynadık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar gökyüzünde en yükseğe çıkardıkları uçurtmalarının havada ne güzel süzüldüğünü düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eyt! Var mı bana yan bakan? Eyt be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eyt! Eyt! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yoo.
3: Onun adı... Onun adı... Adı...
0: Benim adım...
3: Heh. Onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Neden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam. Buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size? Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da, siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara, doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni, gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay! Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm. Karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler. Ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam. Arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi. Çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye. Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
2: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Kesin mi?
2: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
2: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.

0: Bizim koş.
1: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet, sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acaba?

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Hücumda çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
0: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur. Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
4: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet.
5: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
2: Merak etmeyin, hallederiz.
3: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
0: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
3: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
0: Bir koşu mu?
2: Ben hemen hallederim. Alayım.
6: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
6: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
6: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
6: Ne yazdın?
1: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
6: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
6: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
6: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
2: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
6: İyi tamam, ver bir tane.
4: Koli mi?
6: Yok, tane.
4: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
0: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
2: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
4: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
0: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
2: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
0: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
7: Hı? Zaten hakem değil mi?
2: Ara bulucu olsun anlamında.
4: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım. Hadi gidelim.
9: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
9: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
4: Ne?
2: Nasıl olur ama?
4: Nerede çalışacağız peki?
9: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet. Adil bir çözüm bu.
4: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
0: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
0: Kolaysa sen zıpla.
4: Evet Aziz, topu takip et.
0: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet, topun önünde dur bari.
5: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
0: Sağ taraftan.
5: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
0: Kolaymış.
5: Nihat, çek şutu.
0: Nasıl yakaladım ama?
5: Yakaladım demek, biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
6: Fırtına gibiydiler maşallah.
4: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
5: Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek.
4: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
6: Hadi.
5: Hadi.

0: Haftalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
1: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
0: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
1: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
2: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtada hata geçiyor. Cengiz'e pas atıyor. Cengiz'den Burak'ın ilham. Burak basıyor. Gol. Ve o da ne? Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atak şansı. Burak burada pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'ı attı.
0: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü atak var ya, ama defansını boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans.
6: Sen bilemedim şimdi.
0: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
7: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
2: Kaleci dahil. Alt kadro hücum. Pasajları ilerliyorlar. Kaleci'den Burak. Geçen bir pas. Burak şut çekiyor. Pasajlar inanılmaz bir kurtarış.
5: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
8: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
5: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
9: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
10: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
11: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Yo hayır, hemen de yakalıyorsun abla.
1: Ablalar yakalar akıllım.
0: Yakalayacağım seni, elim sende.
1: Hızlı koş, geliyorum.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
1: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı, ne dersin?
0: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
0: Ebe.
2: Demek öyle, şimdi yakaladım sizi. Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.
0: Ama anne.
1: Evet ama anne.
2: Üzgünüm canlarım.
0: Ama çoraplar katlanmıyor ki.
2: Çorapları ayırın. Sonra size nasıl yapıldığını göstereyim.
1: Belki de sen katlamak istersin, değil mi anne?
2: Yo, ben öğretmek isterim.
1: Ama anne.
2: Şşt, kitap okuyorum.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayır.
1: Tamam.
3: Oh oh, maşallah.
1: Baba, baba, kurtar bizi.
3: Elim sende oynamışsınız anlaşılan.
2: Evet.
1: Evet.
3: Ama canım, sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
1: Ya baba.
3: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
1: Belki de baba yardımsever, bize yardım eder.
0: Evet evet, eder.
3: Baba yardımsever, tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım, çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
2: Tamam. Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
1: Evet.
3: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
1: Tamam.
0: Baba yardımsever, dönüşüm geçiriyor abla.
1: Evet, acaba ne olacak?
4: Nem nem. Taze oyuncak.
1: Mumuni.
4: Nam nam.
1: Babam Mumuni'ye dönüştü. Hepimizi yiyecek ya.
4: Nam nam. Hepinizi yiyeceğim. Nam nam nam.
1: Oyu minnak.
4: Minnak ama lezzetli.

0: Koç beyaz tavşan koç. Dur Mumuni.
1: Nam nam nam Mumuni. Nam nam.
0: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
1: Nam nam nam nam nam.

0: num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num
1: num num num num num num num num num num num num num
0: num num num num num num num num
2: num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num num
0: num num num num num
1: Merhaba yemekçi hanım.
3: Merhaba.
4: Bir müşteri bey gelecek.
1: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Beyadem gelecek.
3: Demek Beyadem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
4: Menüde ne var yemekçi hanım?
3: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
1: Yaşasın, bayılırım.
4: Ben de.
1: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım. Çorba. Şimdi sıra bende. Köfte.
4: Sıra bende. Pilav. İşte bitti.
1: Hayır, sıra bende.
4: Ama yemekler bu kadar. Abla hadi oynayalım.
1: İstemiyorum.
4: Ama daha Beyadem gelecek.
1: Oynamıyorum.
4: Neden ama?
1: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
4: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
1: Yok ki.
4: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
3: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
4: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
1: He? Ayran.
4: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
1: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
3: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
1: Ben çatal kaşığı alırım, sen de peçeteleri al Eren.
4: Tamam.
1: Buyurun Beyadem, hoş geldiniz.
4: Biz de sizi bekliyorduk.
5: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
1: Evet. Size rezitriyon burası.
5: Rezitriyonsuz asla gitmem.
4: Çorba alır mısınız Beyadem?
5: Almam mı? Alayım lütfen.
1: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğimden.
5: Ne? Brokoli çorbası mı?
1: Evet efendim.
5: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
1: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.
5: Çok şakacısınız.
1: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
3: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
1: Ekmek, tuz.
5: Teşekkür ediyorum.
3: Afiyet olsun.
1: Hayır, olamaz.
5: Ne oldu?
4: Besmele çekmeyi unuttum Beyadem.
5: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başından almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
1: Üzülme, çaresi var Beyadem.
4: Bizden sonra tekrarla bakalım.
5: Tamam.
1: Bismillahi.
5: Bismillahi.
1: Fi evvelihi.
5: Fi evvelihi.
1: Ve ahirihi.
5: Ve ahirihi. Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
1: Oldu tabii.
4: Anlamını biliyor musun?
5: Maalesef unuttum galiba.
4: Başında da sonunda da bismillah demek.
5: Hah, artık hiç unutmam.
4: Ben gidip ayranı da getireyim.
1: Sakin ol küçük komi. Ayran ana yemekle birlikte olacak.
4: Ana! Yemek!

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Aleyküm selam hoca, tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: E peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca, korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
2: Demek ağzını açmıyor ha? Kadri, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme. Tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani.

0: Şey, doğru dişi çekmişimdir inşallah.
1: Nasıl? Ne yaptın hoca?
2: Sanki bu...
0: Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
2: Ha? Evet.
1: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyeceydim ha.
0: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyeceydim uşağım.
3: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
0: Aman aman koca oğlan dur hele dur.
3: Artık sana borçluyum ben.
4: Peki sen ne dedin adama?
0: Ben de dedim ki ya teperse.
4: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.
0: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
4: Aa, Kadri, hayırdır?
3: Çiçek

0: Getirdim.
1: Çiçek mi? Bana mı?
0: Sana değil, hocama.
1: Peki sağ ol.
0: Ben buradayım. Hırsız bekliyorum.
2: Hayrola, kimmiş?
1: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
2: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
1: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
2: Ama hatun ben bir dakika yahu şimdi yani bir iyilik yapmıştım da. Ama fakat... Allah Allah, hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
0: Esselamu aleyküm.
2: Kadri, aleyküm selam da hayrola?
0: Hocam, sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
2: Ne yapacaksın peki?
0: Seni koruyacağım.
2: Nasıl beni koruyacaksın?
0: Senin bekçin olacağım.
2: Bekçin mi?
0: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
2: Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam de git işine.
1: Merak etme hocam, güvendesin. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Hah, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın, hırsızı kaçırdın, bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

emek veren kazanır.

0: Dolly, Dolly! And hey!
1: Mom.

0: bank.
1: Hayat.

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hmm? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi!
8: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
9: Hı?

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Bülbül kafeste.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
6: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
6: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
2: Oh.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi.
6: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
7: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
8: Aa, özgür.

0: yüzünde.
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye, geçmiş olsun.
2: Çal teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye!
2: Ha, dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.

0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci.
1: Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
3: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
3: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
3: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı?
1: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
3: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
1: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme Tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
3: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
3: Bilmiyorum.
2: Haberci?
1: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum.
4: Dinleyin.
2: Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
1: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
1: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
1: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çıkardım anne.
1: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
0: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
1: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
1: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
0: Of.
2: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
1: Aa, ne oldu Tunacığım?
0: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
2: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
0: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
2: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
1: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
0: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
1: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
0: Söz mü?
1: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
2: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
0: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
1: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
2: Size de kolay gelsin hanımlar.
0: Sağ ol baba.
1: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: Ben bakarım. Bir kısır.
1: Kısır hazır.
0: İki börek.
1: Fırında pişiyor.
0: Üç sarma.
1: Dünden hallettik. Dolapta.
0: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
1: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
0: Bak hepsi tamam.
1: O zaman aferin bize.
0: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
1: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
0: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
1: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
0: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
1: Ne oldu kızım?
0: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
1: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş oku bakalım.
0: 4 yaş pasta.
1: Tatlıyı unutmuşuz.
0: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
1: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
0: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
1: Her şeyin bir çözümü vardır.
0: Hı?
1: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
0: Evet istiyordum. Ama artık imkansız.
1: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.

0: Anneanne pasta yapmak zor iş demişti.
1: Biz de kolay pasta yaparız.
0: Kolay pasta mı?
1: Hı hı, evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
0: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
1: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
0: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi Sultanım?
1: Evet şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
0: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
1: Bir an önce pastayı yapalım şefim. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.
0: Ben hallederim. Puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet. Yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın. 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Hı hı. Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Hı hı, evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle 2. katı dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şef Lina. Hadi diz bakalım 2. sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
1: Sen bu işi öğrendin şefim.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
1: Aa, harika görünüyor. Ellerine

0: sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.
1: Ben yaparım. Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte o.

0: Arkadaşlar bakın, pastanıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: listeyi tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuğu'nda.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8. Göz Bebeği. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz kırpmama yarışması. Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor. Gayret. Dayan Yaman, dayan.

0: Korkmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
1: Bunun yeteceğine emin misiniz?
2: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
1: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
2: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
1: Ha? Oh be! Dünya varmış. Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
2: Sor bakalım.
1: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
2: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
1: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
2: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
3: Evet.
2: Kaşif,

0: Profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan.
0: Eyvah profesör, ne yaptınız?
2: Gitti güzelim göz. Eriyip bitiyor.
1: Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın, gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar, görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle... Gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.

0: Çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
1: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyonda?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
1: Evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
1: Burası çok aydınlık. Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
1: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
1: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
1: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
1: Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
1: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
1: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
1: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
1: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
0: Elbette. Çözersin evvelallah.
1: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
0: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
1: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana. Başka?
0: Sağlıklı beslenmeliyiz.
1: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
0: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
1: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

0: sabahlar Bodum. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi, sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Pes dur! İşte geldim.
1: Kusura bakma Furkan, yakan top oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
2: Şimdi sıra bende.
0: Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodu. Neyse canım, sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!

0: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha?
1: Özür dileriz Müşteb abi.
2: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
0: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
1: Allah'ım, burası da ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Aa, şu da ne? Baksanıza. İçinde ne var acaba? Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
2: Allah korusun, kötü bir şey olmasın da.

0: harita. Acaba nereyi gösteriyor? Hı?
1: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
2: Bakın, bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
3: Nasıl gidiyor çocuklar?
0: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
3: Tamamdır.
0: Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok, hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız. Yemek? Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
0: Ha? Eyvah arabam.
1: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
3: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: Şimdi ne yapacağız? Bence oturup bekleyelim. Belki Cabide'dir büfeci abla. Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
1: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
0: Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
2: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
0: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
3: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
0: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze. Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
3: Tabii. Neden olmasın?
0: Hadi devam edelim.
1: İşte geldik. Şimdi ne demişti? 5 adım sağ.
0: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı? Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir. Bakın dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
3: Ama bu
0: başladığımız yeri gösteriyor. Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin bir hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
4: Sürpriz!

0: ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.
4: Bak İsmail, zorluyorsun şansını. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
5: Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan?

Şimdi karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli kara kalemi Kara. Ve şimdi de karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli keçeli kalemi Keçe. Nasıl? İstediğiniz gibi bir giriş oldu mu? Nasıl ya? Olmadı mı? O kadar çalıştım. Olmuştur tabii. Sizi az solist gibi sundum. Gönlünüz olduysa başlayalım. Hazır mısınız? Bugün bize doğrulukla ilgili çizimler yapmanızı istiyorum. Var mısınız kapışmaya? O halde size biraz süre vereyim. Hazırsanız eğer, ekranların en yetenekli kara kalemiyle başlayabiliriz. Ne dersin Kara? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ne zamandır top görmemiştik, iyi oldu. Toplar en eğlenceli oyuncaklardan biridir. Oo, bu sefer pek eğlendirmemiş anlaşılan. Tüh, gitti vazo. İşte bu. Nereye bağlanacak diyordum. Tam 12'den vurdun Kara. Çocuk tabloyu kırdığını doğruca söylüyor. Sözümüzde doğru olmalıyız. Keçe, gelmişsin bile. Hadi öyleyse. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, ne oldu? Hani çizmek için sabırsızlanıyordun? Aa, anladım. Hay Allah iyiliğini versin. Tamam, hemen geri sarıyorum. Şimdi karşınızda ekranların en yetenekli keçe kalemi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir terazi. Ben buldum bile. Ama söylemem. Bulmayanlara zaman verelim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. İşinde doğru olmaya örnek olan bir esnaf amcamız. İşinde doğru olmalı çünkü bizi aldatan bizden değildir der peygamberimiz. Çok güzel noktalara temas ettiniz çocuklar. Kara, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Düşecek aman. Fakat bu işte bir gariplik var. Gülüyor. Allah Allah. Şimdi anlaşıldı neden güldü. Kendini bırakıyor ama babasının onu tutacağına emin. Çünkü babası ona güven vermiş. Çünkü aile birbirine güvenen insanlardan oluşur. Bir programın daha sonuna... Ha? O kadar güzel anlattınız ki daha ne kaldı? Hep böyle meraklandırıyorsunuz ama. Tamam, son bir çizim. Hadi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

İyi ki de devam etmişiz çocuklar. Doğruluk ve güven deyince daha doğru bir isim bulamazdık. Peygamberimiz çok güvenilir bir insan olduğu için kendisine Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed denmiştir. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Yeni çizimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var Han?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.
5: İyi.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken?
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.
2: Ha ha ha!

0: Mehmet, duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için!
4: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
2: Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
4: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.

0: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
3: Bence hak ettim.
1: O zaman dönüş vakti.
4: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Biz geldik.
3: Selamünaleyküm.
4: Sayışmaca parmağı geliyor.
5: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
4: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: koca adam oldunuz, hala tesbih kapmaca oynamak istiyorsunuz.
1: Sen hiç istemiyorsun ya.
0: Tesbihe asılmak yok. Sonra bir de tesbih dizmekle uğraşmayalım.
2: Kaybeden ebe olur.
1: Hadi ilk ebe ben olayım.
3: Yaşa!
4: Vay!

işte bu. Bir, iki, üç. Nasıl kaptım ama? Gördün mü Galip? İyi iyi, aferin sana. Bir, iki, üç. Salihciğim, hazır mısın? Çok konuşmak dikkatini dağıtabilir kardeşim.

0: oku tabii. Bir şeyler öğrenmek senin de hakkın.
1: Aman ne komik.
2: Ne okuyorsun Cemile?
1: Siyer.
3: Ne yer?
4: Siyer, siyer.
2: Yani Peygamber Efendimizin hayatı Ali.
3: Ha, anladım. Öyle desene.
1: Çok güzel bir kitap. Gidip başka yerde okuyayım bari.
0: Peygamberimizin hayatını biz de okuduk. Biliyoruz.
1: He, kesin.
5: Okuduk tabii. Neden inanmıyorsun?
1: O zaman var mısınız kapışmaya?
4: Her zaman.
0: Arkadaşlar, bir an önce kitabı bitirip birbirimize sorular sormalı ve öğrendiklerimizi pekiştirmeliyiz.
2: Haklısın kardeşim.
0: Tekrarda galip, ısrarda mülayim olmalıyız. Yoksa kaybederiz.
2: Hesap ettim. Günde 10 sayfa okuyarak bile kitabı vaktinde bitirebiliriz.
5: Okurken dikkat çeken noktaları not almayı unutmayalım. Gerekirse cümlelerin altını çizelim.
0: Ve bu kapışmanın da galibi olalım.
2: Sakin, sakin kardeşim.
0: Tamam.

0: Selamun aleyküm Salih.
1: Aleyküm selam hocam.
0: Hayırdır? Nereye?
1: İçeride kitap okurken biraz uykum geldi de hocam. Hava alayım diye dışarı çıktım. Namaza kadar dışarıda okuyacağım.
0: Ne okuyorsun?
1: Siyer okuyoruz hocam hep birlikte. Kapışma var da.
0: Oo, macera var desene. Hadi bakalım, kolay gelsin sana.

0: Cemile. Aa, çamurcuğum, namazıma geldin. Kitap mı o? Aa, kimin kitabı acaba?
1: Benim Cemile, benim.
0: Salih?
1: Cemile,
0: ne işin var tepede?
1: Sence?
0: Anlaşıldı. Hadi bakalım çamur. Gel seninle mama kabına bir bakalım. O sırada Salih abin ağaçtan insin.
1: Sağ ol Cemile.
2: Öncelikle planlamanıza sadık kalıp kitabı zamanında bitirdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum.
3: Sağ ol hocam.
1: Benimki biraz zor oldu ama bitirdim bin şükür.
2: Hazırsanız çarkı çevireceğim.
3: Hazırız hocam.
4: Evet, birinci belli oldu. Bakalım hanginiz ikinci olacaksınız?
1: O kadar emin olma.
0: Hocam,

0: Hepsi çok kolay.
1: O zaman başlıyoruz. Oyunumuz şöyle. Sırayla çarkı çevireceğim. Çıkan resimle ilgili bildiklerinizi söyleyeceksiniz. Anlaştık mı?
2: Evet.
1: Herkes sırasını biliyor değil mi?

0: Aferin Selim.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Devam ediyoruz.
2: İkinci bendim hocam. Hemen söyleyeyim. Burası Peygamber Efendimiz'e ilk vahiyin, yani ilk ayetlerin gelmeye başladığı Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası.
0: Aferin Galip. Maşallah sana da. Çok çekişmeli bir mücadele oluyor. Hadi bakalım, gelsin yeni resim.
3: Evet. Hocam, sıra bende. Bu kuyu Zemzem kuyusu olmalı.
0: Aynen öyle.
3: Zemzem ta Hazreti İsmail ve annesi Hazreti Hacer zamanında bulunmuş olsa da sonradan kayboluyor hocam. Aradan asırlar geçiyor ve peygamberimizin dedesi bu kuyuyu yeniden buluyor. O zamandan beri hiç kesilmeden akmaya devam ediyor.
0: Aferin Cemile, süpersin. Ve çark dönüyor. Sıra kimdeydi?
2: Bende.
4: Hayır, bende.
2: Ne olur Mustafa abi, ben söyleyeyim.
4: Ne olur.
2: En iyi bildiğim şey bu benim.
4: İyi madem. Ama doğru cevap ver bak.
2: Cevap veriyorum. Deve.
4: Evet, ne anlatıyor bu deve? Onu söylesene.
2: Vallahi bir şey anlatmıyorlar.
0: Allah iyiliğini versin Ali. Nasıl da güldürdün bizi. Çok tatlısın sen ya. Bak dinle, ne anlattığını Mustafa abin söylesin.
4: Hocam, bu resimde Mekke'den Medine'ye peygamberimizin hicreti, yani göç etmesi anlatılıyor.
0: Aferin Mustafa.
3: Hocam, son resim de bana kaldı. Çarkı çevirmeden söyleyeyim. Burası Mescid-i Nebi. Efendimizin kabrinin bulunduğu yer aynı zamanda.
0: Aferin Salih. Hepinizi tebrik ederim çocuklar. Harikasınız. Hepiniz kazandınız. Ezan okunacak. Hadi bakalım namaza.
2: Hocam, ben de kazandım değil mi?
0: Evet Ali. Deve resimlerine deve dedin sonuçta.
2: Çölde vardı hocam.
0: Aferin Ali.

0: Çocuklar, rüzgar şu an çok güçlü esiyor. Bu rüzgarda balonumuzu uçurmak tehlikeli olabilir. O nedenle rüzgarın biraz azalmasını beklesek iyi olur.
1: Tamam Agah dede, sen nasıl dersen. İsterseniz rüzgarın dinmesini beklerken elim sende oynayalım. Elim sende. Hay Allah, boşluğuma geldi, ebe oldum. Ama olsun, hemencecik yakalarım ben onları.
0: Ben birazcık kestireyim kızım. Gece yine pek iyi uyuyamadım. Uykumu alamadım. Birazcık istirahat etsem iyi olur.
2: Çocukları uyarayım, biraz sessiz olsunlar o halde.
0: Yok kızım, yok, bırak oynasınlar. Bu miniklerin böylesine neşe içinde koşturup gülüşmeleri bana mutluluk, huzur verir kızım. Ninni gibi gelir onların keyifli sesleri.
2: Alim Hoca gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle kızım. Bak iyi hatırladın. Ne zamandır Alim Hoca'yı anlatmıyordum. Bugün onun hikayesini anlatalım.
1: Arkadaşlar, isterseniz biraz da saklambaç oynayalım. Geçin şöyle sayışalım. O piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, temizlendik. Erdem oradasın, ebe, ebe, ebe.
0: Ha, kim ebe? Sensin, ebe, ebe.
2: Ne ebesi baba?
0: Hay Allah, rüyamda çocuklarla beraber ben de oyun oynuyordum. Tam ebelemiştim ki uyandım. Neyse, rüzgar durmuş gibi. Ne dersin, uçuşumuzu gerçekleştirelim mi?
2: Olur, çocuklara sesleneyim de gelsinler.
0: Evet sevgili çocuklar, Allah'ın izniyle bugün de kazasız belasız havalandık. Hadi bakalım, yerlerinizi alın da size Alim Hoca'yı anlatayım. Evet sevgili çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir cami varmış. Bu camiye bir gün yeni bir imam atanmış.
1: Alim Hoca değil mi dede?
0: Evet Alim. Alim Hoca yabancısı olduğu bu köye zamanla alışmış. Herkesle tanışıp ahbap olmuş. Ancak köye geldiğinden beri bir şey Alim Hoca'nın dikkatini çekiyormuş.
1: Neymiş o Agah dede?
0: Camiye hiç çocuk gelmiyor oluşu. Merakına yenik düşüp sebebini sormuş muhtara. Muhtar ona...
2: Çocuklar camiye gelmiyor. Çünkü cami cemaati kızar onlara.
0: Demiş. Alim Hoca şaşkınlıkla... Neden kızıyorlar ki? Diye sormuş. Muhtar da...
2: Namaz sırasında gülüşürler. Avlusunda gürültü ederler. Cemaat de onlardan rahatsız olur. Kızar. Demiş.
0: Alim Hoca bu duyduklarına çok üzülmüş. Cami avlusundaki çocuk sesinden rahatsız olunmaz. Asıl cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek demiş. Ve bu durumu düzeltmek için bir plan yapmış. Ve planını hayata geçirmek için doğruca camiye gitmiş. Öğle ezanını okumadan evvel bir anons yapmış hoparlörden. Bu anonsta bir bilmece soracağını, bu bilmeceye doğru cevap veren çocuklara da istediği ödülü vereceğini söylemiş. Bilmece şöyleymiş.
2: Gözün görmese de hissedersin. Dişin kesmese de çok seversin. Tadı yoktur yenmez. Rengi yoktur görünmez. Kendine saklarsan tükenir. Paylaşırsan bereketlenir. Bu nedir?
0: Alim Hoca'nın iki tane şartı varmış. Birincisi, bu suale yalnızca çocuklar cevap verebilir. İkincisi de, doğru cevabı bilen çocuk gidip başkalarına söyleyemez.
1: Neden başkalarına söyleyemez Agah dede?
0: Çünkü Alim Hoca her çocuğun cevabı kendinin bulmasını istiyormuş. Öğle namazından sonra bir çocuk gelip Alim Hoca'ya...
2: Hocam, sorduğunuz bilmecenin cevabını buldum.
0: Demiş. Alim Hoca da kulağıma söyle ve eğer cevap doğru ise kimseyle paylaşma diye tembihlemiş. Çocuk Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylemiş. Alim Hoca ona doğru cevap, ödül olarak ne istersin benden diye sormuş. Çocuk ona...
2: Hocam, ben akranım Mehmet'le güreş tutmak istiyorum. Ama pehlivanlar gibi. Seyircimiz olsun, hakemimiz olsun, cazgırımız olsun.
1: Cazgır ne demek Sema abla?
2: Güreşten önce tekerleme söyleyip güreşçileri meydana davet eden kişilere cazgır denir Elif.
1: Aa, iki çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane diyen mi?
2: Evet o.
0: Alim Hoca çocuğa hay hay demiş. Ve ertesi gün öğle namazından sonra cami avlusunda bir güreş müsabakası düzenlemiş ki Kırkpınar müsabakalarını aratmaz.
2: Tüm köylünün seyirci olarak geldiği bu müsabaka kıran kırana geçmiş.
0: Ne kadar uğraşsa da iki akran birbirinin sırtını yere getirememiş. En nihayetinde ikisi de kucaklaşıp birbirini tebrik etmiş. Bu sırada bir çocuk el kaldırıp...
2: Hocam cevabı ben de buldum.
0: Demiş ve gidip Alim Hoca'nın kulağına söylemiş. Alim Hoca ona da doğru cevap, ne ödül istersin diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Hocam benim sesim çok güzeldir. Müsaaden olursa bir seferlik ezanı ben okuyayım demiş.
0: Alim Hoca büyük bir keyifle müsaade etmiş ezanı okumasına. Çocuk ezanı öyle güzel okumuş ki dinleyen herkes hayran kalmış. Günler böyle sürüp gitmiş. Her gün başka bir çocuk geliyor, Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylüyor ve doğru cevabı verip ödül kazanıyormuş. Alim Hoca da kim ne ödül isterse elinden geldiğince gerçekleştiriyormuş.
1: Hiç kimse yanlış cevap vermemiş mi Agah dedi?
0: Hayır Alim. Hepsi doğru cevabı veriyor ve ödülünü alıyormuş.
1: Doğru cevap neymiş ki Agah dedi?
0: Dur bakalım Miço, daha ona sıra var. Her gün bir başka çocuk suale doğru cevap verip ödül kazandıkça cami avlusu neşeyle dolmuş. Namaz aralarında eğlenceler, neşeyle gülen çocuklar, avluda oynanan oyunlar eksik olmamış.
2: Sonunda cami avlusundan tüm köye büyük bir neşe yayılır olmuş. Vakti olan herkes cami avlusuna koşuyormuş. Tüm köyün keyfi yerinde, herkes çok mutluymuş.
0: Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Cami avlusunda toplaşıp oyunlar oynayan çocuklar büyümüşler. İş güç sahibi olmuşlar. Bazıları evlenmiş, çocuk sahibi bile olmuş. Ama camiye gitmeyi hiç ihmal etmemişler.
2: Onlar büyüdükçe Alim Hoca da yaşlanmış, emekli olmuş. Yerine başka hoca gelmiş.
0: Yeni gelen hoca caminin avlusuna bir bakmış ki çocuk parkına benziyor. Şaşkınlıkla Alim Hoca'ya durumu sormuş. Alim Hoca da ona vakti zamanında bu avlunun bomboş olduğunu söylemiş.
2: Bunun üzerine bir bilmece sorduğunu, cevabı bilen her çocuğun isteğini yerine getirdiğini anlatmış.
0: O zaman avluya toplanıp oyunlar oynayan o çocukların şimdi büyüyüp caminin cemaati olduğunu, onların çocuklarınınsa hala avluda oyunlar oynamaya devam ettiğini söylemiş ve...
2: Sen de aynı oyunu devam ettir olur mu? Doğru cevabı veren her çocuğun istediğini yerine getir demiş.
0: Yeni hoca, ama hocam doğru cevap nedir ben bilmiyorum ki demiş. Alim hoca da ona...
2: Evlat, bu sorunun bir tane doğru cevabı yoktur. Cevap kişiden kişiye değişir. Kimi çocuk sevgi der, kimi çocuk ibadet, kimi huzur, kimi sağlık der.
0: Mühim olan cevap değil, niyet. Bu yüzden bütün cevapları doğru kabul ettim. Ne istedilerse elimden geldiğince yaptım. Bu sayede çocuklar cami avlusunda toplaştı. Cami avlusundaki çocuklar namaz kılanları izleyip nasıl namaz kılındığını öğrendi. Dua edenleri dinleyip nasıl dua edildiğini öğrendi demiş. Şimdi benim sana emanet ettiğim cemaat o dönemin çocuklarıdır. Sen de bu dönemin çocuklarını avluda topla ki senden sonra gelecek hocaya yepyeni bir cemaat armağan edebilesin demiş.
2: Ve ona evlat unutma ki cami avlusundaki çocuğun sesinden rahatsız olunmaz. Cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek
0: diye nasihat etmiş. Yeni gelen hoca da Alim Hoca'ya oyunu devam ettireceğine söz vermiş. Böylece Alim Hoca gönül rahatlığıyla emekli olmanın tadını çıkartabilmiş.
2: Evet sevgili arkadaşlar, Alim Hoca'nın bu güzel hikayesini dinlediğimize göre sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışmasına!
0: Evet sevgili çocuklar, ilk sorunuz benden. Alim Hoca cevap için iki şart koşmuştu. Neydi onlar?
1: Birincisi sadece çocuklar cevap verebilir. İkincisi de kimse kimseye cevabı söyleyemez.
0: Tebrikler Alp. Dikkatlice dinlemişsin öyküyü. Bir puan senin oldu.
2: Peki, Alim Hoca'ya doğru cevabı veren ilk çocuk ne ödül istemişti?
1: Akranı Mehmet'le güreş tutmak.
2: Tebrikler Erdem. Böylece 1-1 oldu skor.
0: Adet olduğu üzere bir soruda Miço soracak.
1: Benim sorum da şu arkadaşlar. Alim Hoca'dan önce çocuklar cami avlusuna gitmiyordu. Bunun sebebi neydi? Cemaat gürültü yapıyorlar diye kızıyordu da ondan. Evet Alp, doğru bildin. Agah dede.
0: Efendim Miço.
1: Sorduğunu söyleyin, gerçekten cevabı nedir?
0: Elifciğim, öykünün sonunda da dediğimiz gibi tek bir cevabı yoktur. Ama sen kimseye söylemeyeceğine söz verirsen ben sana kendi cevabımı diyeyim.
1: Söz Agah dede, söz Miço sözü.
0: Bu sualin cevabı mutluluktur.
1: Mutluluk.
0: Evet, cevabı kimseye söylemeye mi? Herkes kendi cevabını bulsun bu suale.

Hop! Oh! Huh?

Olamaz. Topum denize düştü.

0: Buldum.
1: Allah'ım.
0: Kanallar karıştı galiba. Allah Allah.
1: Allah'ım. Ses dışarıdan geliyor Temel amca. Eymen'in sesi bu.
0: Hay Allah, hakikaten de öyle. Bir gidip bakalım derdi neymiş.
1: Topumu bana geri ver Allah'ım.
2: Hey, Eymen ne yapıyorsun?
1: Topum denize düştü de Allah'a dua ediyorum geri vermesi için.
0: Neden bağırıyorsun peki?
1: Şey, sesimi daha iyi duyurabilmek için. ne oldu? Neden gülüyorsunuz?
0: Bağırmana gerek yok. Allah dilediği her şeyi işitir Eymen. Hatta içinden geçeni bile.
1: İçimden geçeni de mi?
0: Evet. Önemli olan duada samimi ve içten olmaktır. Samimi olduğun kesin. Öyleyse bağırmana gerek yok. Allah kabul etsin.
2: Amin.
0: Hadi gidip topunu bulalım.
1: Yaşasın. Allah razı olsun Temel amca.
0: Cümlemizden Eymen. Ben sadece yardım ettim. Allah dilemeseydi topunu bulamazdık. Bak Allah duanı kabul etti.
2: Dua gerçekten çok önemli.
0: Kesinlikle Asya. Hadi bakalım. Vira bismillah.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

0: Aman dikkat. Çok şükür bitti. Tamam tamam. Seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor.
1: Oho.
0: Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Hagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: répéter. Vicky!
1: Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: Niye yapmadın o zaman?

0: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
1: Öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
0: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
1: Kimin suçu peki?
0: Güneşin gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
1: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
0: Mis gibi Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki Laksan'a bakıyor. Hızla topa vuruyor.
1: Zeki!
0: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzemeyle en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorununu anlamadım.
5: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.

0: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
1: Bu da olmaz.
2: Bunlar hiç olmaz.
3: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
4: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim tabi.
5: Sanki sen yapabileceksin dayı.
4: Yaparım tabi. Marangoz zeki derler bana.
1: Nasıl yapacaksın dayı?
4: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
5: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
5: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
2: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
4: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikri uzmanı Zeki.
1: Biyomimikri o bir kere.
4: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
1: Biyomokimli değil dayı. Biyomimikli.
4: Bu da daha neleri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
5: Yine tutturamadın dayı.
4: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Oo. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
1: Bu ne dayı?
5: Birbirine yapışmış iki kulak.
4: Siz sanattan ne anlarsınız?
1: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
4: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
5: Bu da olmaz dayı.
4: Nesi varmış?
1: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
4: Sorun yok. Sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
1: Dahiler asla pes etmez.
4: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
1: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
5: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
4: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
6: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
4: Ben pes ediyorum. Tabii.
1: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
4: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum.
1: Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
2: Benim aklıma gelmişti.
3: Aferin Ökkeş, harika oldu.
4: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
3: Evet, arılara da aferin.
5: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
3: Rabbimize bin şükür.
2: Allah yaratmış sanatlı çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: aşağı köy. Aşağı köy. Siz görürsünüz. Bizi maçta yenersiniz ha. Görürsünüz.
1: Şu adama soralım. Allah Allah. Bizi görmedi galiba.
2: Koskoca düt dütü nasıl görmez Abidin? Bir derdi var sanırım. Dalgın gibi biraz.

0: Hanım siz sahneyi kurarken ben bir gidip bakayım muhtara.
1: Ya şundadır ya bunda. Elvacının kızında. Tepe kulak altında.
2: Hey ben kazandım. Bugün düdüdü sahneyi çevirmek benim hakkım oldu.
1: Tebrik ederim abla.
2: Teşekkürler kardeşim.

0: Selamun aleyküm muhtar.
1: Aleyküm selam abidin kardeş. Hoş geldiniz.
2: Muhtar, muhtar sen daha otur. Aşağı köy bizi yendi.
0: Sağlık olsun.
1: Ne olmuş canım yendiyse?
2: Ne olacak? Çok sinirlendik. Bağırdık çağırdık. Siz görürsünüz. Dedik geldik.
0: Aa ne ayıp.
2: Ayıp değil mi ya? Niye yeniyorsunuz bizi?
0: Hayır ya, ayıp olan sizin kaybedince sinirlenmeniz.
2: Niye ayıp olsun canım? Kaybettik, bizim acımız vardı.
0: Ama öyle olmaz ki. Bakın, ahaliyi meydanda toplayın, biz gösteride bunun doğrusunu anlatalım.
2: Aa, güzel fikir. Ahaliyi toplayayım.
3: Dikkat, dikkat.
4: Anons da veriliyor.
3: Sevgili yukarı köylüler, bugün aşağı köyle yaptığımız maçı kaybettik. Meydanda toplaşalım, gidip günlerini gösterelim.
5: Hı? Allah Allah, Allah Allah, nasıl anons bu Hacer anne, nasıl, nasıl?
2: Şimdi toplaşıp aşağı köye gününü gösterme vaktidir.
0: Dur dur yahu, muhtar tut şu adamı dur, ne yapıyorsun?
2: Ahaliyi topla demedin mi sen? Ahaliyi topluyorum.
0: Ya ben ahaliyi kavga için topla demedim ya. Gösteriyi izlesinler diye topla dedim. Sevgili yukarı köylüler.
3: Heybeli tiyatro köyünüzdedir.
4: Heh, Abidin duruma el attı.
3: Köy meydanında tiyatro oyunu sergilenecektir. Tüm ahali davetlidir.
2: Abidin kardeş. Bak bir sürü adam toplaştı buraya. Bırak alayım şunları gideyim aşağı köye günlerini göstereyim.
0: Allah aşkına üzme artık beni. Hadi geç otur şuraya gösteriyi izle. Hiç yakışır mı bize böyle davranmak?
2: Allah Allah tutturdun gösteri diye. Abidin kardeş tamam gider otururum ama gösteri bitince siz de bize katılırsınız. Beraber gider gösteririz günlerini.
0: La havle. Efendim, gösterimize hoş geldiniz. Biz Heybeli Tiyatro olarak genelde konumuzu seyircimizden alırız.
2: Konu aşağı köye yapacaklarımız olsun.
0: Durun, durun yahu, sakin olun. Gösterimizin konusunu bugünlük biz belirleyeceğiz diyecektim. Evet, gördüğünüz gibi bugün işimiz bir hayli zor. O nedenle hoşgörü konulu bir gösteri yapacağız.
6: Yarışma. He? İnsanın var olduğu günden bu yana hep var. Hem de hemen her alanda. Mesela iki esnaf arasında yarışma yok mu? Olabilir ama iyilikte, güzellikte yarışma. Mesela bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde bu durum nasıl? Ahilik geleneğinde bu yarışın nasıl olduğunu görelim mi?
4: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
7: Tabii.
8: Allah bereket versin komşum. Hayırlı işlerin olsun.
7: Teşekkürler komşum. Darısı başına.
0: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
7: Tartarım tartmasına lakin yan komşumun domatesleri de çok güzel. Ondan almak istemez misin?

0: Neden? Siz satmıyor musunuz?
1: Satıyorum elbette ama ben az önce siftah yaptım. Komşum henüz hiç satış yapamadı. O yüzden ondan alsanız, o da rızkını çıkartsa.
0: Allah sizden razı olsun. Tamam, öyle yapayım.
2: İki esnaf birbiriyle yarışır. Niçin yarışır? Kaliteyi artırmak için. Müşteriye daha iyi hizmet sunmak için. Ama daha çok kazanmak için yarışa tutuşurlarsa... o zaman işler çirkinleşir. Bir de bu halini izleyelim ister misiniz?
3: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
1: Tabii. Gördün mü? Nasıl sattım domatesi? Sen de öylece bekle.
4: Son gülen iyi güler. O çürük domateslerini daha ne kadar satabileceksin bakalım.
1: Hayır. Asıl senin domateslerin çürük.
0: Hayırlı işler. Domates alacaktım.
4: Ondan alma abi. Onun domatesleri çürük çarık. Gel benden al.
1: Hadi be oradan. Domatesi nasıl bende?
4: Yok canım. Abicim gel benden al. O kaça veriyorsa yarı fiyatına.
1: Öyle mi? Ben de onun yarısının yarısına.
4: Öyle mi? Ben de bedava abi. Gel benden al.
1: Sen şimdi görürsün.
2: İki örneği de gördük. İkisi de domates satmaya çalışıyordu. İkisi de yarış içindeydi. Ancak ilk örnek iyilikte yarışırken, ikinci örnek kavgaya tutuşmayı tercih etti. Sizce hoşgörü mü kazandı, hırs mı? Peki yarış sadece bu mu? Burada mı var? Mesela hayatın başka alanlarında yarış nasıl olur? Bir görelim mi?
1: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
4: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum.
1: Neyse ki okula erken geldik. Hadi gel, ben de yardım edeyim, beraberce yapalım ödevini.
4: Teşekkürler.
1: Ama sen de bir daha sorumluluklarını unutma.
2: İki öğrenci arasında var bir yarış. Bu yarış derslerini iyi dinlemek, daha iyi hazırlanmak, beraberce notlarını yükseltmek için olursa ne âlâ. Ama bir de kötü örnek var. Onu da görelim mi?
1: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
4: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum. Bana yardım eder misin?
1: Edemem. Unutmasaydın.
4: Yardım etsen de hemencecik ben de yapsam.
1: Olmaz. Ödevini yapan yüksek not alır. Yapmayan düşük.
4: Peki, öyle olsun. Bir daha ben de sana yardım etmeyeceğim.
1: Etme, sen etme.
2: Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma. Bunlar erdemdir. Mesela yenildiğinde yeneni tebrik etmek erdemdir. Yenilen yenilgiyi kabul etmezse nasıl geliştirir kendini?
0: Kaybettiğinde suçlamak yerine çalışırsan, eksiğini giderirsen bir dahakine de sen kazanırsın.
3: Kazanan da kaybeden de hoşgörüyü unutmamalı.
1: Kaybetmeyi öğrenemezsek kazanmayı öğrenemeyiz.
4: Unutmayın ki ne kaybedersek kaybedelim, kendimizi kaybetmemeliyiz.
5: Abidin kardeş, hadi hemen hazırlanın. Hep beraber toplanıp kalabalıkça aşağı köye gidiyoruz.
0: Hoppala! Yahu biz sahnede ne anlattık iki saattir? Hala topluca aşağı köye gideceğiz diyorsun.
5: Gideceğiz. Ama kavgaya değil, barışa gideceğiz Abidin kardeş. Sahnede gösterdiğiniz örnekten dersimizi aldık. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp dost eli uzatmaya, galibiyetlerini tebrik etmeye gideceğiz. Rövanş maçı için köyümüze davet edeceğiz. Ve eksiklerimizi giderip bu sefer de biz yenmek için mücadele edeceğiz.

0: Oh, çok şükür.
1: Siz sahnede doğru söylediniz Abidin kardeş. Hoşgörüyü unutursak her şey kötüleşir. Neyse, haydi toparlanın da.

0: Ay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레도 미! 레! 도레도 미! 레! 에! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레도 미! 레!
1: 데이, 나피었어? 응!
0: 돌아남았으니 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucize.

0: Hiç.
1: Ne? Ben mi? Bu gürültüdeki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
2: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
1: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
2: Nasıl?
0: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
1: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
2: Nasıl olacakmış o?
1: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: gel.
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm hatun. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
1: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
0: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
0: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
1: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
0: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
0: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
1: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
1: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
0: Ben de.
2: Ben de.
1: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.
3: Harika oldu, süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
1: Evet, kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu ha.
2: Şey, dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
1: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.

0: dayı, bu harika bir şey.
1: Yaşasın, aslan dayım.
2: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
3: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
1: Dayım bu sefer başardı galiba.
3: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba.
4: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun.
0: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
2: Yan çevir yan.
0: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
3: Çocuklar.
2: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
3: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: buralarda bir yerde olması gerekiyor.
1: Baba, kaç saattir arıyoruz? Artık vaz mı geçsek?
0: İşte orası olmalı.
1: Bulduk mu? Ben hemen bakayım.
2: Hoş geldin delikanlı. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biz Saf Ender amcayı arıyoruz da. Acaba burası onun dükkanı mı?
3: Ender abi.

0: Zemzem, sonunda durdun. Sayende nefes nefese kaldım. Sahaf Ender. Bulduk, bulduk.
1: Ne kadar hızlısınız maşallah. Fülfülle size zor yetiştim.
0: Peki buna ne diyeceksin baba?
1: Vay, aferin size. Ne duruyoruz? Hadi içeri girelim.
0: Hadi Zemzem, kedicik gitti, korkma.
2: Ah be çocuk, ne yaptın böyle?
3: İstemeden oldu Ender Usta. Ender amca, birileri geldi.
2: Buyurun, hoş geldiniz. Var mı aradığınız bir kitap?
1: Ben... Kitap değil.
2: Delikanlı için mi baktınız yoksa? Çok güzel hikaye kitaplarım var. Tam sana göre.
0: Teşekkür ederim. Kitap okumayı çok severim. Ama biz kitap için gelmedik.
1: Ender abi, ben Abdullah. Yıllar önce senin misafirin olmuştuk.
2: Abdullah mı? Allah Allah. Kusura bakmayın, çıkaramadım.
1: Peki, Fülfül desem?
2: Fülfül mü? Vay, Kabe yolcuları. Hatırladım. Bu yakışıklı delikanlı kim peki?
1: Oğlum Murat.
2: Oo, maşallah delikanlı. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ender amca. Kuşumuz Zemzem.
2: Bu da bizim mavişimiz.
0: İyi anlaştılar galiba.
2: Buyurun, buyurun. Üst kata çıkalım. Oğlum hadi, bize bir koşu çay kapıp geliver. Misafirlerimiz var. Görüşmeyeli hayli uzun zaman oldu.
1: Evet, öyle Ender abi. Hala eşimle yad ediyoruz o zamanları.
0: Ender amca, babam senden çok bahsetti. Senin için kitap kurdu diyor.
2: Öyle mi? Sağ olsun. İşte, öyle sayılırım biraz diyelim. hangi rüzgar attı sizi buraya bakalım?
1: Kabe'ye giderken eski dostları ziyaret edelim dedik.
2: Yeniden o mukaddes topraklara yolculuk ha? Ne kadar güzel. Beni ziyaret etmeden gitseydiniz darılırdım doğrusu. Tarık gel otur, misafirlerimizle tanış. Tarık hem benim çırağım hem de arkadaşım. Ben yokken buralar ona emanet.
3: Sağ ol usta. Merhaba.
0: Memnun oldum Tarık.
2: Bak Tarık, Murat ve Abdullah Kabe'ye gideceklermiş.
3: Zor olmuyor mu yolculuk?
0: Zor ama çok eğlenceli. Bu sayede ne güzel dostlar da ediniyoruz üstelik.

0: Asım düşüyordu.
1: Hı? Zemzem. Kime diyorum ben?
0: Ustamın Surre Alayı tablosu. Çok sever bu tabloyu.
1: Surre Alayı mı?
0: Evet. Eskiden hacca gitmek isteyenler İstanbul Üsküdar'da toplanırmış.
1: Sonra?
0: Develeri süsleyip üzerine bir sepet kondururlarmış. Altın, gümüş, değerli eşyalar.
1: Bütün bunları Mekke'ye mi götürüyorlar?
0: İşte Hicaz bölgesine.
1: Hicaz mı?
2: Hicaz. Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin ismi.
1: Ha, tamam.
2: Aylarca süren bir yolculuk sonrasında Mekke'ye varırlarmış.
1: Birkaç motosikletliyle yola çıksak biz de Surre Alayı olurduk herhalde.
3: Muhabbet koyu ama akşam olmak üzere. Hadi buyurun bize gidelim.
2: Ender abi sağ ol. Hiç zahmet vermeyelim.
3: Öyle şey mi olurmuş? İtiraz istemem.
1: Baba, burada kalsak olmaz mı?
2: Ender abi eğer sorun olmazsa biz burada kalsak?
3: Sorun olmaz da.
1: Burası çok ilgi çekici. Kitap kokusu içinde uyumak çok heyecan verici olmalı.
3: Aslında içime hiç sinmedi ama sırf delikanlı çok istiyor diye tamam diyorum.
1: Teşekkürler Ender amca. Oho, bir bilsen biz bu yolda nerelerde uyuyoruz. O zaman koltuk benim. Surre alayındakilerden biri olmak isterdim.
2: Murat, hadi ışığı kapat da uyuyalım.
1: Tamam baba. Durun. Beni de bekleyin. Durun. Beni de götürün.
4: Adın neydi delikanlı?
1: Murat.
4: Çok mu istiyorsun bizimle gelmeyi?
1: Hem de öyle çok istiyorum ki.
4: Burada yolculuk etmeye ne dersin?
1: Az kalsın düşecektim. Babam nerede peki? Baba.
2: Günaydın oğlum, sakin ol. Heyecanlı bir rüya görüyordun sanırım.
1: Uf, evet. Sadece bir rüyaymış. Günaydın babacığım.
0: Günaydın Maviş.
1: Günaydın Tarık.
0: Aa, Murat, uyanmışsınız bile. Size de günaydın.
1: Ben de sana yardım edeyim.
0: Sağ ol. Şunları uzatır mısın?
1: Burada hacla ilgili kitap var mı?
0: Var tabii. Şunları dizeyim, ben sana bulurum.
1: Günaydın usta.
3: Size de günaydın çalışkan çıraklar. Gelirken simit aldım. Misafirlerimizle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım.
2: Zahmet etmişsin Ender abi. Biz bir şeyler atıştırırdık.
3: Olur mu öyle şey? Kaç yıl sonra görüşmüşüz şurada. Ne zahmeti?
0: Ben hazırlarım usta.
3: Hadi bakalım aslanım.
1: Bekle, ben de geliyorum Tarık.
3: Tarık, bu kolideki kitaplar merdivenin altındaki kitaplığa yerleşecek.
0: Tamamdır usta.
1: Bu kitapların hepsini Ender amca okumuş mu?
0: Ender ustam çok bilgili. Bence hepsini okumuştur.
1: Sen de kitap okumayı seviyor musun?
0: Seviyorum tabii ki. Sevmesem burada ne işim var?
1: Öyle. Burası ne böyle?
0: Ender amcanın gizli odası varmış demek.
1: Belki bu odadan onun bile haberi yoktur.
0: Haberi olduğu kesin. Çünkü bu kitabı geçen yıl beraber almıştık. Buraya koymuş. Buradaki kitapların neredeyse tamamı tarihi eser gibi. Gel, şu üstteki kitaplara da bakalım.
1: İyi misin?
0: İyiyim. Sakarlık işte.
1: Tarık bak, Surre Alayı. Yukarıdaki tablonun ismi de buydu. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar ayrılık çeşmesi denilen yere toplanırdı. Bu alay hep beraber yola çıkardı.
3: Binlerce kişinin olduğu bir alay.
0: Ha?
3: Sizi meraklılar sizi.
0: Usta şey, özür dileriz. Biz kitapları diziyorduk. Birden...
1: Aslında benim yüzümden oldu. Tarık'a kızmayın lütfen.
3: Neden kızayım? Burası gizli değil ki zaten. Burada değerli kitaplar var. Çok eski kitaplar. Fazla ışık görmemeleri gerekiyor.
1: Surre alayını anlatan bir kitap bile var. Biliyor musun baba? Eskiden develerle gidilirmiş hacca. İstanbul'dan Mekke'ye deveyle git git bitmez.
0: Sizinkinin de deveden farkı yok.
1: Olur mu? Onlar Kabe'ye ulaşana kadar biz iki kere gidip geliriz.
3: Aslında develerin, atların, askerlerin, hacca gidecek hediyelerin bulunduğu bir kervan diyebiliriz.
2: Önce tablo, sonra bu kitap. Ne güzel denk gelmiş. İyi bulmuşsunuz.
1: Aslında kitap bizi buldu desek daha...

0: olur.
1: Her şey için teşekkür ederiz Ender abi.
2: Ne demek? Her zaman beklerim.
3: Ender amca, bu değerli kitabı hediye ettiğin için teşekkür ederim.
2: İyi günlerde oku evladım.
3: Hoşça kal Tarık.
0: Tanıştığımıza çok sevindim. Güle güle.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ver bakalım bir demet maydanoz. Bu ne Cemre? Maydanozların arasına çiçek karışmış.
1: Çiçek karışmadı abi, ben karıştırdım.
0: Neden peki?
1: Böyle daha güzel oluyor.
0: Olsun bakalım. Nane demetlerinde neden çiçek yok?
1: Gerek yok abi, onlar zaten çok güzel kokuyor.
0: Haklısın. Yakala!
1: Yakaladım.
0: Hadi ikisini birden yakala.
1: Yaşasın, ikisini birden yakaladım.
0: Bence bu kadar yeter.
1: Bence de.
0: Cemre ne yapıyorsun?
1: Erik yiyorum abi. Sen de mi istiyorsun? Al.
0: Ama o erikleri tartmıştık. Şimdi hepsini yeniden tartmamız gerekecek.
1: Neden ama?
0: Bak şimdi canımın içi. Biz bu erikleri 100 gramından fiyatlayıp satacağız. Sen bunlardan yersen gramı azalır ve eksik erik vermiş oluruz. Yani haksız para kazanmış oluruz.
1: Aa, hayır. Haklı ve tatlı bir para kazanmalıyız. Çünkü bu paralarla çok güzel bir şey yapacağız.
0: Tamam kardeşim, benim uyarmam gerekirdi. Al bunları yiyebilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ha, şimdi oldu. Kazandığımız parayla ne yapacağımızı söylemedin.
1: Dedim ya abi, çok güzel bir şey yapacağız.
0: Erikler de tamam olduğuna göre artık pazar arabamızı hazırlayabiliriz.
1: Hayır, daha kurabiyeler hazır değil.
0: Kurabiye mi? Ben kurabiye yapamam Cemre.
1: Kurabiyeleri annemle yaptık bile.
0: Kurabiye mi yaptınız?
1: Evet, hem de hepsini değişik değişik yaptım.
2: Çelebi, kurabiyeler hazır yavrum. Gel de al hadi.
0: Geliyorum anne.
1: Hayır yavrum, partılmış eriklerden yiyemezsin. Haksızlık olur. Ah, bundan ye. Nım nım nım nım
0: nım nım nım nım. Kurabiyeler geldi. Gerçekten de hepsi çok değişik olmuş Cemre.
1: Ne? Bunlar bozulmuş ama. Ben böyle yapmamıştım.
0: Annem kurabiyeleri çok büyük yaptığın için bir kısmının dağıldığını söyledi. Onları tepsiye dizmemiş.
1: Ama ben kelebek yapmıştım. Or böceği yapmıştım. Şavşan yapmıştım. Şemsiye yapmıştım.
0: Şekillerinin bir önemi yok ki. Mutfakta kalan parçaların tadına baktım. Çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Bunlarla çok para kazanacağız biliyor musun?
1: Çok mu lezzetli olmuş?
0: Hem de nasıl?
1: Çok para mı kazanacağız hem de? O zaman müşterileri uyaralım, haksızlık olmasın.
0: Nasıl yani?
1: Mesela şuna şöyle yazalım. Kanadı kırık kelebek.
0: Ne gerek var Cemre?
1: Ne gerek yok abi? Müşteriye haksızlık mı olsun? Bunun adı beneksiz uğur böceği. Bu kolu kırık şemsiye, bu tek kulaklı şavşan, bu da ısırılmış elma.
0: Allah yardımcımız olsun.
3: Amin evlat. Nasıl gidiyor bakalım?
1: Hiçbir yere gitmiyoruz dede. Seni bekliyoruz gitmek için.
3: Geldim cimcime. Söz verdiğim gibi pazar arabası da getirdim.
1: Yaşasın. Pazara gidiyoruz. Çok para kazanacağız.
3: Hayırdır cimcime? Kazandığın parayla ne yapacaksın? Bize söyle, biz de sevinelim.
1: Sürpriz olacaktı ama. Yalnız hep Begüm'e sürpriz olabilir.
0: Begüm'e mi?
1: Begüm bebeğimi çok seviyor. Oynamasına izin veriyorum ama oyun bitince bebeksiz kalıyor. Bebeğimi vermek isterdim ama ben yavrumdan ayrılamam. O yüzden ona da bebek alacağım.
0: Vay! Altın kalpli kardeşim benim.
3: Ne güzel düşünmüşsün yavrum.
0: Pazar yolcusu kalmasın.
3: Hadi bismillah.
4: Thank you.
3: İnan çocuk.
0: Zengin olduk diyor dede. Sadece birkaç tane oyuncak bebek alınır o parayla.
3: Onun gönlü zengin evladım. İstediği oldu ya, arkadaşına bebek alabildi. Ondan zengini yok. Yorulduk ama değdi. Bir çocuğu mutlu etmek gibisi var mı?
0: İki çocuğu dede.
3: Yaşa. Bengim yavrumuzun sevincini de görmek isteriz ama mahcup olur çocukcağız.
0: Aa tabii. Amma yorulduk be dede. Şuradan 5 kilo erik toplayıp satsaydık olmaz mıydı?
3: Ne güzel çeşit çeşit ürün sattık. Bahçemizin toprağı bereketli maşallah. Başkaları da istifade etmiş oldu.
0: Düşünüyorum da dede, eskiden hayat ne kadar basitmiş. Mesela kayısı ağacın mı var? Topla 5 kilo kayısı, pazarda sat. Günlük harçlığını çıkar. Oo mis.
3: Bugünkü gibi değil ki evlat. Bahçen varsa, tarlan varsa ekmeğini oradan çıkarırsın. Kayısı bahçen varsa mevsiminde toplar, pazarda satarsın. Sonra kayısının kurusunu yaparsın, reçelini yaparsın, hoşafını, kompostosunu, pestilini, şekerlemesini yaparsın. Sonra yağını çıkarırsın, parfümünü yaparsın, kremini yaparsın. Kayısıdan ilaç yaparsın evlat.
0: Ya. Bu kadar çeşit ürün var mıydı eskiden? Vay, nerede satıyorlardı ki bu ürünleri? Koca koca çarşılar lazım.
3: Sorduğun sorunun cevabını sen kendin verdin.
0: Kapalı çarşı.

0: Buraya küçükken gelmiştik, hatırladım. Ama bu kadar eski olduğunu bilmiyordum.
1: Kapalı çarşı, pek çok farklı bölümden oluşan koca bir çarşı. İlk çarşı kimi yaptırdın bilsen çok sevinirdin.
0: Fatih Sultan Mehmet.
1: Evet, elbette bu yapının içinde Bizans'tan kaldığı tahmin edilen daha eski bölümler de var. Sultan Fatih 1460 yılında bunlara ek olarak sandal ve desteni denen asıl bölümü yaptırıyor.
0: Neden sandal peki? Denize yakın olduğu için mi?
1: Hayır evlat, sandal ipek ve pamuk iplikleriyle dokunan bir çeşit kumaş. Burada çoğunlukla satılan bir ürün olduğu için o adı almış.
0: Mantıklı. Peki bedesten ne demek dede?
1: Bedesten de üzeri kapalı olan çarşı, pazar demek.
0: Hadi gidelim kapalı çarşıya dede. Çok merak ediyorum. Oo, ne kadar çok dükkan var. Her yer rengarenk.
1: Öyle. Çarşıda ahbabım var. Çok sağ olsunlar. Özel izinle girdik bu saatte. Yoksa kalabalıkta birbirimizi kaybederdik.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii. Burası her vakit çok kalabalıktır. Geçtiğimiz yıllarda kapalı çarşı dünyanın en çok ziyaret edilen mekanıydı.
0: Ya ne güzel.
1: Bak.
0: Kalpakçılar. Keseciler. Kürkçüler. Sokakların adları ne kadar ilginç dede. Satılan ürünlerin adları mı bunlar?
1: Eskiden öyleymiş. Ama günümüzde bazı ürünler artık satılmıyor. Bir kısmı da yalnızca hediyelik eşya olarak kalmış. İşte şu fes gibi.
0: Vay! Zamanda yolculuk yapıyoruz sanki dede. Ne oldum peki şimdi ben? Gezgin Çelebi Paşa mı?
1: Ay yaşa. Aynen öyle oldun.
0: Sen de benim paşa dedem oldun. Burası gerçekten de çok büyük dede.
1: Kapalı çarşıda 4000 dükkan bulunuyor evlat. Ayrıca günümüze gelinceye kadar çarşıyla bağlantılı 5 cami, 1 mektep, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan, 24 kapı, 17 han bulunmaktaydı.
0: Vay dede, burası adeta üstü kapalı bir şehir.
1: Ne güzel söyledin. Burası için dünyanın ilk alışveriş merkezi dendiğini biliyor muydun?
0: 1460 yılında yapıldı.

0: planmış. Bence gayet mantıklı. Bu koca şehir yukarıdan bakınca nasıl görünüyor acaba?
1: İşte böyle.
0: Aa, ne güzel.
1: Arkadaşını sevindiren cimcimeyi de biz sevindirmeyelim mi evlat?
0: Lokum, yaşasın.
1: Hmm.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Sıkıştı.
1: Hayırlı sabahlar Ali.
0: Hayırlı sabahlar.
1: Hazır mısın?
0: Neye?
1: Bulmacaya. Akşam gözüme uyku girmedi. Aklımda harika fikirler var. Bilmeceler, şaşırtmalı ipuçları. İşin hiç kolay olmayacak.
0: Bu harika bir haber. Yani...

0: ne kadar zor, o kadar iyi.
1: Hadi, geç kalıyoruz. Dedem bekliyor.
0: Bugün hava fazla sıcak sanki. Hadi amarı kıbız, bırak. Hayır, buna ihtiyacımız yok.
2: Ali, bir şeyin yok inşallah.
0: Yok, Arif baba. Birazdan geliyorum.
1: İpuçlarını hazırladım dede.
2: Eline sağlık kızım. Seslere bakılırsa Ali biraz gecikecek.
0: Gel buraya. Senin yüzünden geç kalıyorum. Rıkkıbız. Benden kolay kurtulamayacaksın. Öyle ya da böyle o kağıdı alacağım.

0: Yeter rıkkımız. Getir şu kağıdı. Oyunun sırası değil. Bulmaca kim bilir ne kadar uğraştıracak. Bilge çok emin konuştu. Bir de üstüne sen uğraştırıyorsun. Yaşa rıkkımız. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Kitaplar. Kitapları unuttum. Çantamı almadım. Ben hazırım Arif Baba.
1: Hadi bakalım. Kitapları verirken içinden zarfları alırsın. Allah yolunu açık etsin.
0: Allah razı olsun. Gidelim rıkkımız. Macera bizi bekliyor.

0: Hayırlı işler Gazanfer amca.
1: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. İki doru şaha kalkmış, selam verir. Aradığın işareti sarmalamış, İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: Handan çıkınca takip et Bahar'ı. Bahar nasıl takip edilir ki? Sen de bir şey anlamadın değil mi? Ben burada yokken Bahar'la karşılaşmış olabilir misin? Ben de öyle düşünmüştüm. Acaba Bilge ipucunda ne demek istiyor? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Rıkkıbız? O zaman Bahar'ı takip edelim. Hedefimiz Nisan Sokak. Bahar'ın ikinci ayı. Şu servi ağaçlarının büyüklüğüne bak. Maşallah minare gibiler. Kale gibi duvarları beklemekte iki servi ağacı. Doğru yoldayız. İki doru şaha kalkmış selam verir. Kapı kapı değil, sanat eseri mübarek. Aradığımız işaret burada bir yerde Rıkkıbız.
1: Aradığın işareti sarmalamış İstanbul bahçelerinin baş tacı.
0: İşlemelerin hepsi birbirinden güzel ama bahçeyle ilgisi olan hangisi acaba?

Of! İzin ver dinleneyim Rıkkıbız. Bakmadığımız köşesi kalmadı. Hatta bir kalem kağıt ver. Sana işlemelerin resmini çizerim. Ah! Lale! Tabii ya! İstanbul bahçelerinin baş tacıdır Lale. Aferin Rıkkıbız.

0: ayakkabımız. Aradığımız ipucu kapı numarasıymış. İlk ipucu tamam. Şimdi sıradaki kitabı yerine götürelim.
1: Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Karşında hepsi boy boy dizilir. Bu sefer sakın tek bir işaret arama. Külüne muhtaç olanı aman unutma.
0: Bu ne şimdi? Yurdun dört yanından toplanmalar, evleri şenlendirmeler. Yemeğin sırası mı Rıkkıbız? Önce bir bilmeceyi çözseydik. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu diyor. Pastane olmasın? Hı? Rıkkıbız nereye? Alacağın olsun Rıkkıbız. Yine yaptın yapacağını. Balıkçı mı? Yurdun dört yanından bir meclis toplanır. Taze olduğunda evleri şenlendirir. Tabii ya, balık. Kiminin tatlı yuvası, kiminin tuzlu. Balıklar hem tatlı hem de tuzlu suda yaşar. Biliyorum, biliyorum. Devamı var. Bu sefer sakın tek bir işaret arama, külüne muhtaç olanı aman unutma. Bu kısmı kolay. Atalarımız ne demiş? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu dükkanın kapı numarası da 12.
1: Semtin en ulusu bekler seni meydanda. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez, tatları her öğünü süsler. Karşı karşıya bakmakta aradığın işaretler.
0: İpucundaki semtin ulusu ana tacı olmalı. Çiçeklerin kokusu geliyor ama ipucunda tatları her öğünü süsler diyor. Süs çiçeklerinin yenilmeyeceğini ben de biliyorum. Aramızdaki koku uzmanı olan sensin Rıkkıbız. Hadi bakalım yap numaranı. Yine miskinliğin tuttu değil mi? Sanki tanıdık bir koku var.

0: Baharat. Hoş kokular sarar etrafı bir anda. Göz görmez tatları her öğünü süsler. Buldum rıkkımız. İpucu şuradaki aktarları tarif ediyor. Elhamdülillah. Karabiber bu. Şimdi ne yapacağım bu sayılarla? Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Bir, on, on bir, yirmi bir, yirmi dört. Yan yana yazdım, alt alta denedim, yerlerini değiştirdim, yok. Ben bu sayıların şifresini çözemedim rakıbız. Harflerle olsa belki çözerdim. Galiba harflerle aram daha iyi. Ne gürültücüsün. Ne diyordum? Sayılar yerine harfler olsaydı. Sayı yerine harf. İlk kapı numarası birdi. O zaman alfabede A harfi olur. O zaman 10 H harfi, 11 I harfi, 21 R, 24 T harfi. Çözdüm rıkkımız. Her sayı bir harfmiş.
1: Maşallah sana Ali. Bunu da çözmeyi başardın. Hatır, düşünme, akılda tutma, hafıza anlamı taşır. Bazen gönül, kalp anlamına da gelir. Birine karşı duyulan saygı, sevgiyi ifade eder. Bu yüzden sevdiklerimizin hatrını kırmamak önemlidir. Unutma, Allah hatır, gönül gözeten, kolaylık gösteren, güler yüzlü kimseyi sever.
0: Unutmam Arif Baba.
1: Bak, bu kadar hatır dedik. Canım şöyle bol köpüklü kahve çekti. 40 yıl hatır olduğu söylenir. Sana da ayran yaparım, içim ferahlasın.
0: Yaşa Arif Baba. Elhamdülillah. Aktardaki karabiber de amma tazeymiş.

0: Harun?
1: He? Yani efendim.
0: Sen de duydun mu?
1: Neyi?
0: Sesi.
1: Ses olduğunu anladık. Ne sesi onu soruyorum.
0: İşte bunu.
1: Ama kedi sesi bu.
0: Dinozor demedik. Nereden geliyor onu soruyorum.
1: Dışarıdandır dostum, nereden olacak?
0: İyi de ses bu kadar net

0: Yok, ne korkacağım? Heyecanlandım.
1: Nerede acaba?
2: İşte.
1: Kaçırdık.
0: Vallahi kaçtı.
1: Hadi bulalım şu yaramazı.
0: Hadi.

0: içine girdi sanki.
1: He ya.
2: Duydun mu?
1: Duydum. Kedi bir şeyler mi devirdi acaba?
0: Kesin. Ses şu taraftan geldi. Gidip bakalım.
1: Hadi. Bu kedinin sesi değil.
2: Evet. Bu saatte kim ki bu?
3: Yalnız olduğumuzu sanıyordum.
1: Hırsız mı?
0: Olabilir. Dedik. Hakkı Baba izin verdi.
1: Sen ne geziyorsun?
4: Bir şey unuttum, onun için geldim.
1: Aklımızı aldın abla ya. Bir dahaki sefere bana söyle, ben getiririm eve.
4: Siz ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Avluda ezber mi yapılır?
0: Şey arıyorduk.
4: Ne?
0: Yahu
4: ne?
0: Hı? İşte bu.
4: Kedi bu.
1: Dinozor demedik.
0: Şakamı çalma.
4: Tamam. Sessiz olun. Bu yavrucak çok korkmuş.
0: Ah, yaralı galiba.
4: Evet. Canım ya.
1: Korkmuş olmalı.
0: Hadi bakalım bir neyi var.
1: Hadi.
0: Ne yapacağız şimdi bunu?
4: Önce bir karnını doyuralım.
1: Neyle? Çay ocağında biraz ekmek olacaktı. Sütle, ekmeği sütle ıslatırız.
0: Süper, hadi yapalım.
1: Peki nerede saklayacağız bunu?
0: Saklayacak mıyız?
4: Bence saklayalım. İzin vermeyebilirler. Bu yavruyu da iyileşmeden göndermek olmaz.
0: Nerede saklayacağız?
4: Sizin medreseye ne dersiniz?
0: Bilmem ki.
4: Anahtarı var mı sizde? Onu söyleyin siz.
0: Var da.
4: Konu kapanmıştır.
2: Kimse yok.
3: Evet, kimse yok.
1: Evet, yok.
3: Kimseye görünmeden ilerlememiz lazım.
1: Kediyi kucağımıza mı alsak? Böyle bitmeyecek bir yol ya.
4: Kedi nerede ki?
1: Hayda. Biliyordum ben ya.
4: Tamam çocuklar, paniklemeyin, buluruz şimdi.
1: Yer pisi pisi. Çok yaramaz çıktı bu da ya.
0: Sorma, yoracak bizi.
4: Sağ salim bulup götürelim de.
0: İnşallah. İşte orada yaramaz. Hiç kusura bakma kedi. Seni bırakmaya gelmiyor.
1: Aman diyeyim Emin.
4: Eyvah.
0: Biri geliyor.
1: Sakla kediyi, sakla.
0: Oldu bile.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
6: Aleyküm selam amca.
0: Oh, ölüyordum korkudan.
1: Aynen ya.
4: Tamam çocuklar, neredeyse geldik. Ha gayret.
1: Evet. İşte kapı göründü.
0: Bir an önce bırakalım da evlere dönelim.
1: Allah aşkına miyavlayıp durma artık. Yakalatacaksın bizi.
0: Kur'an'la ezberletelim mi Harun?
1: Yapamaz ya, yapamaz sanki. Yapabilir mi ki?
0: Söylediklerini anlıyorsa ezber de yapabilir bence.
1: Doğru.
0: Şşş! Zehra abla! Kedi değil, sen yakalatacaksın bizi şimdi.
4: Doğru.
0: Of ya!
7: Selamun aleyküm.
4: Fatma abla, sen ne geziyorsun burada?
7: Selam verdik, aldığımız cevaba bak.
0: Aleyküm selam. Beklemiyorduk da ondan.
7: Beklemediğinizi anladık. Ne oluyor burada bakayım?
1: Bir şey saklamıyoruz.
7: Ya ben bir şey saklıyorsunuz mu dedim. Çözülüyorsunuz yavaş yavaş.
0: Aha, yakalandık işte.
7: İşte bu ölümcül vuruştu. Beni yormayın. Anlatın bakalım.
0: Aa! Kedi bu.
1: Dinozor demedik ki.
4: Harun.
1: Ne ya? Şaka yapayım dedim.

0: Yapma.
1: Ah canım. Sen ne tatlı şeysin.
2: Biz bunu taşhanda bulduk Fatma abla. Sanırım yaralı.
0: Ne yapacağımızı bilemedik.
2: Aa, ne demek bilemedik? Bilemeyecek ne var?
0: Ne yapacağız?
2: Pansuman.
1: İşte bu kadar.
2: Eline sağlık Fatma abla.
1: Hiç önemli değil.
2: Peygamberimiz de hayvanları çok sever, onlara merhamet edermiş.
0: Peygamber Efendimizin de kedisi varmış. Doğru mu Fatma abla?
2: Evet. İsmi de Müezza.
3: Müezza mı?
2: Evet.
0: Biz de bunun adını Müezza koyalım mı?
1: Bakın, Müezza da sevdi ismini.
2: Kediyle gelmek iyi bir fikir değil bence.
0: Ne yapacaktık ya?
2: Zehra ablaya bırakabilirdik.
0: Eve gitti o.
2: Doğru.
0: Niye ablamasa bari?
2: İnşallah. Korktuğumuz başımıza geldi.
0: Aynen. İnşallah bir daha mı avlamaz?
2: Hayda. Sen söyledikçe oluyor. Farkında mısın?
0: Çattık. İnşallah çantadan çıkmaya kaldı.
2: Koş Harun. Gel pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
0: Gel artık Müezza ya. Seni saklayacağız diye mahvolduk. Zaten yaralısın. Gidecek yerin mi var da kaçıyorsun?
2: Ya Harun, sen nasıl bir arkadaş yokluğu çekiyorsun ya?
0: Ne alaka dostum?
2: Kediyle oturup çay içmediğin kaldı. Neden hayvanı anlamayacağı şeyler söyleyip duruyorsun?
0: Stresten işte.
4: Ya bana bakın. Hem hayvanı camiden kaçırdınız, hem de burada boş boş konuşuyorsunuz.
0: Ya bilerek mi kaçırdık sanki? Sen eve gideceğim diye tutturmasaydın sana emanet edecektik.
4: Ben de keyfimden gitmedim herhalde.
2: Tamam çocuklar, sakin olalım. Müezza sesimizden ürküp hiç gelmeyecek.
0: Aynen. Hı? Buldum. Orada.
2: Aferin Harun. Sen olmasan ne yapardık biz?
4: Nasıl da korkmuş yavrucak.
2: Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi pisi pisi pisi pisi.
0: Çabuk ol Emin.
2: Neye çabuk olayım dostum? Gelmiyor işte, ne yapayım?
4: Hadi ya, in aşağı artık.

0: Yahu çocuklar, musibete gülünmez ama hakikaten çok komikti. Kusura bakma Emin'cim.
1: Estağfurullah Hakkı Baba.
2: Sonra ben de çok güldüm.
0: İyi de kediyi saklamaya neden uğraştınız ki? Bana söyleseydiniz ya, birlikte bakardık.
3: Bilemedik ki. İzin vermezsin sandık.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hayvanları seven ve onlara merhamet edene Rabbimiz de merhamet eder. Sahabe Efendimiz Ebu Hureyre'nin isminin anlamı kedilerin babasıdır.
4: Kedilerin babası mı?
0: Evet. Kedileri çok sevdiği için de bu ismi almıştır. Kedi nerede bu arada?
3: Ha? Aa, kaçmış yine.
2: Yine bulmak bize düştü.
3: Yine mi ya?
1: Az önce sahibi gelip aldı Hakkı Baba. Siz burada yoktunuz.
3: Aldı mı?
0: Kediyi sahibine kavuşturduğumuza göre...
1: Bir sevap da oradan aldık demektir.
3: Ama çok alışmıştım ben Müezzaya ya.
0: Demek adı Müezzaymış.
1: Artık öyle.
2: He? Artık derken?
1: Asıl ismi Boncukmuş. Ama ben kediye peygamberimizin kedisinin ismi olan Müezza ismini verdiğimizi söyleyince önce şaşırdı. Sonra da kedisine o ismi vermeye karar verdi.
2: Keşke tekrar görebilseydik.
1: Fatma.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak

0: yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
0: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
0: E nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu Minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
0: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
2: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sabah sporu mu yapıyorsun?
1: Sen spor yapmıyor musun yoksa?
0: Hiç yapmaz olur muyum? Bazı sabahlar ısınma hareketleri yapıyorum ben. Peki sen hangi hareketleri yapıyorsun?
1: İşte ben de şu hareketleri yapıyorum.
0: Belli ki sen de spor yapmayı kabaran hindi ve ailesi kadar çok seviyorsun.
1: Bana bu sporcu ailenin hikayesini anlatır mısın?
0: İstersen hemen anlatabilirim.
1: Tabii ki istiyorum.
0: Öyleyse ben de anlatmaya başlıyorum. Kabaran hindi 3 yavrusuyla yüksek bir tepede yaşarmış. 3 yavrunun 3'ü de birbirinden sevimliymiş. Bu aile her güne spor yaparak başlarmış. Yalnız yumurtadan en son çıkan yavru her şeye küsüp darılırmış.
1: Ona spor yaptırmıyorlar mıymış? Bu yüzden mi küsüyormuş?
0: Öyle değil de nasıl söylesem, bu yavru mızmızın tekiymiş.
1: Ha, mızmız mı? O da ne demek?
0: Mızmız her şeye kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan demektir. Öyle ki

0: Bu yavru uyumak için annesinin kanatları altına girdiğinde en iyi ve en yumuşak yeri kapmak için kardeşlerini bir o yana bir bu yana itip dururmuş. Dahası istediği yapılmayınca kardeşlerine küsüp sırtını dönermiş. Bu yüzden adı Mızmız Hindi olarak kalmış.
1: Peki Mızmız Hindi böyle davranırken kardeşleri ne yapmışlar?
0: Kardeşleri onun mızmızlanmasına, ağlamasına daha fazla dayanamayıp anneleriyle konuşmuşlar. Bunun üzerine anneleri Mızmız Hindi'yi karşısına almış. Bak yavrum, kardeşlerinle iyi geçin ve her şeyi küsüp onların kalplerini kırma. Hem böyle kötü örnek oluyorsun. Bu davranışlarından dolayı zararlı çıkan sen olursun demiş.
1: Çok güzel söylemiş.
0: Ama Mızmız Hindi annesinin bu güzel sözlerini çok yanlış anlamış. Niçin annem kardeşlerimi değil de beni uyarıyor? Anlaşılan annem kardeşlerimi benden daha çok seviyor diye düşünmüş. Sonunda ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Tabii ki annesine de küsmüş.
1: Ne? Anne küsülür mü hiç?
0: Küsülmez. Ama Mızmız Hindi küsmüş işte.
1: Oysa anne babaya öf bile değilmez.
0: Sen bunu nereden öğrendin?
1: Öğretmenimden. Öğretmenimiz bize anne babanıza karşı saygılı olun, onların hayır duasını alın diye öğüt veriyor.
0: Ayşe, bugün senin ağzından bal damlıyor.
1: Ben henüz kahvaltımı bile yapmadım. Benim ağzımın kenarında bal yok ki.
0: Ağzından bal damlamak bir deyimdir. Anlamı da çok sevindirici ve güzel şeyler söylemek demektir.
1: Anladım. Güzel şeyler söylediğim için böyle diyorsun. Sonra ne olmuş?
0: Kabaran Hindi yavrularını da peşine takıp kıra gitmiş. Hayatlarında ilk kez kır çiçeklerini gören yavrular sevinçten havalara uçmuş. Bir sağa bir sola yuvarlanıp durmuşlar. Fakat mutlulukları uzun sürmemiş.
1: Neden?
0: Çünkü Mızmız Hindi burada da somurtup duruyormuş. Neymiş efendim? En iyi çiçek tohumlarını kardeşleri önünden alıp yiyormuş. Sonra en canlı kanlı böcekleri hep onlar gagalıyormuş. Kardeşleri onun asık yüzüne daha fazla dayanamayıp annelerinin yanına gitmişler. Mızmız Hindi de tek başına çimenlerin üstünde gezinmeye başlamış. Derken hindilerin kokusunu alan aç bir tilki uzun otların arasında gizlenerek yakınlarına kadar gelmiş.
1: Ben tilki resmi yapmasını biliyorum. Nasıl oldu?
0: Çok güzel olmuş da bu tilkinin kuyruğu biraz uzun değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor?
1: Bu kuyruğu tilki üşüdüğünde yorgan gibi kullanabilsin diye böyle çizdim. Buna sarılıp mışıl mışıl uyuyacak. Senin anlattığın hikayedeki tilkinin kuyruğu da böyle uzun muymuş? O da üşüyor muymuş?
0: O tilkinin kuyruğu bu kadar uzun değilmiş. Ayrıca üşümüyormuş da. Sadece karnı açmış.
1: O zaman bu avcı bir tilkiymiş.
0: Hem de çok kurnaz bir avcıymış. Tilki hindilere bakarak acaba hangisini avlasam diye düşünürken tek başına dolaşan Mızmız Hindi'nin daha kolay bir av olacağına karar vermiş.
1: Eyvah!
0: Eyvah ki ne eyvah! Tilki saklandığı yerden bir yay gibi gerilmiş, ok gibi fırlamış ve göz açıp kapayıncaya kadar onu yakalamış. Mızmız Hindi de avazı çıktığı kadar bağırmış. İmdat! Kurtarın beni! Kimse yok mu? İmdat!
1: Onu hiç kimse kurtarmaya gelmemiş mi?
0: Gelmez olur mu hiç? Tilkinin pençeleri arasında çırpınan Mızmız Hindi'nin imdat çığlığını annesiyle kardeşleri duymuş. Yıldırım hızıyla onun yardımına yetişmişler.
1: Peki ne yapmışlar?
0: Tilkinin başını gagalayıp Mızmız Hindi'yi kurtarmışlar ve hemen oradan uzaklaşmışlar. Tilki bir anda neler olduğunu anlayamamış. Şaşkınlığı geçince de hindileri tekrar aramaya koyulmuş. Onları bulmak için altına bakmadık taş bırakmamış.
1: Bulabilmiş mi peki?
0: Çok aramış ama bulamamış. Sonunda karnını böğürtlenlerle doyurmaya karar vermiş. Ormanın derinliklerine gidip en sulu, en iri böğürtlenleri midesine indirmiş.
1: Ne güzel bir hikaye. Hem Mızmız Hindi kurtuldu hem de aç tilki karnını doyurdu. Hiç kimse mutsuz olmadı.
0: Ama hikayemiz...

0: henüz bitmedi.
1: Yoksa tilki geri mi gelmiş?
0: Hayır, fakat mızmız hindi başına gelen bu olaydan ders çıkarmış. Yani yaptığı hatayı anlayıp annesi ve kardeşlerinden özür dilemiş. Bir daha da varayoğa küsüp hiç kimseyi incitmemiş.
1: İğne mi ne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Sen sabah sporunu bitirmemiş miydin?
1: Az kaldı.
0: O halde ben aşağı iniyorum.
1: Biraz bekle, şu hareketi de yapayım. Şimdi gidebiliriz.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
1: Patates mi? Hmm. En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun! Önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? Bir, iki, üç dilim. Bu az. Aa, burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.

0: Sıradabey. Ve sırada bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
1: Afiyet olsun Kıpır.
0: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
2: Aa, ceviz.
3: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
1: Dur Kıpır, acele etme.
0: Aa, çok sert.
1: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
4: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
3: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
1: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
0: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
5: Benim dişlerim hepsini kırar.
1: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
0: Çok da lezzetliymiş.
5: Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
6: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor!
0: Yengeç! Çok çok fazla ceviz!
6: Hayırlı günler! Karşınızda çiftçi yengeç! Ağaçlarda bir sürü ceviz topladım. Ah! Ah! Ama işim biter mi?
7: Bitmez!
6: Bitmez! Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
1: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
6: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım, iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz. Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
0: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
4: Tamam.
2: Ben başladım bile. Ay, ay, ay, ay, ceviz yağmuru. Ay.

0: Take it in, take it in!
1: Benim ne kadar az. Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun. Dur ama acele etme.
0: Çekilin, çekilin.
2: Kıpır, sıranı bekle.
0: Acele var, acele var.
3: Kıpır, sakin ol, düşeceksin.
4: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
3: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
5: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
2: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
6: Polis kimi?
2: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
7: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
1: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Dostum Kaşu'yla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
4: Kaşu sayesinde Mercan ya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece

0: henüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Karju, bugün polis günü. Polis günü kutlu olsun dostum.
1: Teşekkürler dostum. Polis Karju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
0: Bugün polisler günü ve Karju hala çalışıyor.
2: Onun bugün dinlenmesi lazım.
0: Haklısın yavru balık. Karju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
3: Evet.
2: Dinlenmesi için buhar makinesi. Rahatlatır.
1: Yavru balıklar tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek, telsizim.
0: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
1: Hı?
3: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
1: Eyvah.
4: Polis Karju, polis Karju, büyük bir sorun var.
0: Ya bir sorun göremiyorum.
2: Yengeç, telsiz.
0: Tamam. Buyurun sorun nedir? Tamam.
4: Mercanya'da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
5: Biz halledeceğiz, merak etme Karju.
2: Sadece dinlen.
0: Hadi yavru balıklar.
1: Gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
0: Ekip, durdurun suyu.
2: Bu su duracak gibi değil.
6: Bir şey de kapatsak?
0: İşte su durdu.
7: Ama ben burada kaldım.
4: Polis Karju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
0: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
7: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
1: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Karju.
2: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
8: İncilerim, dikkatli olun.
0: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
2: Hayır, çekin, çekin.
0: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
4: Polis Karju, polis Karju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
0: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
3: Emredersiniz amirim.
8: İncilerim, Karju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
6: Karju dinleniyor.
1: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
0: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
8: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Karju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
6: Öğretmenim yeniden ağlar!
3: Polis Karju! İmdat!
7: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis Karju imdat!
3: İmdat!
1: Neler oluyor?
2: Polis Karju, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar!
1: Nasıl yani? Dur tane tane anlat. Mercanya'da problem mi var?
2: Yetiş yetiş, hadi Polis Karju!
1: Polis Karju görev başına! Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güçlüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyuğu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış Mercanya'yı. Karju hepsini alır, Mercanya'dan çıkarır.

0: Geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Maria Bera.
1: Dağların güzelliğinde kaybolmak. Mevsim yazdı. Temmuz ayıydı. Sapsarı güneş ışıklarını özgürce etrafa saçıyordu. Ama az önce kardan bir adanın üzerindeydiler ve hatta altlarında durdukları zemini tutan buzdan sütunlar vardı ve onların da arasından akan sular. Şimdi ise ayakkabılarını çıkarmış, taptaze çimenlerin üzerinde koşuyordu kardeşler. Nasıl yani? 15 dakika içinde iki farklı mevsimi yaşıyorlardı. Bera da dalından topladığı vişneler vardı. Bir tanesini daha attı ağzına. Ekşiydi, yüzü buruştu. Ayla bakıp güldü o haline. Ama olsun, lezzetliydi ve mutluydu. Sonra hop, bir tane daha. Baba gözlerini bulutlara kadar uzanmış zirveye sabitleyip devam etti anlatmaya.
2: İşte bu da o karlardan gelen su. Yazın bile erimez onlar. Her zaman orada dururlar. Hadi tadına bakalım. Dikkat edin, soğuktur.
1: Ayla ve Bera dizlerini kırdı, ellerini toprağa koydu, kafalarını eğdi. Suya yaklaşıp ilk defa karın tadına baktılar. Buz gibiydi. Ama

0: tertemizliği o kadar belliydi ki bunu herkes fark edebilirdi. Doğruldular. Sırtlarını suya dönüp oturdular. Şimdi gördükleri resim onlarca dağın arka arkaya dizildiği, yürümekle bitmeyeceği kesin olan, insanı çok küçükmüş gibi hissettiren bambaşka bir şeydi. Kendilerini o gördükleri kocaman kaya, toprak ve ağaç yığınlarından birinin üzerinde tutunmaya çalışan noktacıklar gibi hissediyorlardı. Ayla,
1: "Yayla ne güzel,"
0: deyip derin ve sakin bir nefes aldı. Karşısında her yeri kaplamış ormanların resmi vardı. Yeşille ilgili aradığınız her şey oradaydı. Bera babasından dürbünü istedi. Aldı, gördüğü şeye yakından baktı. Sonra konuştu.
2: "İnanamıyorum. Yanımızdalar sanki. Bunun içinde ne var baba?"
0: Cevap, "Mercek." Ve bir soru daha.
2: "Mercek nedir?"
0: Bu defa anne yanıtladı. "Bir tür ayna denebilir." Ayna mı? Bildikleri bir şeydi. Her gün dişlerini fırçalarken bol bol bakıyorlardı ona. Daha doğrusu kendilerine. Ayla öğlenleri de bakıyordu.
2: "İyi ama bizim evdeki böyle değil. Daha büyük göstermiyor."
0: Sorusu mantıklıydı Bera'nın. Baba tekrar aldı sözü.
3: "Aslında hepsi camdan yapılır çocuklar. Camsa kumdan. Kumu ısıtırsak erir. Sonra ona şekil veririz. Ayna yapıp kendimize, mercek yapıp uzaktaki şeylere bakarız."
0: Baş ve işaret parmaklarıyla yuvarlak yapıp arka arkaya getirerek dağa gösterir.
3: "Ve eğer iki merceği doğru şekilde arka arkaya getirebilirsek ormanlar yakınlaşır."
0: Ayla,
1: "Ben de bakmak istiyorum,"
0: dedi heyecanla. Babanın kocaman sırt çantasından bir dürbün daha çıktı, aldı, inceledi.
1: "Her şeyi yakınlaştırıyor. Ne kadar ilginç,"
0: dedi. Ve gözleri daha önce hiç olmadığı kadar keskin gördü. Konakladıkları köyde herkesin dürbünü vardı ama almak istediklerini de bulamamışlardı. Çünkü hiçbir yerde satılmıyordu. Bakkalda bile yoktu. Çok ilginç. Neyse ki kaldıkları pansiyonu işleten amca kendi dürbününü vermişti onlara. İkinciyi de tıpkı ona benzeyen gözlüklü ve bastonlu arkadaşı getirmişti.
2: "Burası çok güzelmiş baba. İyi ki gelmişiz."
0: Bera'ydı konuşan. Pansiyona varabilmek için arabayla tam 5 saat dağ yolu tırmanmışlardı. Üzerine bilmem ne kadarlık bir yürüyüş daha. Yaylalara ulaşabilmek hiç de kolay bir iş değildi. Şehir merkezinde durduklarında cağ kebabı yemişlerdi ailece. O yağlı, yumuşacık etin tadını ömürleri boyunca unutmayacaktı kardeşler. O anı düşünen Ayla parlak bir teklifle geldi.
1: "Dönerken o etçiye tekrar gidelim lütfen."
0: Bera'nın aklı başka bir şeye takıldı.
2: "Döneri pişerken ısırmaya kalkarsam ağzım yanar mı?"
0: diye düşündü. Kararını verdi.
2: "Tehlikeli. Yapmayayım en iyisi."
0: Sonra,
2: "Yayla ne kadar büyükmüş. Karşıdan hiç öyle görünmüyor,"
0: dedi sesli şekilde.

0: yaylaya çıkmaları çok uzun sürmüştü. İnmek lazımdı artık. Geldikleri yer düzlüktü, çıktıkları yol hiç öyle değildi. Kardeşler için gerçek bir denge ve güç sınavı olacaktı bu iniş.
1: Aa, tavşan!
0: Dedi Ayla birden. Parmağıyla uzağa işaret edip koştu. Bera da peşinden tabii.
1: Hani nerede?
0: Diye bağırdı arkasından. Ayla durdu. İlerideki bir öbek papatyanın hemen önünü işaret etti. Bera baktı ama tavşanı göremedi. Sordu.
1: Sen bulana kadar çiçeklerin arasına girip kayboldu,
0: dedi Ayla. Üzüntüden ayağıyla şut çeker gibi çimleri sıyırdı Bera. Söylendi.
1: Keşke sevebilseydik.
0: Neyse, hadi gidelim. Belki yolda başkasına rastlarız. Bunu söyleyen anneydi. Mantıklıydı. Dürbünü çok olan köyün oltası da boldu. Yine o amca ayarlamıştı. Alabalığı ilk defa o zaman incelemişlerdi. Pembe benekleri çok güzeldi. Derken Bera günün 57. sorusunu sordu.
1: Akşama kadar köye inmiş olur muyuz?
0: Babanın cevabı hazırdı.
2: Gördüğümüz her tavşanı kovalarsak olamayız. Hadi devam.
0: Yaylaya varmak için köyden ayrıldıklarında dereyi yukarı doğru takip etmişlerdi önce. Karşılarına suyu ikiye ayıran bir tepe çıkınca da sağdan gittiler. Uzunca yürüdüler. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru inerken hava biraz soğumaya başladı. Bir süre sonra Ayla durdu.
1: Dinlenelim lütfen, ben yoruldum,
0: dedi. Bera da katıldı kardeşine.
1: Evet, ben de.
0: Başka bir su yolunun yanına oturdular. Bera'nın 58. sorusu,
1: her yeri nasıl aklınızda tutabiliyorsunuz ki?
0: Oldu. Çünkü anne babaları bölgeyi biliyordu. Daha kardeşler doğmamışken gezmişlerdi oraları. Birbirlerine bakarak gülümsediler. Sonra babanın zihninde bir ışık parladı. Çocuklarına doğada yön bulmayı öğretmek geldi aklına. Hey, bu bir iğne. Annelerinin başörtüsüne taktığı iğneydi o. Baba istedi, aldı. Sonra içinde her şey olan çantasını açtı. Küçük bir mıknatıs çıkardı. Ve öğretti çocuklarına.
2: İğneyi mıknatısa sürtersek ona elektrik yükleriz. Başka bir gün size elektriği de anlatırım.
0: Yanlarındaki ağacın gövdesinden iki minik kabuk kopardı. İğnenin iki ucuna sapladı ve devam etti anlatmaya.
2: Bunlar suda batmasın diye.
0: İnanılmaz bir şey oldu o an. İğne önce olduğu yerde döndü, sonra durdu.
2: Bakın, şu an bir ucu kuzeyi, diğer ucu güneyi gösteriyor. Dünyamızda dev bir mıknatıs gibidir çocuklar. Elektrikle yüklenen iğne, dünyayla bizim göremediğimiz bir bağ kurar. Ve bu şey olur. Açık denizde yönümüzü, çevremizde hiçbir şey yokken bile böyle buluruz. Gerçi iyi denizciler sadece yıldızlara bakarak bile yapabilir bunu. Şimdi asıl önemli soru, neresi kuzey, neresi güney?
0: En hızlı şaşıran Bera'ydı.
1: Aa, doğru.
0: Baba devam etti.
2: Onu da bize yine ağaç söyleyecek. Bakın, bir tarafı daha yosunlu. Demek ki kuzey şurası. Yani iğnenin sivri ucuymuş. Hadi gidelim, güneş kaçıyor.
0: Akşam kete diye bir şey yediler gelince. Bazı teyzeler gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Şükürler olsun, ne güzel bir gün. Ve her zamanki gibi yaşadıkları günü bir şiirle süslediler. Yürüdük yolları, tepeleri aştık, rüya gibi bir yaylaya ulaştık. Taptazeydi suyu, tertemizdi havası. Mıknatıs ve dürbünü tanıdık, onlar da işin cabası. Yarın da göle gideceğiz, anlaşılan yine yoldayız. Kocaman dünyanın üzerinde gezen birer minik noktayız. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Düş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: O kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman. Çok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için...

0: Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve bir sahne perdesi işimi görür.
1: Ne düşünüyorsun Hacivat?
0: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
1: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
1: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
1: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
1: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
0: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
0: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
0: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
0: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
1: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta. Canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
0: Ha? Bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
1: Sen işine bak Hacivat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
0: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
1: Bana ne?
0: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
1: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
0: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
1: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
0: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
3: Vay. Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
0: Asıl soru, ne yapamıyorum?
4: Nasıl yani?
0: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
3: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
0: Yok bir şey.
4: Derdini söylemeyen...

0: Aman bulamaz Hacı Vat.
1: De bakalım derdin ne?
2: Siz marangozluktan anlar mısınız?
1: Evet.
2: Ne oldu yahu?
1: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
0: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
1: Hey!
2: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
1: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
2: Sana göre.
1: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
2: O zaman Beberu'ya göre.
1: O kadar küçüğü de iş görmez.
2: Bana göre yap o zaman.
1: Konuşarak çok oyalandık Hacı Vat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
0: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm Karagöz'üm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm, aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
7: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
8: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
8: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
3: Cemil!
9: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
9: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
9: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
6: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
3: Eyvah! Uyuyakalmışız. Kalkın.
9: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
10: Çocuklar!
9: Ne oldu baba?
10: Yumurtaları siz mi aldınız?
9: Yok.
10: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
4: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
9: Ve çok sessizce.

0: и котлен он гелю.
1: Я каладам сене.
0: А? А, тильки имеш. А?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
5: Ama nasıl?
6: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
6: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
7: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
7: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
6: Acıktığı için mi?
7: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
7: Tok olursa niye yesin?
6: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
6: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
6: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
6: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Aa, yoksa yandık.
8: Aa, hepsi ha? Duruyor.
6: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
6: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
9: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
10: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Seksek çizgimiz hazır. Kim başlıyor?
1: Ben.
0: İkiniz aynı anda oynayamazsınız.
2: Ne yapacağız peki?
1: Ben abla olduğum için birinci olabilirim.
2: Ne? Küçükler öncelikli değil miydi?
0: Sakin olun çocuklar. Bunun için bir çözümümüz zaten var. Gelin bakalım.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Sayışacağız.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2: 1, 6, 9, 1, 2.
0: Hayır, böyle değil. Durun.
2: Nasıl?
0: Sayışmaca parmağı geliyor. İşte geldi.
2: Yaşasın.
0: Şimdi ben sayışmaca tekerlemesini söyleyeceğim. Sayışmaca parmağı her hecede size dokunup kimi seçeceğine karar verecek, tamam mı?
2: Tamam.
0: Ooo piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dik dik dik kırmızı ip dik.
2: Yaşasın.
0: Hadi bakalım taşını birinci kutuya at ve başla.
1: Yaşasın. Sıra bende. Bak yassı taş bulmalısın akılım. Seyret şimdi. Hop işte oldu.
2: Ama anne.
0: Ablan oynasın, hemen sıra sana da gelecek. Ama önce bir taş bulmamız lazım.
2: Ablam bana da verse olmaz mı?
0: İyi fikir. Hadi soralım.
1: Hayır.
0: Ha?
2: Bir kerecik abla. Bir kerecik.
1: Al tamam.
3: Kırık yok. Gerçekten. Bir süre sargıda kalacak o kadar.
0: Verilmiş sadakamız varmış Adem.
3: Çok haklısın canım. Doktor dedi ki muz kabuğuna basıp düşen ama belini incitmeyen ender vakalardanmışım. Bin şükür.
1: Muz kabuğunun yerde ne işi varmış ki?
2: Maymunlar yedikten sonra yere atmış olmalı.
3: Öyle de denebilir.
0: Ha? Dikkat et aman.
1: Çok mu acıdı baba?
3: Yok, azıcık acıdı.
2: Aslanım be, güçlü babam benim.
1: Aslanımız hastalanmış.
2: Hayır, aslan adam susamış. Gidip su getireyim.
1: Belin boşlukta kalmış. Kırlent ister misin?
3: Çok makbule geçer.

0: Küçük hanım.
1: Nasıl? Böyle rahat mı?
0: Biraz sağa.
1: Şimdi?
0: Biraz yukarı. Hah, tam oldu. Oh, şöyle bir rahat rahat oturayım. He?
1: Baba, baba.
0: Bir ses mi geliyor Emel?
2: Yo, hiç duymuyorum ben.
1: Hey, benim Ceren, Clint değilim.
0: Çok rahatmış Emel. Bir tane de sana alalım.
2: Olur olur.
1: Clint Ceren. Nani nani nani. İşte su.
0: Çok teşekkür ederim canım oğlum.
1: Hadi bakalım besmele çek ve 3 yudumda iç.
0: 3 yudumda. Hı?
1: Evet. Eren depoda su kalmamış mı?

0: çok sessiz.
1: Tamam.
0: Mandal lütfen.
2: Hangisi olsun?
0: Kırmızı.
2: Dat dat. Kırmızı lütfen. Başka mandal ister misiniz?
0: Evet, mavi bir mandala daha ihtiyacım var.
2: Dat dat. Mavi mandal yükler misiniz?
3: Üzgünüm, hiç mavi mandalımız kalmamış. Beyaz versem olur mu?
2: Askıcı bayan, beyaz mandal olur mu?
0: Olur olur. İşte bitti. Sağ olun kuzularım. Siz olmasanız ben ne yapardım?
3: Mandalları sepetten kendin alırdın anne.
0: Çok doğru.
2: Mandallarla işimiz bittiğine göre geri kalanıyla oynayabilir miyim anne?
0: Olur tabii.
3: Ben de oynayabilir miyim anne?
0: Birlikte güzelce oynayın. Hadi bakalım.
2: Birlikte mi?
0: Anneye öf denmez.
2: Tamam.
4: Geçmiş olsun Adem. Duyunca çok korktum.
5: Endişe edecek bir şey yok ablacığım. Birkaç güne geçecek inşallah.
4: Öyle deme Adem. Kafanı da vurabilirdin. Nasıl oldu?
5: Bir iş için çıkmıştım. Yoldan karşıya geçmem gerekti. Karşıya geçip kaldırıma çıkmamla kendimi yerde bulmam bir oldu.
4: Ayağın mı burkuldu?
5: Yok abla. Muz kabuğuna basmışım.
4: Muz kabuğu mu?
0: Evet. Biz de şaşırdık ama neyse ki bu kadarıyla atlatmış olduk.
5: Çok şükür.
3: Önce ben oynayacağım.
2: Hayır ben.
3: Ben. Tamam. Tartışmaya gerek yok. Bölüşelim mi? Bir sana, bir bana.
2: İyi, tamam.
3: Bir sana, bir bana.
2: Biraz çabuk ol.
3: İki sana, iki bana.
2: Çok sıkıldım.
3: Tamam. Mandalcılık oynamayalım o zaman. Hadi doktorculuk oynayalım. Babamın bize ihtiyacı var.
2: Hastamızın ateşini ben ölçerim.
3: İğnesini ben yaparım.
2: İğne yapmana babam izin vermez.
3: Onun nasıl izin vereceğini biliyorum.
2: Nasıl?
3: Elinin filmini çekeceğiz.
2: Film mi?
3: Şimdi bize biraz kulak pamuğu, karton falan filan lazım.
0: Çocukların çoktandır sesi çıkmadı. Ben bir gidip bakayım.
5: Olur. Aman Allah'ım, iğne!
3: Geçmiş olsun hasta bey, ilacınız hazır.
2: İğne!
0: İğne mi? Neden ama?
3: İyileşmesi için mecbur.
4: Demek mecbur. Aman yani. Mecbursun Adem.
5: Yok.
2: Hiç acımayacak.
5: Bari önce ateşimi falan ölçseydiniz. İğneye değil de sirkeli suya falan ihtiyacım var gibi. Değil mi Emel?
0: Sakin ol canım. Doktorların bir bildiği vardır. Onlar neyi uygun görürse o.
5: Ama Emel.
3: Sağ olun Emel Hanım. Biz doktoruz ve iğne yapacağız. Mecbur. Çünkü filmi bozuk çıktı.
2: Bozuk.
5: Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz doktorlar? Yo. Size asla inanmam.
3: O zaman filme inanmalısın hasta bey.
4: Film mi?
3: Göster onlara Doktor Eren.
4: Halasının doktor güllerine baksan ya. Film bile çekmişler Emel.
0: Çekmişler gerçekten.

0: siz bunu yapmayı nereden öğrendiniz?
1: Doktoruz yani, mecburen biliriz. Doktorlar bilir.
2: Ha, film bile çekmişler Emel.
0: İğne şart oldu Adem. Ah ah.
3: İyice vurun yavrum. Hiç bozuk yeri kalmasın.
2: Ama abla.

0: Hocam. Çocuk çok hasta. Bul derdime bir çare.
1: Aman efendi, ben ne anlarım? Lokman Hekim'e gidin. O bakar hal çaresine.
0: Her yere baktım hocam. Lokman Hekim yok.
1: Yok mu? Ne yapsak ki? Yok yok. Varın gidin, Lokman Hekim'i bekleyin.
0: Aman etme hoca. Küçücük cılız çocuk. Lokman Hekim gelene kadar ne olur bu çocuğa?
1: Doğru. Hah, buldum. Bal yediriverin. Bal her derde devadır yahu.
0: Hay yaşa. Şu.
2: Şu.
3: Salgın var diyorlar. Herkes hasta bu aralar. Sen de mi kaptın Bestami?
4: Bilmiyorum ki. Lokman Hekim'i de bulamadık zaten.
3: Lokman Hekim yokmuş ama hoca bulmuş çaresini. Demircinin oğlunu 2 dakikada yiyedivermiş. Baksanıza, herkes sırada.

0: Ya bu ben bilmem.
1: Bilirsin hoca, bilirsin. Hadi bul şu çareyi.
0: Ya sabır. Of, peki o halde. Balık ya. Tahinli pekmez. Havuç suyu. Nane limon.
2: Keşke Lokman'ı kimi bekleseydin hocam.
0: İşin ehli değilim ama demek ki benim elimden de iş geliyormuş hanım.

0: Ne oluyor? Ne oluyor yahu? Eyvah, gördün mü başımıza gelenleri? Yo, burası olmaz. Yok, burası olmaz. Yok, böyle olmayacak. Ey ahali! Taş yapayım derken göz çıkarttık, iyi mi?
1: Aman efendi, gece gece nereye böyle?
0: Sen dedin de inanmadım hanım. Çok büyük hata ettim. Komşu köyden hekim getireceğim.
1: Dur hocam, dur. Gece gece olacak iş mi? Sabah koyulursun yola. Bu ne acele?
0: Yok, yok aman. Sabaha falan bekleyemem. Halletmem lazım bu işi. Ha? Gördün mü? Bak, gerçek oldu kabuslarım.
1: Hocam dur.
0: Hemen gitmeliyim yoksa halim fena. Ha? Nasıl yani?
2: Lokman Hekim gelmiş.
3: Lokman Hekim gelmiş.
4: Hoca ne oldu? Sen de mi hasta oldun?
0: Aman yahu, ne hasta olması. Lokman Hekim gelmiş ya, ona bakayım dedim. Ne kadar ısrar etse eş, dost, akraba, bilmediğin işse karışma. Şifa

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Uh-huh.

응?

Hop. Flo? Ah?

Op. Hop. Hop. Hop.

Oh!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yok.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
2: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. İşte sanki bir terslik var gibi.
0: Aa, evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Heh, buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok.
2: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes. İşte havucumuz kös kösten.

0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
1: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
2: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
1: Efe, evladım.
2: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
1: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
2: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
3: Göz göz, neredesin?
4: Hey.
3: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
4: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
3: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
4: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
5: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
4: Temtem, dön.
3: Tam isabet.
4: Bu nedir?
5: Yumurtalı köstebek.
3: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
2: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
2: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu. Bakın bir ayak izi daha var. Bu ayak izi kime ait acaba? Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
3: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
4: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
3: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
4: Ay. Kaç kaç.
3: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
2: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
0: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
6: O zaman kim?
3: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
4: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
3: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
2: Hay Allah, elektrikler gitti.
6: İşte, işte biri geliyor.
2: Kim bu acaba?
0: Gidip bakalım.
6: Yumurtaları alıyor.
2: Hadi koşun, kaçıyor.
6: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
2: Durun, burası.
0: Buz tutmuş.
2: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
3: Hop hop, oh,

0: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
0: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
0: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
0: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
2: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
0: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yeri işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de Ozan.
6: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
6: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
7: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
6: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
4: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
6: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
7: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım.

0: En dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Canım arkadaşım Ceren, seni çok özledim. Keşke buradan taşınmasaydınız.
1: Benim güzel kızım ne yapıyormuş bakalım? Ödev mi?
0: Ödevlerimi çoktan bitirdim anne. Ceren'e mektup yazıyordum.
1: Öyle mi? Peki ne diyordun?
0: Onu çok özlediğimi yazdım. Okulda olanları anlatacağım. Bir de ziyarete gelmesini isteyeceğim. İnşallah mektup eline çabucak ulaşır.
1: Belki mektubu sen verirsin Ceren'in eline.
0: Hı?
1: Annesiyle konuştuk biraz önce. Ceren'ler buraya geliyor.
0: Bugün mü?
1: Evet.
0: Yaşasın! Ceren geliyor. Anne çok mutluyum.
1: Allah mutluluğunu daim etsin güzel kızım.
0: Onu çok özlemiştim. Onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. Tam onlar taşınalı ne kadar oldu anne?
1: Ne kadar oldu? Bir bakalım. Tam bir hafta oldu canım.
0: O kadarcık mı? Bana çok daha uzun gelmişti. Keşke gitmeselerdi. Ceren benim en yakın arkadaşımdı.
1: Taşınmaları bunu değiştirmez ki canım.
0: Ama eskisi kadar sık görüşemeyeceğiz. Çok uzağa gittiler.
1: İyi arkadaşlıklar mesafe yüzünden bozulmaz.
0: Hı?
1: Onu çok sevmen için illa yakınlarında olması gerekmiyor. Mesela benim en yakın arkadaşım kim?
0: Nermin teyze.
1: Hı hı. Evet. Ve Nermin teyzen başka bir şehirde oturuyor.
0: Doğru.
1: Birbirimizi çok seviyoruz. Fırsat buldukça görüşüyoruz. İyi günde, kötü günde birbirimizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize özenli davranıyoruz. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz.
0: Ben de Ceren'i hep seveceğim.
1: Sevginin açamayacağı kapı yoktur güzel kızım. Sevgiyle her sorun çözülür. Uzaklar yakın olur. Kötülükler sevgiyle yok olur. Seven insan merhametli olur. Kalbi tertemizdir ve hep iyilik yapmak ister.
0: O zaman benim kalbim tertemiz. Çünkü Ceren'i çok seviyorum. O benim canım dostum.
1: Peki, canın dostuna ne hazırlayacaksın bakalım şefim?
0: Bilmem. Ne yapalım anne?
1: Onu önemsediğini gösterecek bir şey yapalım. Keke ne dersin?
0: İyi fikir. Aslında Ceren'e en sevdiği şeyi hazırlamak isterdim. Ama yapamam.
1: Peki neymiş o?
0: Hani şu renkli boncuk şeklinde çikolatalar var ya.
1: Evet, biliyorum onları.
0: Ceren onları çok sever. Ama onlar hazır satılıyor. Ben kendim bir şey yapmalıyım. Değil mi anne?
1: Evet, öylesi daha güzel olur. Haklısın. Hmm.

0: zaman biz de boncuklu kek yaparız.
1: Boncuklu mu?
0: Evet. Küçük cupcake'ler yapalım. Üzerlerini de boncuk çikolatalarla süsleyelim.
1: Çok güzel fikir anne. Eminim Ceren bu keki çok sevecek. Sen harikasın.
0: Evet şefim. Çok güzel olacak.
1: Hadi anne hemen başlayalım. Ama önce kamerayı açayım. Çünkü bu harika tarifi arkadaşlarım da öğrenmeli.

0: Hı? Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben ve yardımcım Tuğba Sultan yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün Ceren için boncuklu kek yapıyoruz. Doğru duydunuz. Boncuklu kek. Ama merak etmeyin. Gerçek boncuk değil. Çikolata boncukları. İşte bunlardan. Önce kek hamurunu hazırlayacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet şefim. Hadi başlayalım.
0: Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Siz de hazırsanız işte başlıyoruz.
1: Derin bir kaba malzemeleri koyup iyice karıştıracağız.
0: Kap geldi.
1: Aa, çok hızlısın Şef Lina.
0: Teşekkür ederim sultanım. Peki malzemeler neler?
1: Ben sayayım, sen koy. Ne dersin?
0: Anlaştık.
1: 2 bardak süt.
0: 1. Bu da 2. Süt tamam.
1: 1 çay bardağı sıvı yağ.
0: 1 çay bardağı yağ. Bu da tamam.
1: 1 su bardağı şeker. Ben koymuştum. Al bakalım.
0: Teşekkürler Tuğba Sultan. Şeker de tamam.
1: Sırada un var. 2 su bardağı un.
0: Bu 1. Bu da 2. Un da tamam.
1: Son olarak 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozu sayesinde kekimiz pişerken kabarıp yumuşacık olacak. Tıpkı Ceren'le sizin sevginiz gibi. Gittikçe büyüyecek.
0: Yaşasın.
1: Artık karıştırabiliriz.
0: Tamamdır. Arkadaşlar, karışımı iyice karıştırıyoruz.
1: Evet şefim. Bütün malzemeler iyice karışmalı ki kabartma tozu görevini yapabilsin.
0: Anlaşıldı sultanım.
1: Sen karıştırırken ben de cupcake tepsisini hazırlayayım.
0: Karıştır, karıştır, karıştır. Anne, iyice karıştı.
1: Bakalım. Evet, iyice karışmış. Artık kaplara koyup fırına verebiliriz.
0: Arkadaşlar, bu cupcake tepsisi. Bunlar da kalıplar. Önce kalıpları tepsideki çukurlara yerleştiriyoruz. Değil mi sultanım?
1: Haklısın şefim. Hadi yapalım.
0: İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Her kalıba 1 kepçe kek karışımından koyuyoruz.
0: Ben hallederim. Anne, bir kepçe az geldi. Kalıbı doldurmadı.
1: Ama unuttun mu? İçine kabartma tozu koyduk. Pişerken kek şişip kalıbı dolduracak.
0: Vay canına. Demek 2 katına çıkacak.
1: Evet şefim.
0: Duydunuz mu arkadaşlar? Cupcake'ler pişerken büyüyecekler. Hadi diğer kalıplara da koyalım. İşte oldu.
1: Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişecek. Kekler pişerken biz de kremasını hazırlayalım.
0: Anlaştık sultanım. Arkadaşlar, cupcake'lerimizin üstüne krem şanti hazırlıyoruz. 1 bardak sütle 1 paket krem şantiyi çırpacağız.
1: Kolay ve hızlı krema için mikser kullanacağız.
0: Gördünüz mü

0: İşte oldu.
1: Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
0: Bekliyoruz. Kekler pişti.
1: Yaşasın!
0: Bunlar soğurken biz de krema sıkacağını hazırlayalım.
1: Ben getiririm. Ne kadar çok çeşit var.
0: Evet canım.
1: Biz hangisini kullanacağız?
0: Cupcake'lerin üstü için en büyük başlığı kullanacağız.
1: İşte bu.
0: Tebrikler şefim. En büyük başlığı takıyoruz. Eğer sıkıcınız yoksa bir poşeti keserek de kremayı sıkabilirsiniz.
1: Nasıl yani?
0: Bir poşeti köşesinden kesip krema torbası haline getirebilirsiniz. İşte böyle.
1: Vay canına.
0: Hadi sen sıkıcıya doldur. Ben de bu poşete doldurayım. Birlikte çabucak hallederiz.
1: Anlaştık. Benim kremam hazır.
0: Benimki de.
1: O zaman kekleri süsleme zamanı. Önce sen.
0: Böyle dıştan içe doğru kekin üstünü kremayla kaplıyoruz.
1: Bakın, dondurma külahı gibi oldu. Ben de yapıyorum. Dıştan içe doğru. İşte oldu. Çok kolaymış arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz.
0: Evet. Hadi diğerlerini de kaplayalım.
1: Tamam. İşte oldu. Artık çikolata boncuklarıyla süsleyebiliriz.
0: Bu işi sana bırakıyorum şefim.
1: Hallediyorum sultanım. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben rengarenk yapacağım. Bir tane sarı boncuk. Şimdi kırmızı, mavi de koyalım. Pembe de olsun. İşte oldu.
0: Çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık şefim.
1: Senin de sultanım. Ceren çok sevecek. Arkadaşlar, inşallah siz de sevmişsinizdir. Videoyu beğenip altına yorum yapın, olur mu? Ve sakın unutmayın. Sevmek gerçekten çok güzel. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Ceren sürprizimize bayılacak. Aa, Ceren geldi. Ben bakarım.
1: Yavaş, düşeceksin.
0: Ceren!
2: Lina!
0: Seni çok özledim.
2: Ben de.
0: Hadi gel, sana bir sürprizim var.
2: Ne sürprizi?
0: Gözlerini kapat.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin.
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz. Uf, uf.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma, sen gelmedin. Ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de. Şu şey değil.

0: kami ha. Bakayım.
1: Ben de bakayım tilki.
0: Dur sana teleskop ya.
1: Bir dakika versen ne olur.
0: Ya dur. Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
1: Tamam. Haberci bu.
0: Ne yapıyor?
1: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
0: Neyi var ki?
1: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
0: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
1: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
0: Evet duyarlı dostlar, dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
0: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
0: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet, sanırım zarar görmüş.
1: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
0: Ben biliyorum.
2: Nedir?
0: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
1: Sen gerçek bir dahisin tilki.
0: Evet, nereden başlıyoruz?
1: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
0: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
0: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
0: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
0: Süper olur.
2: Tilki.
0: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
0: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni, koruye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın kurye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam.
4: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
4: Bence gerek yok.
2: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

0: Bölüm 7. İkinci Beyin.
1: Profesör!
2: İlahi Yaman, korkuttu beni. Ne oldu? Niye geldiniz?
1: Bugün organları incelemeye devam edecektik ya.
2: Ha, bugün müydü o? Unutmuşum. Hangi organı inceleyecektik?
1: Onu da mı unuttunuz?
2: Arada olur böyle şeyler. Dur bakalım. Ha, buldum. Bugün vücudumuzun ikinci beynini inceleyeceğiz.
1: Hangi organmış o?
2: Önce tahmin edin bakalım.
1: Ne olabilir, ne olabilir?
3: Buldum.
1: Neymiş?
3: Tabii ki mide. Benim vücudumu midem yönetiyor çünkü. Acıktığı zaman bana her şeyi yaptırıyor.
2: O sana has bir durum Yaman'ım.
1: Bilemedik profesör. Siz söyleyin lütfen. Çok merak ettim.
2: Sıkı durun, açıklıyorum. İkinci beyin olarak adlandırılan organımız bağırsaklardır.
1: Aa, neden?
2: Çünkü bağırsaklar 100 milyon nörondan oluşan kendi bağımsız sinir sistemine sahip tek organdır.
1: Ha? 100 milyon mu?
2: Evet.
1: Ha? Vay canına. Profesör, bağırsakları yakından inceleyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Kaşif. Bağırsaklar, sindirim sistemindeki önemli bir organ.
1: Mide değil miydi o?
2: Evet, hatırlarsan midede parçalanan yiyecekler bağırsaklara geçer demiştim.
1: Aa, evet, unutur muyum? Bağırsaklara geçince karın ağrım biraz dinmişti.
2: İşte bağırsaklarda yiyecekler sindirilir. Faydalı besinler vücudumuza alınır, zararlı olanlar da vücuttan atılır.
1: Aferin, aferin. İyi çalışın bağırsaklar. Yoksa mahvoluyoruz sancıdan. Profesör, nöronlardan

0: mesaj ettiniz?
1: Ha evet, nöronlar. Bu nöronlar organlarımız hakkında bilgi toplarlar. Vagus siniri vasıtasıyla da bu bilgileri müthiş bir hızla beyne iletirler.
0: Ne kadar hızlı yani?
1: Saatte 240 kilometre.
0: Çok mu hızlı demek bu?
1: Şöyle düşünün. Otobanda hızla giden arabaları bilirsiniz.
0: Evet.
1: İşte o arabaların neredeyse iki katı hızla bilgi iletir vagus siniri.
0: Vay be! Yarış arabası gibi. Harika! Peki ne tür bilgiler iletiyorlar beyne?
1: Acıktığımızda, kızgın ve gergin olduğumuzda vagus siniri aracılığıyla beynimize nasıl hissettiğimiz iletilir.
0: Allah'ımız ne de güzel yaratmış.
1: Bağırsaklarımızda birçok bakteri de yaşar.
0: Aa! Cidden mi?
1: Elbette.
0: Ne kadar çok mesela?
1: Tahmin edin.
0: Bir kere de bizi yormadan söyleseniz şaşardım.
1: Tahminleri alalım.
0: Kesin çok fazladır. Ben yüksekten atacağım bu sefer. 100 bin mi?
1: Hayır.
0: Ha? Daha mı çok?
1: Evet.
0: O zaman 1 milyon.
1: Sıkı durun. Bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri var.
0: Ne? Ben hemen hallederim. Tüm bakterileri yok edeceğim.
1: Dur Yaman, yapma.
0: Merak etmeyin profesör. Bağırsakları kurtaracağım.
1: Yaman, sen ne yaptın?
0: Alkışa gerek yok canım. Kim olsa aynısını yapardı. Ben yapmazdım. Aa, niye?
1: Çünkü o bakteriler faydalı bakteriydi.
0: Bakterinin faydalısı mı olurmuş canım?
1: Allah bağırsaklarımızda da mucizevi bir sistem yaratmış. Bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriler sindiremediğimiz yiyecekleri sindirirler. K vitaminini sentezlerler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek daha sağlıklı olmamızı sağlarlar.
0: Hadi ya, amma da işe yarıyorlarmış. Ne yapacağız şimdi?
1: Simülasyona tekrar faydalı bakterileri eklememiz lazım.
0: Laboratuvara dönelim.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Yoksa simülasyon tehlikeye girer.
0: Acele edelim.
1: Hadi bakalım.
0: Profesör, hatamı telafi edebilir miyim?
1: Hadi bakalım, bas düğmeye.

0: kadar. Yine kurtardım bağırsakları.
1: İlkinde de kurtarmış mıydın?
0: Neyse, oraları karıştırmayalım. Yine neyi yanlış yaptım? Bu bağırsaklara da kahramanlık beğendiremiyoruz.
2: Bu sefer kaşifin şarjı bitti. Laboratuvara dönmeliyiz hemen.
1: Profesör, bağırsaklarımızdaki bakterileri beslemek için neler yemeliyiz?
0: Onları niye besleyelim canım? Ben kendimi zor besliyorum.
2: Civan haklı Yaman'ım. Bağırsaklarımızdaki bakteriler bizim için çok önemli. Bağırsaklarımızdaki bakteriler farklı yiyecekleri severler. O yüzden hep aynı tür yiyeceklere bağlı kalmamalıyız.
0: Hadi ya. Ben hep Adana kebap yemek istiyorum.
2: Olmaz işte öyle. Sebze, meyve, tahıl gibi yiyecekler bağırsağımıza iyi gelen yiyeceklerdir. Onları da yemelisin.
1: Hep yemek konuştuk. Acıktım ben.
2: Ben de.
0: Ben zaten hep açım.
2: O zaman gidelim de şöyle bağırsaklarımızı bayram ettirecek yiyecekler yiyelim. Ben sebze salatası yiyeceğim.
1: Ben de meyve salatası yerim.
0: Ben de kebap salatası yerim.
3: Yaman.
0: Tamam tamam, kebabın yanına salata yerim.

0: Ha? Hakka girmek gibi olmasın ama bu oyun düşündüğümüz kadar eğlenceli değil miymiş ne?
1: Doğru söz diyebilir istemez. Ayrıca o kadar uzun zamandır bununla uğraşıyorum ki karnım acıktı. Çok değerli enerjimi soda şişelerine halka atarak tükettim.
2: Hak yerini bulur arkadaşlar. İlk atan kazanır dedik.
1: Kimse atamazsa sonsuza dek burada mı kalacağız?
3: O kadar oyuncak yaptık. Neden kimse gelip almıyor? Paralı falan mı sanıyorlar?
0: Onunla alakası yok bence. Burası o kadar terste ki kimsenin varlığımızdan haberi bile yok.
1: Evet, parktaki çocuk parkı da düzeltildi. Artık buraya gelmelerine de gerek yok.
3: Ne yapalım? Her yere posterler, ilanlar astık. Çıkıp dans mı edelim buradayız diye?
1: Allah'tan ümit kesilmez Ayşegül. Elbet birileri gelecek yakında.
2: Aslında...
0: Abi ben dans filan edemem. Ne zaman dans etmeye çalışsam bir yerleri yıkıyorum.
2: Yok hayır. Dansı biz etmeyeceğiz.
1: Anlamadım.
2: Bir fikrim var. Gelin.
0: Hani biri atana kadar kalkma... Hey! Attım bakın. Bu kadar gizem de fazla. Ne yapıyoruz Allah aşkına?
3: Sanırım ben anladım.
1: Bir reklam balonu.
0: Ha? Helal olsun Furkan. İyi düşünmüşsün. Hem dansı bizim yapmamızdan çok daha etkili olduğu kesin.
3: Çok daha güvenli olduğu da.
2: Şimdi bize yukarı çıkıp oyuncağa ihtiyacı olan çocukları beklemek kalıyor.
0: Bu tuş ne işe yarıyor?
2: Dur İsmail, yapma.
3: Olamaz. Parktan yana gidiyor.
1: Bir kez de diğer yere gittiği olmaz ki zaten.
2: Hadi çabuk olalım. Belki çok geç olmadan onu durdurabiliriz.
0: Nasıl durduracağız ki, ipi bile yok.

0: Oh, ne sakin bir gün. Ha? Ha? Oh, oh.
1: Hayırlı sabahlar kardeşim. Biraz daha çay alır mısın?
2: Çok şükür doydum kardeşim. Ama o kadar iyi demlemişsin ki son bir bardak daha alabilir miyim?
1: Bu ses de ne böyle?
3: Uçan bir tren mi?
1: Bize doğru geliyor.
4: Hadi arkadaşlar. Bunun için sadece tek bir fırsatımız olacak. Bir... İki, üç. Herkes iyi mi?
1: Çok şükür.
4: Verilmiş sadakamız varmış. Bu reklam fikri ilk kimden çıkmıştı?
1: Senden.
4: Bir daha böyle bir şey düşünürsem beni engelleyin, olur mu? Yok, yemeyecektim ki.
5: Bu sefer neyi berbat ettik merak ediyorum doğrusu.
3: Biz mi?
1: Olamaz. Oyun evimiz.
4: İşte sorumuzun cevabı.

0: Zavallı çocukların oyun evini yıkmışız.
1: Evet. Nedir teklifiniz?
2: Nasıl?
1: Oyun alanımızı yok ettiniz. Bunu nasıl tefali etmeyi düşünüyorsunuz?
2: Tefali mi?
1: Evet, tefali. Düzeltmek demek. Ne o? 4 yaşındayız diye tefaliyi bilmeyecek miyiz?
3: Hayırlı günler çocuklar. Görünüşe göre bu sefer sağlam kayaya denk geldiniz. Ha? Ne dersiniz?
0: Hayırlı günler Makbule teyze. Biz zaten arkadaşlarımızla yeni bir evcilik kulübesi...
3: Merak etmeyin kızlar. Doğru kişilere çattınız. Size yarına kadar öncekinden çok daha güzel bir ev yapacaklarına eminim.
0: Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah eviniz hazır olacak. Söz. Söz değil mi arkadaşlar?
4: Söz.
1: Hadi bakalım.
0: Evet arkadaşlar, Allah boş duranı sevmezmiş. Nasıl bir şey yapsak da bu çocukların gönlünü alsak?
2: Onu bunu bilmem de ben büyüyünce ne olacağız diye merak edip duruyordum. Müteahhit olacağız belli ki. Her gün yeni bir şey inşa ediyoruz.
5: Yıkmayı da iyi beceriyorsun maşallah.
2: Of! Bu olay yüzünden hiçbir şey yiyemedim. Benim çok hassas bir diyetim var arkadaşlar. Böyle olmaz.
5: Ben diyorum ki kocaman bir ev yapalım bu çocuklara. Ayrı odaları, evcilik oyunu için mutfağı, oturma odası falan olsun.
2: Yani iyi ki sincap yuvasına falan denk gelmedi tren. O zaman dünyadaki bütün sincaplara ağaç evler yapacaktık herhalde.
0: Helal olsun İsmail. Çözümü sen buldun.
2: Öyle mi? Kim bilir bu sefer ne buldum. Bence beyaz çikolatadan bir ev yapalım. Çatısı bitter olur.

0: olur. Ne dersiniz? Bu çocuklar evcilik oynamalarına rağmen nereye gelmişler?
1: Parka.
0: Evet. Peki parkta neler olur?
2: Salıncaklar.
0: Ağaçlar olur arkadaşlar. Düşünsenize. Hangi çocuk bir ağaç ev hayal etmemiştir ki?
2: Ağaç ev mi?
1: Bu harika bir fikir.
2: Senin hayal ettiğin gibi bir saray olmasın da ben ağaç eve razıyım.
0: Hadi kalkın. Yapacak çok işimiz var.

0: bu masa beni acıktırdı.
1: Hangi masa seni acıktırmıyor ki Meto?
0: O da doğru.
2: Hiç fena olmadı. İnşallah ikizler bunu beğenir. Hadi inin artık.
1: Artık bunu da beğenmezlerse bir yerlerden ev filan satın almamız gerekecek.
0: Hayret İsmail. Bugün hiç... Sakarlık yapmadım diyecektim ama.
2: Keşke bir şey demeseydin Meto. Hep böyle oluyor.
1: Neyse. En azından evin yüksekliğinin güvenli olduğunu test etmiş olduk.
2: Hey! Koş koş! Teşekkürler.
1: Rica ederiz çocuklar. Bir şey değil.
0: Vay! Bir parça daha mı buldun? Çok garip. Demek Çufi kesinlikle buralarda bir yerlerdeydi.
2: Evet. Yakın zamanda bu gizemi aydınlatmanın bir yolunu bulacağız gibi geliyor bana.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı Keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin Keçe? Kara, iç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık. Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o? Tabii ya, başka ne olacak? Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı?

Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesim nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım keçede neler var. Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı, bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Oo, şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizmek mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar. Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmalı ama ne? Dur bakayım.

0: bakalım.
1: Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşındaymış. Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Hayhak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: oluyoruz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Güzel havalarda abdesti şadırvanda almaya bayılıyorum.
2: Ben de. Oh, serin serin.
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleyküm selam.
3: Ne yapıyorsunuz bakalım?
2: Abdest alıyoruz hocam.
3: Salihciğim, muslukta sorun mu var?
2: Yok hocam, canavar gibi maşallah.
3: O zaman biraz kısalım mı? İsraf olmasın.
2: İsraf mı?
3: Evet.
2: Abdest alırken mi?
3: Evet.
2: Ama hocam, abdest alırken israf mı olur?
3: Olmaz mı hiç? Aynı soruyu Peygamber Efendimiz'e de sormuşlar. Peygamber Efendimiz de nehir kenarından abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeyin buyurmuş.
2: Ya ben de abdesti ne kadar çok suyla alırsak o kadar çok sevap kazanırız sanıyordum.
3: Amacın güzelmiş ama esas sevabı her şeyi kararında yaparak kazanabiliriz.
0: Ne demişler? Sevapta galip, israfta mülayim ol.
2: Kesin demişlerdir.
3: Hadi abdestinizi aldıysanız camiye geçelim. Namazdan sonra konuşacaklarımız var. Nedir bu?
0: Bir anahtar. Ama çok eski sanırım. Biraz değişik.
2: Bence sır nerenin anahtarı olduğuyla ilgili. Yanılıyor muyum hocam?
3: Yanılmıyorsun Selim. Hemen çözdüm mevzuyu. Eski bir anahtar ama çok lezzetli bir yere açılıyor dedi Tahsin amca.
2: Lezzetli mi?
3: Hem de nasıl. Kimler geliyor?
0: Geliyor. Düşürme sakın. Ve basket. Galip'ten muhteşem bir ikilik.
2: Burada atan değil, tutan önemli Galip. Bir kaleci gibi yakalıyorum fark ettiysen.
0: Bal gibi Salih. Ben böyle kayısı yemedim.
2: Yemeği bırak da toplamaya bak Galip. Hep birlikte yiyeceğiz, unuttun mu?
0: Unutmadım ama öyle güzel görünüyor ki doyamadım. Galip'ten bir üçlü.

0: alalım.
1: Fazlasına gerek yok. İsraf olmasın.
2: Evet. Zaten birçok çeşit var. Hangi birini yiyeceğiz?
3: Hepsini.
2: Sakin ol Ali.
3: Ağaca çıkalım. Ağaca çıkalım. Cemile abla lütfen.
2: Tehlikeli olabilir Ali. Biz zaten yetişebiliyoruz.
3: Ama ya. Ben hiç toplayamadım ki. Ne olur bir tanecik koparıp ineyim. Ne olur.
1: İyi madem. Dikkatli ol ama. Ben de sana yardım edeyim.
3: Yaşasın. Hadi hemen çıkar beni.
1: Efendim.
3: Selim abicim. Bana yardım edebilir misin lütfen?
1: Geç hadi.

0: Ali, bastığın yere dikkat et, tamam mı?
1: Hadi artık, kopar bir tane.
2: Tamam.
3: Evet, kirazlar hazır. Gelin çocuklar. Ne oldu? Bir sorun mu var yoksa?
4: Gitti tişört.
5: Gitti kuyusular.
3: Geçmiş olsun Salih. Tişört için üzgünüm. Gitmiş olabilir ama kayısılar için her şey bitmiş sayılmaz.
5: Ezildiler ama hocam.
3: Olsun. Çekirdekler bizimle.
5: Size ne oldu böyle?
0: Ali şeftali ağacını silkeledi.
5: E'si altında biz vardık. Hepsi kafamıza indi.
3: Geçmiş olsun size de.
0: Birçok şeftali de ezildi. Boşa gitti hocam.
3: Üzülme Cemile. Poşeti bana ver. Hadi siz temizlenin önce. Tahsin amcadan Allah razı olsun. Camimizin en devamlı cemaati olan çocuklara benden küçük bir ikram olsun dedi.
5: Tahsin amcam ya. Gidince biz de teşekkür etmeliyiz.
6: Tabii. Ne demişler? Şükürde galip, teşekkürde mülayim ol.
5: He galip he.
3: Evet gençler. Sıra geldi ortalığı toplayıp şifreleri saklamaya.
7: Şifre mi?
3: Evet.
6: Hocam, bütün işlemler tamam. Sıra geldi şifreyi açıklamaya.
3: İşte burada.
5: Şifre demiştiniz hocam.
3: Bütün meyve çekirdekleri ve tohumlar bir şifre olarak yaratılmıştır çocuklar. Allah küçücük çekirdeğin içine kocaman ağacın şifresini saklamıştır. Ve çekirdeklerin şifresini yalnızca toprak anlar.
5: Çok esrarengiz.
3: Şimdi çocuklar, bu lezzetli meyvelerden her zaman yiyebilmek için bu şifreleri toprağın bağrına göndermemiz lazım ki israf olmasın. Çekirdek ve tohumların sadece %35'lik kısmı toprakla buluşabiliyormuş. Bu da kalan kısmın israf olduğu anlamına geliyor.
5: Buna dur demeliyiz hocam.
3: Diyeceğiz Galip. İşte bunun için hazırlık yaptık. Toprağı tohumla buluşturmak için tohum topları yapacağız çocuklar.
0: Hadi.

0: Elinize sağlık çocuklar. Bu tohum toplarını şimdi kurumaya bırakacağız. Tahsin amca daha sonra bize getirecek. Biz de doğa gezilerimizde uygun yerlere bırakacağız. Nasıl?
1: Muhteşem hocam. Demek ki tohumlar çöp değilmiş. Allah'ın bize emanetleriymiş.
2: Vay Salih, çok iyi anlattın kardeşim.
0: Her emanet yerine teslim edilir. Hadi bakalım, şimdi sıra sizi ailelerinize teslim etmede.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı 1001 türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik bal ayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
4: O zaman defter.
2: Kalem tıraş. Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
6: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
4: Tamamdır Mehmet.
7: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.

0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
1: Dahası tamamen ücretsiz. Tam bir hayır hareketi.
2: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
3: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
4: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
5: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
3: O zaman...
6: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
3: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
1: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
7: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
8: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
9: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
10: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
11: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
12: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
2: Tek bir eksik var.
12: Okul mu?
2: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
1: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
4: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
13: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın.
4: Size de malzeme verdik.
12: Ne oluyor bunları?
4: Bana gülüyorlar.
12: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
4: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
12: Neyse, konuştun mu babanla?
4: Evet, bugün haber gelir inşallah.
12: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
2: Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Elifciğim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elifciğim? Bir zararı yok ki bize minik arı dostumuzun. Üstelik çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sema abla, gitti mi?
0: Gitti küçüğüm. Sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elifciğim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok çiçeklerde çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar. Hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar. Gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
0: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
2: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde.

0: yaratılmış her canlının bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
1: Kimler?
0: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir. Biliyor musunuz?
1: Neymiş o görev Agah dedi?
0: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
2: Tozlaşma ne demek?
0: Hemen anlatayım. Hani dedim ya bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
1: Evet.
0: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
3: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
2: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
0: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
1: Tozlaşma sayesinde.
3: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
1: Evet.
3: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
1: Ya.
0: Evet çocuklar. Hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca
3: güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
0: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
1: Eyvah, adam kaçsın.
0: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
1: Neden?
0: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
1: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
3: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
3: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
0: Diye sormuş. Doktor da ona...
3: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
0: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
3: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
0: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
3: Alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
0: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani? Diye sormuş. Doktor da ona...
3: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.

0: demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
1: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
2: Dikkat yarışına!
1: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
2: Kraliçe arı.
1: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
0: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
3: Buzlaşma.
0: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir eşitlik oldu. Son sorumuzu miçomuz Elif soracak.
2: Hani Agah dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
3: Nahl suresi.
2: Evet doğru.
1: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Teşekkürler Seba abla.
1: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
2: Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok bende bal yok. Çok çok çok çiçekler de çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
0: Evet Elifciğim. Çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
2: Evet Agah dede. Artık arılardan korkmuyorum ben.
1: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
0: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
2: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
0: Aynen öyle.
2: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
1: Benim de canım çekti.
0: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Nago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çogu ise hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
1: Hago. Hago.
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir.

Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. E tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler...

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Süleyman'a. Yine kaçtı, sofra toplamak bana kaldı.
1: Üzülme Asya, birlikte toplarız.
0: Allah razı olsun Temel amca.
1: Cümlemizden güzel kızım.
0: Ha? Bu da ne acaba? Bu... tam olarak... salça. Evet, salça.

Nereden bulaşmış olabilir? Buldum. Yemekte salçalı makarna yedik. Masadaki ve kapı kolundaki lekede de parmak izi vardı. Temel amcanın elini yıkadığını gördüm ama Eymen'in yıkadığını görmedim. Yavaş yavaş delilleri topluyorum. Sen görürsün Eymen Bey. Artık bunun Eymen'in işi olduğundan eminim. Çünkü yemekten sonra top oynamaya inmiştim.

0: Evet, ellerimi yıkamayı unutmuşum.
1: Ben bilmem, kirlettiğin yerleri temizleyeceksin.
0: Haklısın, temizlemem gerekir.
1: Öyleyse temizlemeye kapı kolu, bilgisayar masası ve toptan başlayabilirsin.
0: Of, tamam ya. Ha? Ne oldu? Geçti mi salça lekeleri?
1: Maalesef geçmemiş. Hı? Biraz azalmış ama geçmemiş. Hı?
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne oluyor burada?
0: Her yere salça bulaştırmışım da onları temizleyemedim Temel amca.
2: Ha? Salça mı? Hmm. Yoksa yemekten sonra ellerini yıkamadın mı?
1: Unutmuş.
0: Evet Temel amca.
2: Olan olmuş. Ama bundan sonra ellerini muhakkak yıkamalısın Eymen. Müslüman temiz olmalıdır.
1: Ellerimizi yıkamazsak kirli kalır değil mi Temel amca?
2: Evet Asya. Daha da önemlisi, yıkanmayan ellerde mikroplar birikir. Bunlar bizi hasta eder.
0: Haklısınız. Bundan sonra mutlaka yıkayacağım.
2: Aferin sana.
1: Madem anlaştık, salça lekelerini temizlemene yardımcı olayım ben de.
0: Yaşasın.
2: Sana da aferin, yardımsever kızım benim.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.
4: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
4: Yaşasın! Şunu da koyalım.
5: Zeki, biraz yardım etsene bana.
6: Ne? Aha, bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
5: Neymiş o önemli iş?
6: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
5: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
6: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
7: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
8: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
6: Ne oldu babacığım?
8: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
6: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
7: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
6: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
7: Şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
6: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
7: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
6: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karı?

0: Hocayı ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
1: Neymiş?
0: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Değil mi?
1: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
0: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
1: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
0: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu ya?
1: Günah benden gitti. Dayı.
2: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
1: Ya ne demezsin.
3: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
1: Abla ya böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
2: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
0: Tamam. Hadi Zeynep, aç şu kitabı bakalım.
3: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
0: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
3: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
0: Bizimki de öyle zaten. Bunu da geç.
3: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
0: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
3: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
0: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf gel benimle.
4: Dayıcığım bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın.
3: Ne yapıyorsunuz acaba?
0: Sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
3: Ama şu anda kış değil ki.
0: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
3: Of dayı. Deden bunu kastetmedi ki.
0: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
3: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
0: Ellerim hassas benim.
1: Hadi dayı karıncaları gözlemeye devam.
0: Koş yeğenim koş. Akşam az kaldı. Sana saygım sonsuz. Ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
1: Karınca kostümü mü giysek?
0: Saçma.
1: Sanki öncekiler saçma değildi.
0: Öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
1: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
0: Çok saçma.
1: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
0: İyi izle. Almamız gereken ders iletişim kurmak. Tabii.
1: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
0: Hayır o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
1: Ama bu çok saçma.
0: Dayı saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
1: Sana güvenmek istiyorum dayı.
0: Evet Yusuf'cum şimdi bunlarla anlaşacağız.
1: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
0: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
1: Nasıl anlaşacağız?
0: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
1: Bu biraz zor gibi.
0: Yok ya hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
1: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
3: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
0: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
1: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
3: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
0: Hı? Yani aslında biz bulurduk ama... ...şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
1: Hı. Anne, bize yardım eder misin?
5: Ne oldu? Bulamadınız mı?
0: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
5: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
4: Benim gibi.
5: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
4: Ben de yardım ediyorum.
0: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
5: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
0: Bunun bizimle ne alakası var abla?
4: Çok alakası var dayı.
1: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
0: Yani doğru tabii de. Hey ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca zeki derler bana. Tabii.
6: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
4: İşiniz gücünüz gösteri.
0: Ta ta ta ta! İşte soframız hazır.
7: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
0: Yaşasın!
1: Yaşasın!

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ses dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Maşallah sana Düdüt, çok güzelsin.
1: Abla, Düdüt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın iç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düdüt.
2: Barbara'nın sürsürenin hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm, orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of, of.
3: Ah, aman bu ne hal böyle Namıka?
2: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
3: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
2: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
3: Yahu bayılacaksın susuzluktan. Hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
2: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
0: Maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
1: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
2: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
0: Durun size hemen bir ayran çalkalayayım.
2: Yok yok. Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
0: Efendim para gitmesin diye onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
1: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
0: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
1: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim. Gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari.

0: dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
1: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
0: Benim bir planım var.
2: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
0: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
1: İste beyim.
2: Ne oluyor ya?
0: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
1: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
2: Aman diyeyim. Bunlar ikisi bir oldular. Benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. Yüz adım git, sağa dön. Yüz adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
0: Ortak, onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
2: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
0: Peki, öyle olsun.
2: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Bebeğim bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön.
1: Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar.
0: Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz?
1: Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun.
0: Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba?
1: Ya saçmalama Namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarından oldum ya. Amanın, paracıklarım.
2: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
3: Bizim o kadar paramız yok ki.
1: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm, bir yere gömdüm. Ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
4: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
1: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
3: Sağlığın bozuldu ortak.
1: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin. İhtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
4: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
1: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
4: Paralar burada Namık Bey.
2: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
1: Değil miyim?
2: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
1: Ama neden?
3: Sana bir ders vermek istedik ortak.
1: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır. Gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
3: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
4: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
3: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
2: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
3: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
5: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
2: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
3: Anlamadım. Farkı ne ki?
6: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
3: İsraf olur.
6: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
2: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
3: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
2: Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
5: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
6: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
5: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Şaka yahu şaka.

0: Ay, bulamadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Hı? Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum, buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
3: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
3: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
1: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
4: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
4: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
1: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
1: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
1: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
1: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
4: Çocuklar, yardım edin, yakalayın canı.
0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
1: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Zemzem, bu saatte ne uykusu böyle? Oo, çok sıkıldım ama ben. Allah Allah, bu fotoğrafı pek anlayamadım. Şimdi oldu. Eskiyince yenisiyle değiştiriyorlar sanırım.
1: İleride bir köy var. Cuma namazı da orada kılalım.
0: Baba, Kabe ile ilgili bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii oğlum. Ama önce şu camiye giden yolu bir bulalım, olur mu?
0: Tamam.
1: Hangisinden gidelim dersiniz?
0: İkisi de camiye ulaşır herhalde baba. Birini seçelim.
2: Sizi yaramazlar sizi. Yine mi geldiniz?
0: Ha?
2: Şimdi görürsünüz. Akıllanmayacaksınız demek.
0: Allah'tan kaskım vardı. Saçlarım ıslanmadı.
1: Dur teyze, dur. Biz bir şey yapmıyoruz.
2: Siz onlar değil misiniz? Durun. Geldim, geldim. Aa, vah vah. Aman oğlum, birkaç yaramaz çocuk var. Sizi onlar sandım.
1: Yaramaz çocuklar mı?
2: Evet, evet. Bahçeye gizlice girip elmaları alıyorlar. İzin isteseler kızmayacağım halbuki. Kusura bakmayın, bilemedim.
1: Tamam teyze, tamam. Önemli değil. Sıkma canını.
2: Nasıl sıkmam oğlum? Sırılsıklam etmişim sizi.
0: Biz de zaten abdest alacaktık.
2: Ah be oğlum, hakkınızı helal edin. Buyurun, gözleme yaptım. Sıcacık yiyin.
1: Sağ ol teyze, namaza yetişmeliyiz. Şimdi bu yollardan hangisi camiye çıkıyor?
2: Sağdaki yoldan gidin. Burası sizi camiye çıkarır. Diğer yol oraya çıkmaz. Onun ilerisinde bahçeler var.
1: Tamam, sağ ol teyze.
2: Gözlemeler çok güzel olmuştu. Keşke bir parça yeseydiniz.
1: Nasipse başka zaman inşallah. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hayırlı cumalar amca.
3: Hayırlı cumalar yeğenim. Sizi çıkaramadım. Buralardan değilsiniz galiba.
1: Değiliz. Cuma namazı için geldik.
3: Hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Ben de buraların Adem amcasıyım.
0: Biz Kabe'ye gidiyoruz amca.
3: Oo, hac yolcususunuz. Ne güzel. Allah yolunuzu açık etsin.
0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hadi Murat, ezan okunmak üzere.
0: Tamam baba, geliyorum. Baba, çorabım yok.
1: O zemzemdeki de ne öyle?
0: Zemzem, hemen getir çorabımı.
1: Hadi acele edin biraz.
0: Çok şükür aldım. Ah Zemzem, ah. Baba dur, geldim. Beraber gidelim. Baba, Kabe'nin örtüsü varmış.
1: Evet, var tabii.
0: Ben taşlarının rengi siyah zannediyordum. Oysa siyah olan örtünün rengiymiş.
1: Biz bu yolculuğa öğrenmek için çıktık. Sen de yavaş yavaş her şeyi öğreneceksin.
3: Yeğenim, yeğenim.
1: Buyur Adem amca.
3: Gitmeden yetiştim şükür. Gelin bugün misafirimiz olun. Hac yolcularını ağırlamak isteriz.
1: Çok memnun olduk, sağ olun. Ama akşam çökmeden biraz yol alsak iyi olacak.
4: Dikkat dikkat. Köyün girişine yakın çayırlık mevkide bir araç yolda kalmıştır. Yardım etmek isteyenlerin köy meydanında toplanması rica olunur.
1: Bu bahsedilen yer neresi oluyor? Gidip yardım edelim.
3: Çok uzak değil. Traktörle önden gideyim, siz de beni takip edin.

0: Geçmiş olsun Veli kardeşim. Hayırdır, nasıl oldu?
1: Sorma abi. Cuma namazına yetişmek için bu yoldan köye geçeyim dedim. Nasıl oldu anlamadım. Araba birden kaydı.
2: Hiç merak etmeyin. Abdullah Usta motor tamirinde bir numaradır. O halleder, değil mi baba?
0: Önce arabayı şuradan bir çıkaralım. Sonra durumuna bakarız. Traktörle çekebilir miyiz Adem amca?
3: Tabii tabii. Ben yaklaştırayım hemen.
0: Hadi hemşerim, direksiyona geç bakalım. Hı hı. Vitesi boşta ve el freni inik olsun.
2: Başlıyoruz.
0: Hazırız Adem amca. Bakalım bu canavarın derdi neymiş? Sanırım sadece hararet yapmış. Büyük bir problem yok gibi görünüyor.
2: Motora su eklesek düzelmez mi?
0: Aynen öyle oğlum. Doğru dedin. Su ekleyeceğiz ama şimdi değil. Motorun soğumasını beklemek gerek.
2: Zemzem dur, ne yapıyorsun?
0: Motor kapağı açık halde biraz soğumaya bırakalım. Hı-hı. Sonra yağını suyunu kontrol ederiz.
2: Zemzem, uslu dursana biraz.
1: Çok sağ olun. Siz olmasanız ne yapacağımı bilmeden burada öylece kalırdım.
0: Endişelenme, bütün köyün haberi var. Biz gelmesek illaki birileri gelirdi.
2: Babam bu işte bir numaradır demiştim, değil mi?
1: Gerçekten öyleymiş delikanlı. Sağ ol Abdullah Usta. Sen de sağ ol Adem amca.
3: Aracın işi bittikten sonra doğru köye gidiyoruz. Size buranın ayranından ikram etmeden hiçbir yere bırakmam.
1: Çok sağ olun. Aslında yola çıksam iyi olur ama...
3: Olmaz hemşerim, itiraz istemem. Hem yanında peynirli gözleme de var. Demedi deme, çok leziz.
2: Ne? Peynirli gözleme mi? İşte bu harika. Çok acıkmıştım zaten. Zemzem ne yapıyorsun yine? Çekme demiştim saçımdan. Ha? Zemzem, bizi kurtardın. Haber vermeseydin belki kayaların altında bile kalabilirdik.
0: Yetkililere haber versek iyi olur.
3: Doğru dersin. Hadi eğer araç tamamsa vakit kaybetmeden köye dönelim.
0: Veli kardeşim, şimdi bir çalıştır bakalım.
1: Hay sen çok yaşa usta. Ellerine sağlık.
0: Çok şükür şimdilik halloldu gibi görünüyor. Ama sen yine de en yakın zamanda bir kontrol ettir derim.
1: Tamamdır Abdullah usta.
3: Hadi o zaman çıkalım yola.
2: Nefis nefis. Elinize sağlık.
4: Afiyet olsun oğlum. Beğendiysen ye, bol bol yaptım.
2: Teyze, döndük dolaştık yine gelip yedik gözlemeyi.
3: Demek ki nasibinizde varmış. Bir tane daha ister misin?
2: Olur.
0: Oğlum yeter sanki. Daha yemesen mi?
3: Böyle lezzetlisini nerede yiyecek? Ye oğlum, ye sen.
2: Sağ ol amca. Yolumuz uzun. Haklısın. Nerede bulacağız böylesini?
1: Siz bu köyden değil misiniz?
0: Yok, biz de senin gibi yolcuyuz. Hacı yolcusu.
2: Babam ve ben harika bir maceraya atıldık Veli abi. Hem yolculuk yapıyoruz hem de yolda bir sürü şey öğreniyoruz. Merak ettiğim şeyler var. Bazen babama soruyorum, bazen de kendim araştırarak öğreniyorum.
0: Gözlemeler iyi geldi galiba.
2: Niye öyle dedin baba?
0: O kadar uzun cümle kurdun ki.
2: Baba, Kabe örtüsünü hala anlatmadın. Unuttuğumu sanma.
1: Kabe örtüsü mü? Gel delikanlı, bak sana ne göstereceğim.
2: Aa, neresi burası? Bunlar ne?
1: Kabe örtüleri. Sergi vardı. Ben de oradan dönüyorum.
2: Bugün makinemde iki fotoğraf gördüm. O fotoğraflarda Kabe örtüsünü değiştiriyorlardı. Gerçi ben bir örtüsü olduğunu bile yeni öğrendim. Ama Veli abi, bu gösterdiklerin Kabe için çok küçük değil mi?
1: Bunlar örtülerin sadece bir parçası, tamamı değil. Kabe'nin örtüsü her yıl Kurban Bayramı'ndan önceki gün, yani Arefe günü değiştirilir.
2: Ya!
1: Değiştirilen örtülerin parçalarıysa böyle sergiler sayesinde halkla buluşur.
2: Fotoğrafını görünce bile heyecanlandım.
1: Değil mi ya? Biliyor musun, Kabe'nin örtüsü ta Peygamber Efendimiz zamanından bu yana değiştirilir.
2: Öyle mi?
1: Öyle tabii. Hatta önceleri Kabe'ye farklı zamanlarda farklı renklerde örtüler de örtülmüş.
2: Onları da görmeyi çok isterdim.

0: Mekke'ye gittiğinde müzeleri gezmeyi unutma. Orada Kabe'nin kullanılan çok çeşitli örtülerini göreceksin.
1: Gezeriz inşallah. Çok teşekkür ederim. Nasıl merak ediyorum anlatamam.
0: Rica ederim Muratçığım. Heyecanına ortak olmak beni de mutlu etti. Evet, o zaman bana müsaade. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir an önce yola çıkayım.
1: Güle güle Veli abi.
2: Hayırlı yolculuklar.
0: Size de hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun.
3: Gel seni uğurlayayım.
1: Ne kadar ilginç değil mi baba? Kabe örtüsünü merak ediyordum. Daha önce hiç tanımadığım biri anlattı.
2: Evet oğlum. Bu yolda önümüze daha ne güzel olaylar, ne güzel insanlar çıkacak bakalım.
1: Aman teyze bizi yine ıslatmasın.
4: Şşş.
1: Teyze.
4: Hı?
1: Eline sağlık diyecektim. Gözlemeler için.
4: Aman evladım, öyle birden seslenince.
2: Bak bu sefer bunu sen istedin.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Şimdi tamam oldu.
1: Tamam olmasına. 5, 14, 102 süs var abi.
0: Öyle bir sayı yok Cemre.
1: Benim okuma yazma ve saymam yok abi. Ama her renk el işi kağıdım var. Ve hepsinden süs yapabilirsin. Sana güveniyorum.
0: Masaldan okulunda bu kadar süse ne gerek var Cemre?
1: Ne gerek yok abi? Anaokulu burası. Büyük abi okulu değil. Bebeğim okulunu çok sevsin istiyorum.
0: Çocuklar öğretmenlerini sevince okulu da severler. Canımın içi.
1: Ya, o zaman bebeğim beni çok sevdiğine göre okulunu da çok sevecek.
0: Elbette.
1: Abi, bu süslemeler zaten benim okulu sevmem için.
0: Allah yardımcımız olsun.
1: Amin. Sen çok iyi bir öğrenci olacaksın canımın içi. Ama neyin eksik biliyor musun? Önlüğün yok.
0: Yok bahaneler. Ben dikiş falan dikemem Cemre.
1: Önlüğü annem dikti. Merak etme abi. İşte şimdi oldu.
0: Bence de oldu bu iş.
1: Evet. Ha? Şimdi sıra vazodaki güllere geldi.
0: Hangi güllere?
1: Masandaki vazo için yapacağın güllere.
0: Al sana bir saksı dolusu gül.
1: Masaldan okuluma gerçek gül mü getirdin abi? Ellerime dikenler mi batsın?
0: Hayır. Böylesinden mi istersin diye soruyorum.
1: Evet, aynen böyle abi.
0: Al bakalım, benden bakarak yap.
1: Abi, öğretmen benim, sen değilsin.
0: Tamam işte, sen öğrenmeden nasıl öğreteceksin?
1: Sen de öğren, sen de öğret çocuğum.
0: Şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz. Dik durabilsin diye.
1: Şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz. Dik dursun diye.
0: Şöyle de yaprağı yaptık mı? Dalı hazır.
1: Dalı hazır.
2: Selamın aleyküm.
1: Aleykümselam dede.
2: İşte yazı tahtan da hazır.
1: Hey! Yazı tahtası! Ama yazı tahtası olmaz dedi. Ben yazmayı bilmiyorum ki.
2: Aa, yazı tahtası olur mu cimcime? Resim tahtası bu.
1: Resim tahtası mı?
2: Evet.
1: Kıpkırmızı bir elma. Vay, kocaman bir çilek.
0: Karpuz yap dede.
1: Ay, canım da tam karpuz çekiyordu.
2: Evladım, boyadan yapılma karpuz.
1: Ama öyle güzel çiziyorsun ki dede, yiyesim geldi.
2: Pekala. Al sana manzara resmi.
1: Aa, hep okulumun deniz manzarası olsun istemiştim.
2: Hep. Bunca yıl.
1: Evet, küçüklüğümden beri. Ama gülmekler bitti. Şimdi iş zamanı.
0: İşler de bitti Cemre. Al sana bir de met gül.
1: Bayramsız okul olur mu abi?
0: Doğru. Hemen evdeki bayrağı getireyim.
1: Gerçek bayrak olmaz. Onu da masadan yapmalıyız. Kırmızı ve beyaz. Bunlardan çabucak yaparız bayrağımızı.
0: O iş öyle kolay değil Cemre. Her şey masaldan olur ama bayrak olmaz.
2: Ay yaşa evlat. Her ne için olursa olsun bayrağı en doğru haliyle yapacağız.
1: Ay ve yıldız yapsak yetmez mi?
0: Yetmez. Ay ve yıldız kolay konmadı o bayrağın üstüne. Biz de emek vereceğiz.
2: Berhudaro.
1: Çok güzel olacak ama değil mi?
0: Bayrağımız zaten güzel.
1: Oh.

0: öyle ay yıldız yapmak da olmaz yavrucuğum. Bak öyle. Yaşasın! Okul nere çıldı? Yaşasın! Hadi büyükler dışarı. Ders başlayacak hadi.
1: Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun Cemre Hanım.
0: Teşekkür ederim dede bey.
2: İyi dersler Cemre öğretmenim.
0: Teşekkür ederim abi bey. Merhaba yavrucuğum. Şimdi dersimize başlıyoruz.
1: Masaldan okul da pek güzel oldu.
2: Fazla güzel olmadı mı dede?
1: O ne demekmiş?
2: Okul dediğin eğitim öğretim yeridir. Bu kadar süse ne gerek var?
1: Süslemeden kasıt yalnızca mekanı güzelleştirmek değildir evlat. Mekanın dört duvar olduğunu unutturmak, mekanda hazır bulunan kişiye değerli olduğunu hissettirmek. O mekandaki faaliyetin ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekmek içindir.
2: O zaman camileri de bu sebeple mi en güzel şekilde süslüyoruz?
1: Elbette. Ve biliyor musun? Ecdat her zaman ilim meclislerine ibadet meclisleri kadar özen göstermişlerdir.
2: Sahiden mi?
1: Bazı medreseler vardır ki içinde bulunduğu şehrin en güzel camii kadar özenle inşa edilmişlerdir.
2: Ya keşke o medreselerden birini görebilseydik.
1: Şükür ki en güzellerinden birini hala görebiliriz.
2: Sahiden mi?
1: Evet evlat.
2: Rota belirlendi.
1: Gök medrese.
2: Gök medrese mi? Vay, ismi bile çok havalı dede.
1: İlahi çocuk.

0: Dede, bu nasıl okul? Masallardan fırlamış gibi.
1: Evet, öyle.
0: Şu çiniler de gerçekten de gökyüzünden süzülüp inmiş sanki.
1: Hay yaşa. İsmi de zaten gök rengindeki çinilerden alıyor.
0: Hmm, çok mantıklı. Kim yaptırmış peki bu masaldan medreseyi?
1: Medrese, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında vezir sahip ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış.
0: Gıyaseddin Keyhüsrev, bu Osmanlı Sultanı değil galiba dede.
1: Dikkatin fevkalade. 3. Gıyaseddin Keyhüsrev bir Anadolu Selçuklu Sultanı evlat.
0: Selçuklular! Sultan Alparslan bize Anadolu'nun kapılarını açmıştı değil mi?
1: Evet, ne kutlu bir komutan.
0: Tıpkı bize İstanbul'un kapılarını açan Sultan Fatih gibi. Osmanlı'dan önce olduğuna göre bu medrese çok eskidir.
1: Öyle zaten. Bir göz alıcı medrese 1271 yılında inşa edilmiş.
0: Hala ayakta olması ne güzel. Göz alıcı demekle neyi kastettiğini anladım dede. Şu güzelliğe bakmaktan gözümü alamıyorum.
1: Bu muhteşem girişe taç kapı deniyor. Adından da anlaşılacağı üzere yapının ana giriş kapısı. Gel bakalım evlat, içeride de görecek daha nice güzellikler var.
0: Böylesi yoktur dede.
1: Senin büyük büyük deden Evliya Çelebi de öyle diyor, biliyor musun?
0: Ya ne diyor Evliya dedem?
1: Bu çini süslemeler için benzeri bir daha asla yapılamaz diyor.
0: Galiba Evliya deden biraz abartmış.
1: İlahi çocuk.
0: Her şey Allah'ın takdirindedir.
1: Elbette evlat. Elbette.
0: Oo. Ne kadar çok oda var.
1: Onlar derslikler. Üst katlarda da hocaların odaları bulunurmuş eskiden. Buradan da mescide geçiliyor.
0: Oo, kim bilir mescitte ne güzellikler göreceğiz.
1: Kim bilir?
0: Tam tahmin ettiğim gibi. Muhteşem bir mihrap.
1: Burada yazılan ayetleri okumak biraz zor tabii.
0: Burada ayet mi yazılı?
1: Evet evlat.

0: Mozaik çinilerle buraya Ayetül Kürsi nakşedilmiş.
1: Ya.
0: Bu Kufi adı verilen farklı bir yazı stili. O nedenle harfleri seçmek biraz zor. Ama çok güzel görünüyor değil mi?
1: Gerçekten çok değişik ve çok güzel. Aman Allah'ım. Buraya da kubbe diye gök kubbeyi kondurmuşlar.
0: Ay yaşa.
1: Dede, ne düşündüm biliyor musun?
0: Söyle evlat.
1: 40 yıl düşünsem böyle güzel bir okul hayal edemezdim. Galiba bizim Cemre masaldan okulunu tasarlarken Selçuklu dedelerinden ilham almış.
0: Ay yaşa, çok doğru söyledin evlat.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak, anlamadan dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda. Hmm?

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler... Beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında... Dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce... Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik, cik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa... Her zaman dosdoğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Cik!

0: Ne yapıyorsun?
1: Arıyorum.
0: Neyi kaybettin ki? Dur, hemen söyleme. Buldum galiba. Sen çorabının tekini arıyorsun.
1: Hayır, bilemedin.
0: Bez bebeğini kaybetmiş olabilir misin?
1: Yine bilemedin.
0: O zaman sen boya kalemlerini kaybetmiş olmalısın.
1: Hayır. Ben boya kalemlerimi de kaybetmedim.
0: Peki sen neyi arıyorsun?
1: Gölgemi arıyorum.
0: Ne? Gölgeni mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Demek sen de Ali gibi gölgenin kaybolduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
1: Ali mi? O da kim?
0: Yeni hikayemizin kahramanı.
1: Bana bu kahramanın hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ali güneş batarken bahçeden odasına dolan kuş cıvıltılarının sesini dinliyormuş.
1: Ben de kuş seslerini dinliyorum. Sen de dinle bak. Kuşların sesi nasıl da geliyor?
0: Evet, duyuyorum. İşte Ali de bu şekilde kuş seslerini dinlerken bir şeyin yokluğunu fark etmiş. Önüne, sağına, soluna ve arkasına bakınmış ama gölgesini görememiş.
1: Ben de onu göremiyorum. Düşünüyorum ama gölgemin nerede olduğunu bulamıyorum.
0: Ali de tıpkı senin gibi gölgesinin nerede olduğunu düşünmüş ve ona şöyle seslenmiş. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde?
1: Ay çok güzel. Şimdi ben de gölgeme bu şekilde sesleneceğim. Güzel gölge, şirin gölge, seni bulamadım hiçbir yerde. Neredesin sen, nerelerde? Herhalde sesimi duymadı. Peki Ali sesini gölgesine duyurabilmiş mi?
0: Ali odasına yaklaşmakta olan bazı ayak sesleri duymuş. Aniden heyecanlanmış ve seslenme bir şey yaradı galiba diye sevinmiş.
1: Demek ki onun gölgesinin ayakları ses çıkarabiliyormuş. Benim gölgemse çok sessiz.
0: İşin aslı öyle değilmiş ama.
1: Peki ya nasılmış?
0: Ayak sesleri kapı önünde durunca bir el kapı koluna dokunmuş.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne olmuş?
0: Kapı usulca açılmış. Ali sevinçle kollarını açıp şöyle demiş. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Odanın içine giren kişi ona hoş bulduk Ali diye karşılık vermiş.
1: Hayret. Ben bu zamana kadar gölgemle hiç konuşmadım. Ama Ali kendi gölgesiyle konuşabiliyor.
0: Gelen Ali'nin gölgesi değilmiş ki.
1: Kimmiş?
0: Tabii ki Ali'nin bilge dedesiymiş. Ali hayal kırıklığıyla dedesine, dede kapı açılınca ben de kaybettiğim şey geldi zannettim demiş.
1: Peki dedesi Ali'ye ne söylemiş?
2: Neyi kaybettin ki?
0: Diye sormuş. Ali de gölgemi kaybettim. Galiba bana küsüp gitti diye cevap vermiş.
1: Gölgesi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Dedesi de aynen senin gibi sorunca Ali, gölgemin oyun parkına gittiğini düşünüyorum demiş.
1: Ne? Oyun parkına mı gittiğini düşünüyormuş? Onun gölgesi durup dururken oyun parkına niye gitsin ki?
0: Çünkü Ali bir haftadır oyun parkına gitmiyormuş. İşte bu yüzden gölgesinin kendisine küsüp gittiğini düşünüyormuş.
1: Bu sözleri duyan Bilge dede ne yapmış peki?
0: Göbeği hoplayarak gülmeye başlamış.
1: Peki ya benim gölgemde küsüp gittiyse onu nasıl bulacağım?
0: Merak etme. Ne senin ne de Ali'nin gölgesi hiçbir yere gitmedi. İkinizin gölgesi de kaybolmadı yani.
1: O zaman biz neden gölgelerimizi bazen görebiliyoruz, bazen de göremiyoruz?
0: En iyisi bu sorunun cevabını Bilge dededen öğrenelim. Bilge dede Ali'ye,
2: senin odan biraz karanlık. Gölgenin oluşabilmesi için yeterince aydınlık değil yani. İşte bu yüzden gölgeni göremiyorsun demiş.
1: Bunu duyan Ali ne yapmış?
0: Gölgesini görebilmek için bulunduğu yerin aydınlatılması

0: olması gerektiğini anlamış ve hemen odasının lambasını yakmış.
1: Sonra ne olmuş?
0: Ne olacak? Ali tekrar gölgesini görmeye başlamış. Bilge dedenin boynuna sarılıp ona teşekkür etmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş.
0: Artık gölgenin nerede olduğunu biliyorsun değil mi?
1: Bak şimdi ben ne yapacağım? Artık gölgemi görebiliyorum.
2: Hani nerede?
1: Orada.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: İşte bak orada.
2: Evet. Şimdi ben de görebiliyorum.
1: Seni gidiyor aramaz şey seni. Perdenin arkasına mı saklanmıştın sen? Bak ben hareket ettikçe gölgem de aynısını yapıyor.
0: Ayşe, yaptığımız her hareket gibi davranışlarımızın da birer gölgesi veya yansıması vardır.
1: Nasıl yani?
0: Hani birlikte markete gittiğimiz gün kaldırımda gördüğün bir muz kabuğunu yerden alıp çöp kovasına atmıştın ya.
1: Evet, bir teyze de benim başımı okşayıp aferin sana, bu yaptığın çok güzel bir davranış demişti.
0: İşte böyle. Yaptığın iyilikleri çoğaltmalısın. Unutma ki iyilik yapanları Allah çok sever.
1: Ben de onu çok seviyorum.
0: Hey, sevgi dolu çocuk. Sana gölgeyle ilgili eğlenceli bir bilgi vereyim mi?
1: Ne? Eğlenceli bilgi mi?
0: Evet, el ve parmaklarını kullanarak gölge oyunu da oynayabilirsin.
1: Bu oyunu biliyorum ben.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Topla topla topla topla. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar. Aa, eğil. Hop. Caner'le Curcuna kanalında. Canlı canlı rekora koşuyoruz. Yapabilirim. Yapabilirim. Hayır hayır hayır hayır. Olamaz.
1: Caner, iyi misin?
0: En iyi puanıma şu kadarcık kalmıştı.
1: Yine mi oyun?
0: Sıradan bir oyun değil. Kanalın izlemeleri 2 kat arttı. Dün 12 izlenme almışım.
1: Bizim mahalle takımı da o kadar kişi. Gel oyna bizimle.
0: Sen asıl rekordan sonra gör.
1: Kitapları dağıtacağım. Gelecek misin?
0: Oyun bitsin gelirim.
2: Caner, ne yapıyorsun burada? Dünyadan Caner'e, duyuyor musun? Neden cevap vermiyorsun? Az önce ne oldu tahmin et. Gazeteden aradılar. Caner'le Curcuna'yı yılın kanalı seçmişler. Takipçilerin kat be kat artmış. Bütün fotoğraf ve videolarına yorum yağmış. Herkes seninle röportaj yapmak için sıraya girdi.
0: Ya sırası mı şimdi? Şarj bitiyor. Ay ay ay ay ay ay. Her tarafım tutulmuş.
2: Sen tutulmamışsın. Kitlenmişsin. Çilingir çağırayım mı?
0: Önce bir çekici bulalım, beni içeri taşısın.
3: Caner neden yürüyemiyor? Ayağına bir şey mi oldu?
2: Ayağı değil dedem. Elleri, telefon eline yapıştığından oturduğu yerde tutulup kalmış.
3: Cıv cıv yine madalya mı topluyor? Biz yardımcı olalım.
2: Ama hiç hazırlığımız yok.
3: Mevlam yardım eder, buluruz bir şeyler. Namazımı eda edeyim, hemen geliyorum.
2: Olur.
3: Ha Bilge, şu mıknatıslar var ya, süs olanlar. Onlardan bul, olur mu kızım?
2: Tamam, bulurum.

0: Nihayet nerede kaldın Ali?
1: Kitapları dağıttıktan sonra biraz gezdik. Neden? Ne oldu? Çok mu özledin?
0: Bırak şimdi şakayı. Önemli şeyler oluyor.
1: Ne oluyor?
0: Arif babayla Bilge başları dertte olabilir.
1: Ne diyorsun Caner? Neden başları dertte olsun?
0: Şşşt, sessiz ol. Gizemli ve garip davranıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşıp durdular. Sonra apar topar bir şeyler alıp çıktılar.
1: Giderken bir şey söylemediler mi?
0: Söylediler. Caner evladım, biz dönünceye kadar sahafa göz kulak oluver dediler.
1: Haklısın, tüm ipuçları başlarının dertte olduğunu gösteriyor.
0: Niye gülüyorsun? Fısıldaşıyorlardı diyorum. Demek ki bize söyleyemeyecekleri şeyler var.
1: Haklısın. Sahaflar Birliği'nin çok gizli toplantısını ayarlıyor olmalılar. Belki tarihi değiştirecek haritayı bulmak için kutuplara gitmişlerdir.
2: Caner, Ali, hadi gelmiyor musunuz?
0: Döndüler.
1: Gizli toplantı kısa sürmüş.
3: Kurallar gayet açık. Kırmızı kurdeleleri takip ediyorsunuz. Ve yolda bulduğunuz ödülleri topluyorsunuz.
2: Bilge, bulmacayı unutma.
3: O kadarını tahmin ederler dede. Herhalde bunca hazırlığı sadece koşsunlar diye yapmadık.
0: Bütün o gizemli haller bu yüzden miydi?
1: Yarış, ödül, bulmaca. Kabul et Caner, güzel olacak.
0: Bakalım peşimden gelirken de bu kadar eğlenecek misin?
1: Aha, ben hazırım.
0: Ben de.
3: O zaman sizi başlangıç noktasına alalım. Üç, iki, bir, başla.
0: Ali, sen otobüste gel istersen.
1: Konuyu yarış bitince konuşalım.
0: Nasıl istersen. İlk ödül Topkapı Sarayı. Üzgünüm, bugün elin boş döneceksin.

0: 29, 30, 31, 32.
1: Tüh, ben 21'de kaldım.
0: İyi yarıştı.
2: Hak eden kazandı. Aa, Arif Baba bulmacadan bahsetmişti.
0: Aa, yarışa daldık, onu unuttuk. 44 tane ödül topladık ama aslında sadece 7 mekan var.
2: Belki gitmemiz gereken yerleri gösteriyorlardır. İpuçları oradadır.
0: Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii. Buraları dolaşmaya kalksak 2 gün sürer.
2: O da doğru. Elimizde sadece bunlar var.
0: Demek ki ödüller bize yol gösterecek.
2: Ama üzerlerinde yazılmış gizlenmiş harf de yok.
0: Belki gizli değildir.
2: Nasıl yani?
0: 20'den fazla ödül topladık ama sadece 7 mekan var. Demek ki rastlantı değil. Bu durumda bulmacanın cevabı 7 harfli olmalı.
2: Üzerlerinde gizli ipucu olmadığına göre her mekan bir harfi işaret ediyor.
0: Bir tahmin yürütmen gerekse Haydarpaşa Garı hangi harf olurdu?
2: Bilmem. Haydarpaşa'nın ilk harfi olabilir mi?
0: Tam üstüne bastın. Haydarpaşa Garı H harfi.
2: İstiklal Caddesi İ harfi.
0: Nuri Osmaniye Camii N ve Sahaflar Çarşısı S harfi.
2: Ayasofya Camii A, Topkapı Sarayı T.
0: Ve sonuncu, Alay Köşkü için A harfi.

0: ödülleri doğru dizince bulmacanın cevabı çıkıyor.
1: Nasihat.
2: Maşallah, barekallah. Biraz aceleye geldi, fazla ipucu vermedik diyordum. Boşuna telaşlanmışım. Nasihat, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek için yapılan güzel konuşma, tavsiye ya da öğüt anlamına gelir. Büyüklerinizin, size kıymet verenlerin nasihatlerine kulak verin. Unutmayın, her şeyin fazlası zarar. Her şey ölçüsünde kıymetli. İnsan sorumluluklarını da bilecek, oyunu oynayıp eğlenmeyi de.
0: Haklısın Arif Baba.
2: Bunlar hediyem olsun, eve götürün.
1: Yaşa, sağ ol Arif Baba.
2: Söyleyeyim bakalım, yarışı kim kazandı?
0: Az farkla Ali kazandı.
1: Caner öyle bir başladı ki, peşinden yetiş yetişebilirsen.
0: Ben 21 ödül topladım, Ali 23. Ne güzel önde gidiyordum.
2: Epey heyecanlıymış.
1: Caner yolu şaşırmasa farkı kapatamayacaktım.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: gür akan bir şelale.
1: Yok artık. Gül sen gül.
2: Bir de bardağı dolu tarafından bak.
1: Bırak dolu bardağı, ortada bardak bile yok. Bittim ben.
2: Tamam, uzatma artık. Stres yapacağına biraz oturup çalışalım.
1: Of, tamam. Niye ben ya? Niye?
2: Ya Harun!
1: Tamam tamam, özür dilerim.
2: Ya sabır. He? Ne yapıyorsun Harun?
1: Senin dediğini.
2: Neymiş o?
1: Bardağı dolu tarafından bakıyorum.
3: O bardak zaten dolu Harun. Asıl mesele yarı dolu bardağı dolu tarafından bakmak.
1: İşte şimdi oldu.
2: Yok hocam, bunun aklı başında değil.
3: Haruncu.
1: Efendim hocam.
3: Bu yarışmada ben de, Emin de, Hakkı Baba da hep yanındayız. Takıldığın yerde sormaktan çekinme.
1: Bir şey sorabilir miyim hocam?
3: Tabii ki, sor bakalım.
1: Niye ben?
4: Ben sana anlatayım mı niye sen olduğunu?
1: Evet.
4: Çünkü seni seçtik.
1: Of hocam ya, zaten strese girdim.
4: Stresten çık o zaman.
1: Nasıl çıkacağım?
4: Girdiğin yerden.
1: Sen de mi Emin?
2: Evet ben de. Komikti, ne yapayım?
1: Ben gülmüyorum ama.
4: Tamam, ciddi ciddi konuşalım.
1: Vallahi hiç inanasım yok.
4: Yok yok, bu sefer şaka yok.
2: Belki de Hakkı Baba tecrübe kazanman için istedi bu Kur'an okuma yarışmasına katılmanı.
1: Ama daha erken.
4: Yahu senden ezbere okumanı isteyen yok. Neye erken?
2: Aynen. Üstelik senin yapabileceğine inanıyorum ben.
4: Ben de.
5: Ben de. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Harun.
1: Buyur Hakkı Baba.
5: İl müftülüğü yarışmayı Ulu Cami'de yapmaya karar verdi.
1: Ama...
5: Yarın öğleden sonra saat 2'de başlayacak.
1: Şey...
5: Selim hocan ve Emin seni güzelce hazırlasınlar yarışmaya.
1: Diyecektim ki...
5: Diyeceğin şeye de hemen cevap vereyim. Hiç korkma, yaparsın.
1: İnşallah.
2: Biz de söylüyoruz Hakkı Baba. Zamanını üzülmek yerine tekrar yapmaya ayırsa... ...birinci bile olur Allah'ın izniyle.
5: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Hadi selametle kalın. Az kalsın unutuyordum. Güzel bir haberim var.
1: İptal mi olmuş?
5: Hayır. Güzel haber şu. Kur'an'dan okuyacağın yeri sen seçiyorsun.
2: Harika haber bu.
4: Evet.
1: Ne faydası var ki?
2: Olur mu? Seçeceğin yeri okuyacaksan eğer o ayetleri çalışırız.
4: Hem çalışmamızı Ulu Cami'de yaparız. Böylece yarışma yerine de alışmış olursun.
2: Aa evet.
1: Doğru aslında.
2: Hadi hadi, asma artık suratını.
4: Hadi çocuklar, siz camiye geçip çalışmaya başlayın. Ben de birazdan geliyorum.
2: Tamam hocam, hadi Harun.
1: Tamam.
2: Bak şimdi, bugüne kadar Kur'an'da en çok okuduğun yeri seçelim diyorum.
1: Olur.
2: Selim hocanın kıraati güzel. Bence onun kıraatiyle okumaya çalış.
1: Olabilir.
2: Bence yarına kadar hallederiz bu işi.
1: Şey...
2: Ne?
1: Ben... çok... iyi...
2: Harun! Ne oldu dostum, iyi misin? Harun! Harun! İyi misin Harun? Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam çocuklar. Nasıl oldu Harun?
2: Hamdolsun iyiymiş Hakkı Baba.
5: Elhamdülillah. Bilmediğimiz bir sıkıntısı var mıydı acaba?
2: Vallahi benim hiç dikkatimi çekmedi Hakkı Baba.
3: Yanında kim var?
2: Fatma abla geldi hastaneye. Harun'un annesi de var.
3: Ne dediler en son peki?
2: Görünen bir şey yokmuş. Kan değerlerine bakacaklarmış. Bakmadan bir şey söyleyemeyiz dedi doktor.
6: Ya tanırım ben onu. Yarışmadan kurtulmak için yapmıştır.
2: Olur mu Zehra abla?

0: Çocuk kollarıma bayıldı.
1: Olur olur.
2: Aşk olsun Zehra. Aramızda Harun'u en iyi tanıyan sensin. Onun ablasısın. Harun'a güvenmiyor musun?
1: Güveniyorum aslında ama...
2: Aması yok. Peygamberimiz...
3: Sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Müslümanın Müslümana güvenmesi konusuna oldukça önem vermektedir. Eğer Harun'un doğruluğuna güvenmiyorsan... onu yalancılıkla suçluyorsun demektir. Harun biraz muzip olabilir. Ama ben daha yalan söylediğini duymadım.
0: Ben de.
4: Ben de.
1: Ne yalan söyleyeyim, ben de duymadım.
5: Selam. Selamun aleyküm.
2: Nedir durum Fatma?
5: Ciddi. Oh, ciddi.
4: Durumu ciddi mi Fatma? Söylesene.
1: Ciddi mi? Kardeşim, iyi mi?
5: İyi.
6: Oh be.
2: Korkuttun bizi be kızım.
0: Hakikaten Fatma abla, senden haber almak zulümmüş meğerse.
4: Neymiş peki sorun?
5: Kan değerleri düşük çıkmış. Strese bağlı dedi doktor. Biraz dinlensin geçer dedi. Eve götürdüm Harun'un annesini.
2: İyi yaptın. Eline sağlık.
5: Sağ ol Hakkı baba.
1: Herkese birer soda getireyim mi?
2: Keyfin yerine geldi mi?
1: Geldi vallahi Hakkı baba.
2: İyi bari. İçelim soğuk birer soda. Gördün mü Zehra? Harun doğru söylüyormuş.
1: Evet Hakkı baba. Yanlış düşünmüşüm.
0: Bir helallik istersin artık Harun'dan.
1: Of. Gerçi ondan bir şey istemeyi sevmiyorum ama mecbur.
5: Zehra, biraz portakal sıkalım da şişeye koyalım. Akşama götürürsün Harun'a. İyi gelir.
1: Tamam Fatma abla.
4: Aramıza dönmene sevindik.
0: Allah razı olsun hocam. Evet ya, korkuttun bizi.
4: Doğarken hiçbirimiz karşımıza ne çıkacağını bilmiyorduk. Üstelik savunmasızdık. Konuşamıyor, anlamıyor ve derdimizi ifade edemiyordu. Fakat Rabbimiz etrafımızı merhamet dolu insanlarla çevirdi. Onlar sayesinde hayata tutunduk. Allah'ın nimetlerine şükreder duruma geldik. Ama senin durumun böyle değil. Bu yarışmada karşına ne çıkacağını biliyorsun. Derdini anlatabiliyor. Sana verilen tavsiyeleri anlayabiliyor ve uygulayabiliyorsun. Üstelik bizler de yanındayız. Doğduğumuzda hiçbirimizin yarışmadan çekilme hakkı bile yoktu. Ama senin yine böyle bir şansın var Harun. Senin sağlığından daha önemli değil. Biz Kur'an'ı zaten kalbinde yaşayan insanlarız. Varsın yarışmasına katılmayalım.
0: Yarışmada hangi ayetleri okuyalım hocam?

Şimdi sıradaki yarışmacımız aynı zamanda benim de talebem olan, aynı zamanda İbrahim Hakkı Üstadımızın hafızlık talebesi Harun. Buyur Harun,

0: الشمس والقمر بحسبان.
1: Harun, korktuğun kadar var mıymış?
2: Yokmuş Hakkı Baba.
3: Belki de kazanırsın ha.
2: Hiç önemli değil. Önemli olan Kur'an'ı okumuş olmaktı. Selim hocam sağ olsun beni birkaç cümlede ikna etti.
4: Estağfurullah canım kardeşim. Sen istedin bunu. Bizler vesileyiz.
1: Buyurun. Evet benim. Öyle mi? Elhamdülillah. Amin, amin. Cümlemizde.

0: Harun.
1: Buyur Hakkı baba.
0: İkinci olmuşsun. Tebrik ederim.
2: Aa ne güzel. Tebrikler. Maşallah.
1: Maşallah.
2: İkinci mi? Peh. Ben de birinci olursun sandım.
1: Ama...
2: Şaka şaka. Bugün ikinci olan yarın birinci olur.
1: Evet, gayrete devam.
3: Allah hepinizden razı olsun. Sayenizde.
4: Evet, sayemde iyileştin. Al bakalım bunu da.
3: Of abla ya. Portakal ağacı çıktı midemde. Yeter artık.
4: Şşş. Karşı gelme ablaya.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvan var.

0: Biraz sağını solunu düzeltsen mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
1: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
0: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
1: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
0: Ya nedir?
1: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
0: Evet.
1: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
0: Sadece güzel diye yapamam mı?
1: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
0: Ya peki neden?
1: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
0: Nasıl?
1: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
0: Evet.
1: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
0: Doğru.
1: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
0: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
2: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç ve Güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Aa, arabada ne oldu yengeç?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım.
5: Lokumu da pek severim.
0: Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
6: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
7: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
4: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
7: Bence çok lezzetliler.
4: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
3: O ne demek ki?
4: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
6: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
7: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
2: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
6: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
2: Bu odada ne var acaba?
7: Dur! Kıpır! Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız. Evet, ortalığı da karıştıramayız.
2: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
6: Yakala dostum! Bak yanımda ne getirdim.
2: Çok eğlenceli.
3: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
2: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık.
0: Hay Allah bazom. Neyse ki kırılmadı.
4: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
2: Çok eğlenceli öğretmenim.
4: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
6: Biz ne yaptık böyle?
0: Sorun değil, sorun değil.
4: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
3: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
4: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
1: Özür dileriz yengeç.
0: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
2: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: Bardaklar, bardaklar toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

kulağına düt düt düt. Çalar korna. Her iş biter yardımlaşınca.

0: Oo, eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın. Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Luna Park'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat. Sayın Bercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat.
4: Aa, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
4: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
7: Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence.
5: İşte gölge oyunu başladı.
0: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene.
0: Ben duymaz mıyım? Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
8: Aldım iki kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım kara gözüm.
8: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur. Şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
1: Ya.

0: çorap buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım,

0: İncilerim, maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: ile Bera.
1: Sandıktan çıkan eğlence. Güneş gökyüzündeki yerini almış, kuş cıvıltıları etrafı sarmıştı. Tam o sırada Ayla ve Bera yeni bir güne gözlerini açmıştı. Yataklarından kalkarak günü selamladılar. Doğruca banyoya koştular. Sırayla yüzlerini yıkadılar. Ardından dişlerini fırçaladılar. Güle oynaya merdivenden indiler. Karşılarında anne ve babalarını gördüler. Gülen yüzlerle kocaman "Hayırlı sabahlar" dediler. Ardından mutfağa girdiler. Babaanneleri eli

0: elinde dumanı üzerinde sıcacık böreklerle torunlarına doğru gülümsedi ve onları sofraya davet etti. Ayla ve Bera koşarak sofraya oturdular. Babaannenin böreklerini hapur hapur yemeye başladılar. Bera böreğini yerken bir anda dedesinin olmadığını fark etti ve
1: "Dedem nerede babaanne?"
0: diye sordu. Babaanneleri,
2: "Dedeniz kasabaya kadar indi. Birazdan burada olur çocuklar," dedi.
0: Böreklerini bitiren Ayla ve Bera bahçeye çıktılar. Saklambaç oynamaya karar veren iki kardeş güzel bir tekerlemeyle gözlerini kimin yumacağını, yani ebe olacağını belirledi. Ayla,
3: "Oo, portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal okudum. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık."
0: O da ne? Ayla ebe oldu. Ağaca gözlerini yumdu, saymaya başladı. Bera da saklanmak için kendine bir yer baktı. Ardından dedesine ait olan marangoz atölyesine girip saklandı.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Ayla ona kadar saydıktan sonra gözlerini açtı ve Bera'yı aramaya başladı. Ağacın arkasına baktı ama Bera orada yoktu. Ardından atölyeye doğru yöneldi. Bera, Ayla'nın geldiğini görünce heyecanlandı ve saklandığı yerden koşarak kaçarken bir sandığa takılıp yere yuvarlandı. Ayla hemen kardeşinin yanına geldi.
1: "İyi misin Bera?"
0: diye sordu. Bera, iyi olduğunu söyledi. Tam ayağa kalkarken takıldığı sandığın kapağının açıldığını gördüler. Sandığın içinde ne olduğunu merak eden Ayla ve Bera kafalarını uzatıp sandıktan içeri doğru baktılar.
1: "Bunlar kim sence Ayla?"
4: "Arkada görünen ev dedemin evinin eski hali değil mi?"
1: "Aa evet, o zaman
4: bu dedem olmalı. Yanındaki de babam."
0: Çocuklar dikkatlice fotoğrafa bakınca fotoğraftakilerin babalarının ve dedelerinin eski bir fotoğrafı olduğunu gördüler.
4: "Peki bu ellerindeki şey uçurtma değil mi?"
0: dedi Ayla.
1: "Evet evet, bu bir uçurtma,"
0: dedi Bera. O sırada korna sesiyle irkildiler. Atölyeden çıkıp bahçenin kapısına doğru baktıklarında dedelerinin geldiğini gördüler. Neşeyle ona doğru koştular. "Dede, dede." Dedeleri arabadan inip torunlarını kucakladı. Ayla buldukları fotoğrafı dedelerine göstererek,
4: "Dede bak ne bulduk, bu bir uçurtma mı?"
0: diye sordu.
5: "Bak kuzucuklara, nasıl buldunuz siz o fotoğrafı?"
1: "Yanlışlıkla bulduk dedeciğim, ne olur bize de uçurtma yapmayı öğret,"
0: dedi Bera. Dedeleri torunlarını kırmadı ve birlikte atölyeye gittiler.
6: "Peki çocuklar, uçurtma için gereken malzemeler nelerdir biliyor musunuz?"
0: Ayla hemen cevapladı.
4: "Bip,"
0: dedi. Bera da,
1: "Çuta ve makas,"
0: dedi.
6: "Ve de bir naylon ya da kağıt,"
0: diye tamamladı dedeleri. Malzemeleri hazırlayıp uçurtmayı yapmaya başladılar. Ayla ile Bera çok heyecanlı görünüyordu. Hayatlarında ilk kez uçurtma uçuracaklarından bir an önce dedelerinin uçurtmayı bitirmesini bekliyorlardı. Dedeleri uçurtmayı yaparken bir yandan da onlara anlatıyordu.
6: "Önce bu çıtaları çapraz şekilde koyalım. Sonra ipi üzerinden geçirelim,"
0: dedi dedeleri. Çocuklar pür dikkat takip ediyorlardı dedelerini. Ayla ve Bera'nın heyecanı giderek artıyordu. Birkaç dakika sonra uçurtma hazırdı. Dedeleri uçurtmanın çıtalarını kontrol etti. İp yeterince uzun, çıtaları da sağlamdı.
4: "Hadi dede, hadi uçuralım artık,"
0: dedi Ayla. Dedeleri işaret parmağını diline sürüp havaya doğru tuttu.
6: "Şu tarafa doğru gidelim çocuklar," dedi.
0: Ayla ve Bera neden başka yere doğru gittiklerini anlamadılar ve dedelerine sordular. dedeleri uçurtmanın rahatça uçurulabilmesi için açık

0: alana, düz bir araziye ve rüzgara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Birlikte yola koyuldular. Dedeleri uçurtmayı yukarıya doğru bıraktı ve koşmaya başladı. Ayla ve Bera da onunla beraber koşuyordu. Bir süre sonra dedeleri yoruldu.
1: Alın bakalım çocuklar, şimdi bu ipi tutacaksınız. Sıra sizde. Hadi uçurun uçurtmayı.
0: Uçurtma uçacak gibiydi. Bunu gören dedeleri,
1: hadi çocuklar siz güzelce oynayın. Ben de gidip babaannenize yardım edeyim.
0: Diyerek eve geri döndü.

0: O da ne? Uçurtma bir ağacın dalına takıldı. Ayla ve Bera ne yapacaklarını şaşırdı. İpi çektiler, olmadı. Bir kez daha denediler, yine olmadı. Böyle giderse ip kopacak, uçurtma ağaçta asılı kalacaktı. Korkulan oldu, uçurtmanın ipi koptu.
1: Ne yapacağız Bera?
0: Diye sordu Ayla. Şöyle bir etrafına bakındı. Ardından ağaca tırmanmayı düşündü. Ancak bu hem çok tehlikeli hem de zordu. Ağaca şöyle bir sarıldı. Bir adım attı, ikinci adımında ayağa kaydı. Ayla o sırada yere bakındı ve birkaç taş parçası buldu. Kimseye zarar vermeden etrafını kontrol ederek uçurtmaya doğru fırlattı. Fakat başarılı olamadı. İki kardeş aralarında konuşmaya başladılar. Ayla,
1: "Bir merdivenimiz olsa şimdi tırmanıp alırdık uçurtmayı,"
0: dedi. "Evet, bu bir merdiven." Merdiveni ağaca dayadılar. Ayla merdiveni tutarken Bera tırmandı ve uçurtmayı dikkatlice daldan aldı. Uçurtma ellerindeyken kopan ipi gördüler.
2: Nasıl uçuracağız bunu tekrar Ayla?"
0: dedi Bera.
1: "Merak etme, dedem onu da düşünmüş. Bak, yedek ip vermişti bana."
0: Ellerindeki ipi kopan ipe bağlayıp sıkı bir düğüm attılar. Koşarak uçurtmayı denediler. Uçurtma bir sağa bir sola yalpaladı derken...
1: "Daha hızlı Bera!"
0: diye seslendi Ayla. Çok geçmeden uçurtma havalandı. Uçurtmayı uçurmayı başardılar. Dedelerinin yaptığı uçurtma kadar yükseğe çıkmasa da bu uçurtma gökyüzünde bir süre süzüldü. Bahçedeki tulumbadan su çekerek güzelce temizlendikten sonra eve girdiler. Akşam oldu, uyku saati geldi. Ayla ve Bera yataklarına girdi. Bugün ilk kez uçurtma yaptıklarını, nasıl dala takıldığını, sonrasında nasıl kurtardıklarını konuşup geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Sabah erken uyandık, babaannemin böreğinden tattık. Çok lezzetliydi börekler, şükredip masadan kalktık. Oynarken saklambaç, bir sandığa takıldık. Dedemin gençliğindeki uçurtmayla tanıştık. İp, naylon, çıta, makas, uçurtmamızı hazırladık. Boş bir arazide uçurtmayı uçurduk, güldük, eğlendik. Ağaca takıldı uçurtma, merdivenle kurtardık.

rüzgara karşı koyup uçurtmamızla oynadık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar gökyüzünde en yükseğe çıkardıkları uçurtmalarının havada ne güzel süzüldüğünü düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya, ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak, karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey! O da kim diyecektim? Ağam!
3: Hey! Sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yoo!
3: Onun adı... Onun adı... adı...
0: Benim adım...
3: Heh! Onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam. Buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat, gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok, yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok, yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim. Küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al. O gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, Tuzsuz Efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, Tuzsuz Efendi.
3: Aleyküm selam.

0: Da, siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
2: Aynen öyle.
0: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
2: Biz de seni yiğit sanırdık.
0: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
0: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
2: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
0: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
2: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
2: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
0: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
2: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
3: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
2: Evet.
3: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
2: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
3: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
3: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
3: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
4: Yo.
3: Olur mu öyle şey? Dedim.
2: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
3: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
2: Kesin mi?
3: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
2: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
3: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
2: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
5: Aleyküm selam efendiler.
2: Söyleyin bakalım biz kimiz?
6: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
2: Aynen.
7: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
6: Hıç. Ne dersin sen ağa?
2: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
2: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz. Koş kara gözüm, koş.
1: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
2: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!

0: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
1: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
2: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Çocukta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlü merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlop aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlop oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.

0: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
1: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
0: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım.
2: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
3: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
2: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
3: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
2: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
3: Yazayım isterseniz.
2: Ne yazdın?
3: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
2: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
3: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
2: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
3: Yok teyze, olur mu hiç?
2: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
3: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
4: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
2: İyi tamam, ver bir tane.
5: Koli mi?
2: Yok, tane.
5: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
4: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
3: Yumurtaları bitiremedik anne.
4: Antrenmana gidemiyoruz.
3: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
5: Yaşasın!
6: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
4: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
0: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
3: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
4: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
7: Olmaz.
4: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
6: Zaten hakem değil mi?
4: Ara bulucu olsun anlamında.
3: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
4: Hadi gidelim.
8: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
4: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
8: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
5: Ne?
3: Nasıl olur ama?
4: Nerede çalışacağız peki?
8: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
4: Evet. Adil bir çözüm bu.
3: Bize de uyar.
4: Hadi Aziz, bu topu yakala.
0: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
4: Azıcık zıpla sen, ne olur sanki.
0: Kolaysa sen zıpla.
3: Evet Aziz, topu takip et.
0: Tamam, gönderin bir tane daha.
4: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
3: Evet, topun önünde dur bari.
4: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
0: Sağ taraftan.
4: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
0: Kolaymış.
4: Nihat, çek şutu.
0: Nasıl yakaladım ama?
4: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız.
3: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
4: Fırtına gibiydiler maşallah.
3: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
2: Bir şekilde gol atarız.

0: Ama önemli olan gol yememek. Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
1: Hadi.
2: Kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
3: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
2: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
3: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
2: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
4: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansı da boş bırak.
5: Hiç mi hücum çalışmadınız?
0: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
5: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
0: Tamam, güzel.
2: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
6: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
7: Kaleci dahil. Alt kapı hücum. Pasajarı ilerliyorlar.
0: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
8: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
0: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
9: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
10: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
11: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: ben de.
1: Yok hayır, hemen de yakalıyorsun abla.
0: Ablalar yakalar akıllım.
1: Yakalayacağım seni, elim sende.
0: Hızlı koş, geliyorum.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
0: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı, ne dersin?
1: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
1: Ebe.
2: Demek öyle, şimdi yakaladım sizi. Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.
1: Ama anne.
0: Evet ama anne.
2: Üzgünüm canlarım.
1: Ama çoraplar katlanmıyor ki.
2: Çorapları ayırın. Sonra size nasıl yapıldığını göstereyim.
0: Belki de sen katlamak istersin değil mi anne?
2: Yoo, ben öğretmek isterim.
0: Ama anne.
2: Şşt, kitap okuyorum.
3: Selamun aleyküm.

0: Aleykümselam.
1: Hayır.
0: Tamam.
2: Oh oh, maşallah.
0: Baba, baba, kurtar bizi.
2: Elim sende oynamışsınız anlaşılan.
1: Evet.
0: Evet.
2: Ama canım, sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
0: Ya baba.
2: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
3: Belki de baba yardımsever, bize yardım eder.
0: Evet evet, eder.
2: Baba yardımsever, tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım, çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
1: Tamam. Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
0: Evet.
2: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
0: Tamam.
4: Baba yardımsever dönüşüm geçiriyor abla.
3: Evet. Acaba ne olacak?
5: Nem nem. Taze oyuncak.
0: Mumuni.
5: Nam nam.
3: Babam Mumuni'ye dönüştü.
0: Hepimizi yiyecek ya.
5: Nam nam. Hepinizi yiyeceğim. Nam nam nam.
0: Ayı minnak.
5: Minnak ama lezzetli.
0: Kaç beyaz tavşan, kaç.
3: Dur Mumuni.
5: Nam nam nam Mumuni. Nam nam.
0: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
5: Nam nam nam nam nam.
0: Şengül'üm de gitti.
4: Mengül'ümü yakalamasa bari, annesi çok üzülür.
5: Nam nam nam.
0: İmdat Mumuni, beni yakaladı, imdat.
5: Nam nam.
3: Bırak kardeşimi Mumuni.
5: Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
3: Yakalayamaz Mumuni, beni yakalayamaz.
5: Nam nam nam nam nam nam.
1: Seni Mumuni, seni. Her şey iyi.
5: Nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
3: Merhaba yemekçi hanım.
1: Merhaba.
4: Bir müşteri bey gelecek.
3: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Bey Adem gelecek.
1: Demek Bey Adem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
4: Menüde ne var yemekçi hanım?
1: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
3: Yaşasın, bayılırım.
4: Ben de.
3: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım.
4: Çorba.
3: Şimdi sıra bende. Köfte.
4: Sıra bende. Pilav. İşte bitti.
3: Hayır, sıra bende.
4: Ama yemekler bu kadar.
0: Abla hadi oynayalım.
3: İstemiyorum.
4: Ama daha Bey Adem gelecek.
3: Oynamıyorum.
4: Neden ama?
3: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
4: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
3: Yok ki.
4: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
1: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
4: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
3: Ne? Ayran.
4: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
3: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
1: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
3: Ben çatal kaşığı alırım, sen de peçeteleri al Eren.
4: Tamam.
3: Buyurun Bey Adem. Hoş geldiniz.
4: Biz de sizi bekliyorduk.
2: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
3: Evet. Size rezitriyon burası.
2: Rezitriyonsuz asla gitmem.
4: Çorba alır mısınız Bey Adem?

0: pardon.
1: Almam mı? Hı, alayım lütfen.
0: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğinden.
1: Ne? Brokoli çorbası mı?
0: Evet efendim.
1: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
0: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.
1: Çok şakacısınız.
0: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
2: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
0: Ekmek, tuz.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Afiyet olsun.
0: Hayır, olamaz.
1: Ne oldu?
0: Besmele çekmeyi unuttum be adam.
1: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başından almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
0: Üzülme, çaresi var be adam. Bizden sonra tekrarla bakalım.
1: Tamam.
0: Bismillahi.
1: Bismillahi.
0: Fi evvelihi.
1: Fi evvelihi.
0: Ve ahirihi.
1: Ve ahirihi. Bismillahi. Fi evvelihi. Ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
0: Oldu tabii. Anlamını biliyor musun?
1: Maalesef unuttum galiba.
0: Başında da sonunda da bismillah demek.
1: Hah, artık hiç unutmam.
0: Ben gidip ayranı da getireyim. Sakin ol küçük Komi. Ayran ana yemekle birlikte olacak. Ana! Yemek!

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Oo, aleyküm selam hoca, tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: E peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca, korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
2: Demek ağzını açmıyor ha?

Hadi, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme. Tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani.

0: Şey, doğru dişi çekmişimdir inşallah.
1: Nasıl? Ne yaptın hoca?
2: Sanki bu...
0: Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
2: Ha? Evet.
1: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyecektim ha.
0: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyecektim uşağım.
3: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
0: Aman aman koca oğlan dur hele dur.
3: Artık sana borçluyum ben.
4: Peki sen ne dedin adama?
0: Ben de dedim ki ya teperse.
4: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.
0: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
4: Aa, Kadri, hayırdır?
3: Çiçek getirdim.
4: Çiçek mi? Bana mı?
3: Sana değil, hocama.
4: Peki sağ ol.
3: Ben buradayım. Hırsız bekliyorum.
0: Hayrola kimmiş?
4: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
0: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
4: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
0: Ama hatun ben şey bir dakika yahu şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat... Allah Allah hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
3: Esselamu aleyküm.
0: Kadri aleyküm selam da hayrola.
3: Hocam sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
0: Ne yapacaksın peki?
3: Seni koruyacağım.
0: Nasıl beni koruyacaksın?
3: Senin bekçin olacağım.
0: Bekçin mi?
3: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
0: Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam anam de git işine.
1: Merak etme hocam, güvendesin. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı.

0: tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Hah, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: pişmanım. Eşeği de bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın, hırsızı kaçırdın, bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: emek veren kazanır.
1: Hadi.

Tamam.

0: Mama.
1: Hm? Mama! Mama!
2: Hmm.

Huh?

Ba? Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: ciğer bir tane. Yeşilli mavili bir dünya. Duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne. Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şefliğine bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi!
8: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
4: İnanmıyorum. Temtem.
5: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
3: Aha. Uyku tutmadı.
4: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
0: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
2: Ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
0: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
8: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
1: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
0: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
9: Bülbül kafeste.
1: Bülbül artık özgür.
0: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
7: Bülbül kafeste.
1: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür, bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
8: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
0: Bu gerçekten bir bülbül.
1: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efe'lerin bahçesinde beni bekleyin.

0: Baytar neresi?
1: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
2: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
3: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
4: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
5: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
4: Oh.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: yüzünde,
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Gerek yok da ondan küçüğüm.
1: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye, geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
1: Ee?

0: Hä? Hä? Hä? Vay be! Seyyar banyo!
1: Su?
0: Onu dedi şimdi.
2: Bravo kurye!
0: Ha? Dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
2: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum.
3: Dinleyin.
2: Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: çıkardım anne.
1: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
0: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
1: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
1: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
0: Of.
2: Keyfinize bakın siz. Acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
1: Aa, ne oldu Tunacığım?
0: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
2: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
0: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
2: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
1: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
0: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
1: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
0: Söz mü?
1: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
2: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
0: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
1: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
2: Size de kolay gelsin hanımlar.
0: Sağ ol baba.
1: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: mısır.
1: Kısır hazır.
0: 2 börek.
1: Fırında pişiyor.
0: 3 sarma.
1: Dünden hallettik. Dolapta.
0: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
1: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
0: Bak hepsi tamam.
1: O zaman aferin bize.
0: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
1: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
0: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
1: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
0: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
1: Ne oldu kızım?
0: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
1: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş oku bakalım.
0: 4 yaş pasta.
1: Tatlıyı unutmuşuz.
0: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
1: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
0: Ama bugünkü işler yarım kaldı. Pastayı yapamadık.
1: Her şeyin bir çözümü vardır.
0: Hı?
1: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
0: Evet istiyordum. Ama artık imkansız.
1: İmkansız diye bir şey yoktur güzel kızım. İyi niyetle yeterince çaba gösterir ve Allah'ın bize verdiği aklı kullanırsan her sorunu çözebilirsin.
0: Ama anne pasta yapmak zor iş demişti.
1: Biz de kolay pasta yaparız.
0: Kolay pasta mı?
1: Evet. Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
0: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
1: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
0: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
0: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
1: Bir an önce pastayı yapalım şefim. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Neli isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.
0: Ben hallederim. Puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.

0: yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın. 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Hı hı. Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Hı hı, evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle ikinci katı dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin Şef Lina. Hadi diz bakalım ikinci sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
1: Sen bu işi öğrendin şefim.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
1: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.
0: Ben yaparım. Bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.
1: İstersek üstüne biraz Hindistan cevizi ya da çikolata parçaları da koyabiliriz. Hı? Daha süslü bir pasta olur.
0: Hadi yapalım.
1: Biraz Hindistan cevizi dökelim o zaman.
0: Arkadaşlar bakın, pastamıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8. Göz Bebeğim. Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz sıkmama yarışması. Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor. Gayret. Dayan Yaman, dayan.
0: Korkmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
2: Bunun yeteceğine emin misiniz?
3: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
2: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
3: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
1: He? Oh be!
4: Dünya varmış.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
0: Sor bakalım.
2: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
0: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
2: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
0: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
5: Evet.
0: Kaşif,

0: Profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan.
0: Eyvah profesör, ne yaptınız?
2: Gitti güzelim göz. Eriyip bitiyor.
1: Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın, gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle, gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.
0: Ay, ay, ay, ay.

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
2: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyondan?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
2: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
2: Burası çok aydınlık.
1: Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
2: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
2: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
2: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
2: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
2: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
2: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
2: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
0: Elbette. Çözersin evvelallah.
2: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
0: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
2: Ben bakmıyorum zaten.

0: Aferin bana.
1: Başka?
2: Sağlıklı beslenmeliyiz.
1: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
2: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
1: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

0: Hayırlı sabahlar Bodo. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Mesur! İşte geldim.
1: Kusura bakma Furkan. Yakan top oynuyor.

0: bulduk da Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım. Şimdi sıra bende.
1: Anlaşılan doğum günümü unuttular Budu. Neyse canım, sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!

0: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha?
1: Özür dileriz Müşteba abi.
2: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
0: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
1: Burası da ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Aa, şu da ne? Baksanıza. İçinde ne var acaba? Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
2: Allah korusun, kötü bir şey olmasın da.
1: Bir harita. Acaba nereyi gösteriyor?
3: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
2: Bakın, bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
0: Nasıl gidiyor çocuklar?
1: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
0: Tamamdır.
1: Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız. Yemek? Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
3: Eyvah arabam.
4: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
4: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: şimdi ne yapacağız?
1: Bence oturup bekleyelim. Belki camidedir büfeci abla.
2: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
2: Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
5: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
0: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze.
1: Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
5: Tabii tabii. Neden olmasın?
2: Hadi devam edelim.
3: İşte geldik. Şimdi ne demişti? 5 adım sağ.
0: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı?
1: Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir.
2: Bakın dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
5: Ama bu
1: başladığımız yeri gösteriyor.
2: Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
6: Sürpriz!

0: Ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.
4: Bak İsmail, zorluyorsun şanslını. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
6: Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan?